0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَبَلَد۪ه۪ Buhari'de, Müslim'de, Nese'i'de, Ahmed İbni Hanbel'de, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir meşhur, herkesin duyduğu, bildiği hadis-i şerif geldi karşımıza. Peygamber Efendimiz gene o güzel ciddiyet ifade eden, ehemmiyet ifade eden yeminiyle diyor ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Canım kudreti elinde olan o Zat-ı Celil'e, o Allah'a yemin olsun ki لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمْ Sizden biriniz iman etmiş olmaz, mümin olmaz. Hatta اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ Ben ona babasından da evladından da daha sevgili olmadıkça, yani Resulullah'ı insan kendi babasından da kendi öz evladından da daha çok sever duruma gelmeyince Müslüman olmaz, mümin olmaz. La yu'minu ahadukum, sizden biriniz inanmış olmaz, mümin olmuş olmaz. Ben ona babasından ve evladından da daha sevgili olmadıkça diyor. İşte imanın efendim terazisi burada. Yani biz müminiz, elhamdülillah müminim, Müslümanım, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz ama yani hakiki müminliğin terazisi burada karşımıza çıkıyor. Resulullah babamızdan da evladımızdan da daha sevgili olacak. Başka rivayetler var. Vennâsi ecmain, bütün diğer insanlardan da diye. Ama lüzum yok. İnsanın en çok sevdiği babasıdır, anasıdır. En çok sevdiği evladıdır. Hatta galiba evladını yaratılışı, hılkatı dolayısıyla insan daha fazla sever galiba. Yani babasına şeyini de hürmet ediyor filan ama anasına filan, esasında yavrusu kendisinin ciğerparesi olduğundan onu daha çok yersiyor. Ona biraz daha bakıyorlar. Ben çevreye bakıyorum. Umumiyetle öyle oluyor. Yani çok sevilen iki insanı zikretmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Biz Resulullah'ı canımız gibi sevmek zorundayız. Bu sevgiyi içimize yerleştirmek zorundayız. Nasıl olacak hocam bu? Çarşıdan alınmaz, mendile konmaz, ondan tatlı şey olmaz. Bu nasıl olacak bu? Bu tabii hakikaten çarşıdan alınmaz. Peygamber Efendimiz'i sevmenin yolu nedir? Manevi yolu salatü selam getirmek. Çokça salatü selam getireceksiniz. Sizin selamlarınızı melekler götürecekler. Ya Resulallah, filanca beldeden

İstanbul'dan falanca oğlu falanca sana selam gönder diyecekler. O da aleyküm selam diyecek, dua edecek. Oradan dua ala ala temizlenmeye başlayacaksın. Pisliklerin, edepsizliklerin, terbiyesizliklerin, yüzsüzlüklerin neyse. Tabii onları Allah Peygamber Efendimiz'in mukabelesi bereketiyle affede ede ede insan o zaman bir yola girer. Salatü selamı çok edeceksin. Sünnetine sarılacaksın. Sünnet-i seniyyesine sarılacaksın. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz'in zamanında ashabından bazı kimseler dediler ki efendim biz işte sevabı çok kazanmak için çok çalışmak durumundayız. Ben hiç evlenmeyeceğim dedi bir tanesi. Kim uğraşır kadın derdiyle, ev derdiyle, geçim derdiyle? Hiç evlenmeyeceğim, hep ibadet edeceğim dedi. Yani kadınla uğraşmayı şey yapıyor, yani ev geçindirmeyi bir külfet olarak görüyor, zaman harcama olarak görüyor. Hep ibadet edeceğim. Bir tanesi de dedi ki ben gündüzleri hiç bundan sonra yemek yemem. Her gün oruçlu olacağım. Bir tanesi de dedi ki ben geceleri bundan sonra uyku bana yasak. Her gece ibadet edeceğim. Bunları duydu Peygamber Efendimiz, kızdı ve nasihat buyurdu. Dedi ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım ama evleniyorum. Eşlerim var, çocuklarım var. Allah'tan en çok korkanınızım ama bazı günler oruçluyum, bazı günler tutmuyorum. Allah'tan en çok korkanınızım ama geceleyin uyuyorum. Teheccüd vaktinde kalkıp namaz kılıyorum. Yani ölçülü yapıyorum. Benim sünnetime uymayan benden değildir dedi. Yani sözü oraya getireceğim asıl. Sünnetine uymadın mı gene Resulullah reddediyor. O zaman da olmuyor. İşte biz onun için hadis okuyoruz burada. Onun için hocalarımız bize burada o töreyi yerleştirmişler ki bu hadis kitabı okunca. Bu kitap bir cilt, seçme hadisler var. İnsan bunu başından sonuna bir okuyup hatmederse bayağı bir hatırlı alim olur diye söylemiş hocalarımız şeylerinde. Hadisleri öğrensinler de sünnetine uymayı anlasınlar ve tatbik etsinler de Peygamber Efendimiz öylece reddetmesin de iş sağlama bağlansın diye yolu bu. Büyüklerimiz bizden çok fazla şeyler biliyorlardı ve bize tavsiyelerden sebepleri var. Şimdi biz Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarıldıkça Resulullah'ın şeyine layık olacağız. Salatü selam ettikçe, salatü selamlarımıza cevap geldikçe bu iş düzelebilir. Yavaş yavaş kalbin katıyken yumuşar, duygusuzken duygulanmaya başlarsın, sezmezken sezmeye başlarsın. İnşallah yoluna girer. Arapların bir sözü vardır, diyor ki kim bir kapıya gelir çalarsa, ısrar da ederse kapı açılır, girer içeri. Men kara ababen ve lecce velece. Yani kim bir kapıya dayanır da tak tak tak kapıyı çalarsa ve ısrar ederse bir daha çal, bir daha çal, bir daha çal, yalvar yaka, o kapı açılır, girer insan. Yani ısrar etmek lazım. Onun için tabi bizim suçumuz, günahımız çoktur. Biz bir deterjanla bir defa da yıkanmakla temizlenmeyiz. Bizi 40 defa şartlamak bile belki az gelir. Onun için yavaş yavaş, yavaş yavaş olacak. Ben yaptım da hocam senin tavsiyeni, ertesi gün bir şey olmadı. Çıkmaz ki, zaman geçmesi lazım. Allah hepimizin gönlüne Resulullah Efendimizin muhabbetini, sevgisini yerleştirsin. Onun şefaatine cümlemizi nail eylesin. Birisi birisine rüyada şey gösteriliyor. Cennetteki hurilerden bir tanesinin parmağı gösteriliyor. Yani ondan sonra dünyayı gözü görmemiş adamın. Şehit oluncaya kadar şey yapıyor. Yani bir cemalini görünce şeyin, kendisine bahşedilecek olan hurilerden bir tanesinin cemalini görünce dünya gözüne görünmemiş. Şehit oluncaya kadar çarpışmış, şey yapmış ve şehit olmuş. Yani cenneti tabii geçenlerde bir hadisi şerif geçti. Zaman olsa onu uzun boylu anlatsak. Cenneti Peygamber Efendimiz anlatmaya başlayınca mest oluyor insan. Yani o hadisler geldiği zaman böyle bir sayfa süren bir hadisi şerif var. Şeyin, bu okuduğumuz kitabın başında. Bursa'da okuduk, Ankara'da okuduk. Maşallah insana bir başka şevk geliyor. Evet, bu dünyada Müslüman mahrumiyetlidir. Müslüman sıkıntı çeker. İşte şehit oluyor. Düşmanla çarpışıyor falan. Kanlara, al kanlara bulanıyor. Tozla toprakta kalıyor. İşte bu dünyanın zahmetlerinin karşılığı ahirette çok fazla. Büyük mükafat. Bu dünyada bu fedakarlığı yapabilen sadık kimselere verecek o. Yani ne şiş yansın, ne kebap yansın, iş tıkırında yürüsün. Hem şuradan tırtıklayayım, hem buradan tırtıklayayım. Öyle yağma yok.
Yani aldatmaca yok. Onun için fedakarlık yaparsan karşılığında sevap bulursun. Ya hem burada öyle olsun, iyi olsun, hem orada iyi olsun. Olur, o da olur ama yine de imtihansız olmaz. Yani Allah biz zayıf kullarına dünyada da ahirette de hayırlar, iyilikler nasip etsin. Ama Müslümana bela yağar, Müslümana sıkıntı gelir, Müslümanın çoluk çocuğu hastalanır, malına bir zarar gelir, kendi

bedenine rahatsızlık gelir, başının derde girmesi eksik olmaz, etrafında onu taciz edecek insanlar eksik olmaz, dağın başına gitse, bir kelel deliğine girse diyor Peygamber Efendimiz, orada onu taciz edecek birisi olur. Yani sıkıntı dünyasıdır burası. Dünya sicnil mümini ve cennetül kafiri demiş Peygamber Efendimiz onun için. Dünya Müslümanın zindanıdır. İşte inanan insan burada dişini sıkacak. Sen Allah'a inanıyor musun? Amenna ve sadakna. İnandık, varlığını, birliğini tasdik eyledik, ikrar eyledik, şekkimiz, gümanımız yok. İnandık. Kur'an'a inanıyor musun? Elbette inanıyorum. Allah'ın kitabı. Muhammed-i Mustafa'nın onun peygamberi olduğuna inanıyor musun? Evet inanıyorum. Hak peygamberdir. Daha önceki kitaplarda da müjdesi verilmiştir. Kendisi de mucizeler göstermiştir. Yaşayanların da şehadetleriyle yanında onu görenlerin de hallerinden biliyoruz ki dünyaya meyletmemiş, her türlü teklife hayır deyip peygamberlik vazifesini yapmış bir eşsiz, emsalsiz, numune büyük zat-ı celildir. O da Allah'ın peygamberidir. İnanıyorum. Tamam. İşte burada vazifelerin var. Allah'ın vazifeli bir ümmetiyiz biz. Bu dünyada bizim vazifemiz emri maruf yapmak, nehyi münker yapmak, hayrı tutup kaldırmak, şerri engellemek, insanların hizmetine koşmak, hayırları üretmektir. Bunlar da hep meşakkatli olur. Hizmet demek, meşakkat demektir, sıkıntı demektir. Bu sıkıntıları çekersen sevabı alırsın. Yok hocam ben göbeğimi büyüteceğim, çapını 120 santim yapacağım. Biraz yatmam lazım. Şöyle olacak, sen bilirsin. Yani hizmet ettiğin nispette, zahmet çektiğin nispette sevabı çok olur. En büyük, en şiddetli belalar peygamberlere gelir. Allah'ın en sevgili kulu ya, saraylarda yaşasaydı, hayır. En büyük belalar peygamberlere gelir, ondan sonra evliyaullah'ın büyüklerine gelir, ondan sonra salihlere gelir, ondan sonra müminlere gelir. Kafirler bakarsın nimet içinde yüzüyor. Dünya nimet, boş nimetler, fani nimetler içinde yüzüyor. Hiç aldanmayacaksın. O işin aldatmacası. İmtihan dünyası olduğu için Allah Teala Hazretleri kafire köşk verir. Hatta köşklerinin çatılarını, efendim sakıflarını, saçaklarını altından yapar. Yapabilirdi yani. Dünya onlara öyle biraz süslenmiş, zinetlenmiştir. Eğer sen de onlara heves edip de Allah'ı unut, günahlara dalarsan sen de öyle elde edersin ama sen de onlar gibi cehenneme gidersin. Kendine hakim olursan, hizmete koşarsan, mihnete sataşırsan, zahmetlere girersen büyük sevap kazanırsın. İşte işin incelik tarafı burada. Müslümanlık zorcadır biraz. Meşakkatlicedir biraz. Diyor ki büyük evliya Allah'tan Şemseddin Sivasi Hazretleri bir ilahisinin sonunda bir acep sevdaya düşmüş şemsi inadanı gör hakka makbul olmak ister halka menfur olmadan. Kendisini söylüyor yani. Bak şu şemsiyenin haline ki bir acayip düşünceye dalmış. Olmayacak bir işin peşinde koşuyor. Allah-u Teala Hazretlerinin sevgili kulu olmak istiyor halka menfur olmadan. Yani halkın nefretini celbetmeden Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olacağını sanıyor. Ne mümkün demek istiyor. Her yerden bela yağar, her yerden taş yağar, her yerden efendim çelme gelir, her yerden laf, akrabadan, yakınlardan, uzaklardan efendim Müslüman 5 tane belanın karşısındadır diyor Peygamber Efendimiz. Müminin yahsuduhu. Bir düşmanı belası, başının belası hasetçi Müslümandır. Müslümandır, haset ediyor, uğraşır, dert olur. Münafıkun yubgıduhu. İkinci düşmanı münafıktır. Kızıyor ama kızgınlığını belli edemiyor ki münafık. İki yüzlü. Ve kafirun yukatiluhu. Bir düşmanı kafirdir ki uğraşıyor. İşte ordusunu getiriyor, donanmasını dikiyor. Efendim bilmem İzmir'den asker çıkartıyor. Bilmem nereden istilaya kalkışıyor. Bilmem şöyle oluyor, böyle oluyor. Dindaşlarımızı kesiyor, camileri yıkıyor, minareleri deviriyor filan. Ve nefsün yunazi'uhu. Bir de nefsi vardır içinde. O da onu çeker çeker ille onunla mücadele işin yoksa bir de nefsinle uğraş. O kötülüklere çekmek ister. Nefsani, şehvani şeylere çekmek ister. Hakim olacaksın. Ve şeytanın beşinci düşmanı da şeytanın yudilluhu. Şeytan da onu dalalete düşürmek için, sapıttırmak için etrafında aç kurt gibi dolanır durur. Aç kurt gibi dolanır. İşte bu kadar düşmanın arasında insan meşakkatleri omuzlayacak, zahmetlere katlanacak, er gibi yaşayacak, merdane yaşayacak, merdane ölecek. Alkanlara bulanır, şehit olur. Veyahut efendim çok ter döker, veyahut sıkıntılara uğrar, veyahut efendim parası az olur. Çünkü tutmaz ki parayı, fukaraya verir, hayra verir. Yani Allah
has Müslümanın haslığını anlamak için bu dünyada zorlu imtihanlara tutar insanlar. Onun için Rabbimiz imtihanları başarmak nasip etsin. İslam'ın bu tarafını iyi anlamayı nasip etsin. Ama biz aciz, zayıf, naif, nahif biçare kullarız. Belki büyük meşakkatlere katlanamayız da sabrımız olmayıverir. Efendim dayanamayız. Rabbimiz bizi lütfuyla, keremiyle zorlu imtihanlara uğratmadan dünyada, ahirette afiyet üzere, saadet üzere yaşatsın. Yine de lütfu kereminden cennetini, cemalini ihsan eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele-i Şerife.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmişsinizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalmak suretiyle ümmetine bir örnek olarak da geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için, çünkü onu seven, onun halini alacak. Onun halini alabilirsen, sevginde sadıksın. Halini alamadıkça, sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, niçin bu dünyayı iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyor, dünyanın nesini istersen vereceğim, altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaat etmiş. Öyle olduğu halde, bir gün çok kalayım, sana şükredeyim, bir gün aç kalayım, sana tadarru niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak, bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? Bu dünyada nece saltanat sahipleri tarihlerde bestelir. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne saltanat sahipleri gelmiş ama hepsi bir yerin altında bugün inlemişler. Ne olacak? 3 gün, 5 gün bir saltanat göreceksin. Fakat ebedi bir azap içerisinden kıvranmak mı akıldır? Yoksa bu dünyanın 3-5 günlük cefasını tahammül edip de ahiretin ebedi saadetini kazanmak mıdır yine? Elbette bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük çare odur. Resul-i Ekrem bize burada örnek oldu ki, ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Milyonlarımız olsa, milyarlarımız olsa ne olacak?

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

Ey garip bülbül, diyarın kandedir. Bir haber ver, gülizarın kandedir. Sen bu ilde kimseye yar olmadın. Var senin elbette yarın kandedir. Arttı günden güne feryadın senin. Ahu efkan oldu mutadın senin. Aşk içinde kimdir üstadın senin? Bu senin sabrı kararın kandedir. Bu enisin yok acep hasrettesin. Rahatı terk eyledin mihnettesin. Gece gündüz bilmeyip hayrettesin. Ya senin Leylü Nehar'ın kandedir. Ne göründü güle karşı gözüne, ne büründü baktığınca yüzüne. Kimse merhem olmadı hiç razına. Bilmediler Şehsuvar'ın kandedir. Gökte uçarken seni indirdiler. Çağır unsur bentlerine vurdular. Nur iken adın Niyazi verdiler. Şol ezelki itibarın kandedir.

Sabırla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın başına gelen her musibetten dolayı tıpkı bir ağacın yaprağı döküldüğü gibi Allah Azze ve Celle de onun günahlarını döker. Mümin bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Müslümanın başına gelen her musibet onun günahlarına kefaret olur. Sevgili dinleyenler, sabırla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Medine-i Münevvere'de bir müddet kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz annesiyle beraber. Hatta orada bazı yerleri ziyaret etti. Kendisi de sonradan belirtiyor. Babamın kabri falanca yerdeydi. Efendim ben onu gördüm diye. Falanca bölgenin kuyusunda çocuklarla yüzmeyi öğrendim diye. Efendim çocukluk hatıralarını sonradan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatmış. Efendim o Medine-i Münevvere ziyaretinde Yahudiler çok şey yapınca, böyle ilgi gösterince Peygamber Efendimiz'e bir şeyler olur diye efendim annesi çekindi, alelacele Medine-i Münevvere'den tekrar Mekke'ye dönmeye karar verdiler. Babalarından miras kalmış olan Sadık Cariye Ümmü Eymen ile beraber geri dönüşe geçtiler. Fakat Evva denilen yere gelince, Medine-i Münevvere'den Mekke'ye gelirken, Mekke'ye 5 günlük mesafe yaya yürüyüşlerle o zamanın şartlarıyla, Evva denilen yerde hastalığı arttı annesinin ve Hazreti Amine Hatun efendim orada vefat etti. Kabilenin ilgilileriyle Ümmü Eymen'in efendim şeyiyle oraya defnedildi. Ümmü Eymen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi alarak getirdi. Dedesi Abdülmuttalib'e efendim teslim etti. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğmadan evvel babasından yetim kaldığı gibi böyle 6 yaşındayken de annesi vefat edince dedesinin efendim elinde kaldı. Onun yetiştirilmesine efendim tevdi edilmiş oldu. Tabii Allahu Teala Hazretleri mukadderatı yazan, her şeyi takdir buyuran Mevlamız böyle takdir eylemiş. Hepsinin hikmetleri var. Allahu Teala Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi efendim kendisi terbiye eyledi. Ettebeni Rabbi fe ahsene tedibi. Rabbim beni terbiye eyledi. Terbiyemi de ne güzel eyledi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyuruyor.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah-u Teala Hazretleri birilerine bunları söylettiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Hiç sekmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Rabbimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin kin rahmetin bilen yarlıkka. Hem onlarını ut gazabına duşar itme. Ey

أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ufuklardan herhangi birisinden gelen bir bulutu gördüğü zaman onu karşılamak ve şu duayı okumak üzere namazında bile olsaydı içinde bulunduğu işi bırakırdı. Sonra Allah'ımız şu bulutla gönderilen yağmur, dolu ve benzerinin şerrinden şüphesiz sana sığınırız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

O ümmi peygamber kim öğretti o bilgileri ona? Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Beni Mevlam terbiye eyledi. Terbiyemi ne güzel eyledi buyuruyor hadis-i şerifinde. O Resul-i Edibi Allah tarafından terbiye edilmiş müstesna insan, çölde mektep yok, medrese yok, üniversite yok ama hadis-i şeriflerinin her birisi birer hikmet incisi, pırlantası. Bugün her birimizin başımızın tacı oluyor. Her sözü ciltlerle, 20 cilt, 30 cilt, 100 cilt hadisleri var. Yüz binlerce, milyonlarca hadisi şerifi var. Yani tahsil yapmaya kalksa insan onları nasıl öğrenecek, mümkün değil.

Ancak Allah tarafından, o bilgilerin çokluğu ve mükemmelliği de onun Allah tarafından gönderildiğinin bir başka delili. Çünkü ilm ken nebvet zihak bir vasıta, o ne payet hemçü rengi maşıta. Allah'tan vasıtasız böyle gürül gürül bir hikmet, ilim insana gelmese devam eder mi? İnsan nasıl konuşur o zaman? Nereden bilecek o hakikatleri? Ulumu evvelini, ahirini Mevlamız öğretmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Geçmiş ümmetlerden kıssalar anlatırdı. Ashab-ı kiramı başlarının üstünde kuş konmuş da kıpırdarsa kaçacakmış gibi vecd ve istigrak içinde Resulullah Efendimiz'i dinlerlerdi. Kainat nasıl yaratıldı? Nasıl oldu bu işin başlangıcı? Sonra nasıl olacak? Hem evveli anlatırdı hem ahiri. Kıyamet gününde şöyle olacak, böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak diye anlatmış. Ne güzel şeyler anlatmış, ne kadar hikmetli şeyler anlatmış ki okuduğumuz zaman hayretler içinde kalıyoruz.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Akra.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

ve ekrabuhum meclisen. Meclis cezinden izeştemeu. Bu kıyamet gününde toplanılacak insanlar, onların o zaman en yakini olan Cenab-ı Hakk'a ben alacağım sizlerden. Etekellem, konuşacağım. Feyusaddikuni, Allah-u Teala beni tasdik edecek sözlerime. Ve eşfe'u feyüşeffi'uni. Ben isteyeceğim ya Rabbi bunu affet diyeceğim. Cenab-ı Hak da benim şefaatimi kabul edecek. Ve es'elü bir şey isteyeceğim. Feyüutini. İstediğimi de Allah verecek. Biz Allah-u Celle ve Ala böyle bir peygambere ümmet etmiştir de bu ümmetliğin kıymetini bilmez de o Resulullah'ın yolundan gitmezsek vay halimize bilir. Onun için Resulullah'ın sünnet-i seniyyetine uyulmadıkça Resulullah Efendimiz sevilmiş sayılmaz. Resulullah'ın sevilmesi için muhakkak ve muhakkak sünnet-i seniyyesine uyulması lazım. Biri çeşitlidir. Bir şahsına ait sünneti var, bir de emrettiği sünnetler var. Mesela namazdaki sünnetlerimiz ve şahsındaki lihi-i saadeti, yiyişi, yiyişi, oturuşu, kalkışı, gezişi, bunlar hepsinin tatbik birer sünnettir.

0: Kıra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Dili murda, dil nahi hai, use zinda kar dobara, ki yehi hai ummat.

0: nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri şeytâni ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, İman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım,

0: her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım! Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke la uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke enter Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve resuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, Yüce Allah'ı tenzih ederim, Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer. Sevgili dinleyenler, zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Haraçtü min nikahin ve lem ahruç min sifahin. Ben daima evlilik sonucu nikahlanmış iki eş arasından onların meşru evladı olarak dünyaya gelmiş insanların devamıyım ve hiç benden ve benden geriye doğru dedelerimin içinde zinadan meydana gelmiş bir kimse yoktur. Yani daima evlilik yoluyla, kanuni meşru yolla gelmiş olan soylu ailelerin evlatları olmuşlardır benim ecdadım. Min ledün Adem'e. Yani Adem Aleyhisselam'dan hatta teheytü ila ebi ve ümmi, anne ve babama iş gelip varıp sonuçlanıncaya kadar, Adem Aleyhisselam'dan ebeveynime kadar hep böyle nikahla evlenerek meşru bir yolla efendim dünyaya gelmiş insanlardır benim ecdadım. Ben böyle soylu bir ailedenim. Fe ene hayrukum nefsen. İşte bu sebeple Allah beni böyle takdir buyurmuş. Çünkü Habibullah, Allah'ın en sevgili kulu, soyunda da bir küçük bir zerre miktarı bir tereddüt ve leke yok. Hayrüküm nefsen, yani can olarak, kişi olarak sizin en hayırlınızım. Ve hayrüküm eben ve aba, yani ecdat olarak, baba olarak da sizin en hayırlınızım, en soylu ailedenim. Evet, geriye doğru Peygamber Efendimizin soyu İbrahim Aleyhisselam'a giderdi. İsmail Aleyhisselam vasıtasıyla İbrahim Aleyhisselam da tabii Allah'ın halili, Halilullah, Peygamber Efendimiz Habibullah, Halilullah, her şey tabii Peygamber Efendimiz de. Peygamber Efendimizin şöhreti Habibullah, Allah'ın sevgili kulu. Dedesi, çok eski büyük dedesi İbrahim Aleyhisselam da Halilullah, çok samimi arkadaş demek Halil. Allah'ın arkadaşı, samimi, sırdaş efendim, dost manasına o sıfatı almış bir mübarek insan. Putlara tapmamış, putlara tapmayı reddetmiş, putları kırmış, putlarla mücadele etmiş bir insan.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşünür. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünür. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünür. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Akra.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إن في جهنم طحن تطحن علماء السوء طحنة رواه ابن علي وابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى. بقول في الدرس müteaddit tabi hadisler geçiyor ya. Şimdi burada geçen hadiste ulema-i su, kötü alimlerden bahsediliyor. İnsanlar tabi iki kısımdır. İyi veya kötü. Bütün bu beşerin içerisinde her millette böyle iyisi de vardır, kötüsü de vardır tabi. İyilerin mükafatı tabi iman ile olmak şartıyla ucu yok yani. Sebebi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin hududu yoktur. İlim Allah-u Teala'nın sıfatıdır. Kendisinin nasıl hududu yoksa sıfatının da hududu yoktur. Binaenaleyh ölüm hududunun hududunda verilecek paylara uç yok, nihayet yok. Kötüsü de böyle. Kötü de oldu mu? Bu da Allah'ın sevgi. En nihayet cehennemde alacak soluğu. Bu cehennemde aldıktan başka cehennemde adet değirmenler varmış. Değirmen. Bu değirmenlerde nasıl bu?

buğdayı üğütülüyorsa beşeriyeti kötü yola terk edenler ne derseniz deyin artık. Kötüsü de olduktan sonra bu kötülerde değirmende un öğütülür gibi öğütülecek. Onun için Allah daima bizi iyi zümreden ayırmasın. Biz her ne kadar iyilerden değilsek de Allah Celle ve Aleyhi isteriz ki o iyilerle beraber haşrolalım. Onun için o iyilerin sürüsüne biz de katılmak için o katara takılmak isteriz. Tabi Allah Celle ve Aleyhi bize bir zeka vermiştir. Kötüsü böyle olduğu gibi. Şimdi kötüsünün felaketi bu. İyisinin de şimdi size bir tane numunesini söyleyeyim. İyisinin de kıymeti ne paha biçilmez yani. Şimdi Kabe-i Muazzama farz-ı ilahidir. Her Müslüman oraya gider, bir kere hac etmek boynunun borcudur, farzdır. Nedir o? Taştan yapılmış bir binadır. Bunun şeref yerindedir. Cenab-ı Hak o yere o bina almasa dahi orada, o Kabe'nin yeri yine Kabe'dir yani. Yine orada tavaf olunur. Şimdi Cenab-ı Hak affeli mahluk olarak insanı yaratmıştır. Yer topraktan yaratılmıştır, başka. Fakat affeliye mümindedir. Affeli mahluk. Müminin kamili meleklerden de üstündür. Eshab-ı kiramın eshab oluşunu İslam olmazdan evvel evladını gömen değil miydi bu insan değil miydi bu eshab? Evladını gömüyordu. Envar çeşit günahları işliyorlardı. Fakat bir İslam oluş devresiyle insanların en üst tepesine yükselişleri bu peygamber ahir zamana olan hizmetlerinin mükafatıdır. Allah-u Teala bize çok büyük nimetler vermiştir. Efdal-i mahluk yapmış, bizi Kabe-i Hakiki'ye yapmış, efendim bu peygamber ahir zamana ümmet etmiş, bizi nurun içerisine bırakmış, böyle bir insanın oradan aşağı düşüp de bu cehenneme gidişi elbette ne kadar acı, yani ne kadar acı bir şeydir. Ya bu akıl varken, bu zeka varken bu yaradanı bulmamak, bu yaradanın yolunda gitmemek en nihayet o esfel-i safilin ve cehenneme düşmeye vesile olduğunu insan unutmamalıdır. Yine bakınız bunu şey yapan bir hadiste inne fî cehenneme rahan tathanu cebâbiratel ulemâi tahna. Burada cebâbire lafzı ilave olmuştur. Zalim alimler. Halka işkence yapan, zulmeden zalim. Cebâbire. Zorluk gösteriyor. Zordan işte. Bunların da böyle aynı ıbbet kitabı gibi övündüklerini. Üçüncü bir vaadi der. İnne fî cehenneme erhiyeten. Bu rahanın cem'i olarak da birçok değirmenlerin olduğunu gösteriyor. Fî cehennem. Tedûru bil ulemâi. Feyüştifü aleyhim men kâne arafûn. Bunlar dolaşırlar. Yani cehennem denen yer, yanıp da yok olma yeri değil. Hapishanedeki insanın şeysi gibi yani. Hapisli gibi azap görecek. Hem de hayatına sahip. Şimdi orada dolaşıyor bunlar ulemaları. Feyüştifü aleyhim. Onlara yakın olurlar. Men kâne arafûn fî dünya. Dünyada tanıdıkları bir alimi buluyorlar. Şeyekulun diyorlar ki ma sayyarakum ilahaden. Hadi biz yaptık günahlar. Düştük buraya. Size ne oldu da geldiniz buraya? Siz niçin geldiniz bu cehenneme? Soruyorlar da. Ve innemâ künnâ neteallemü minküm. Halbuki biz sizden öğreniyorduk dünyada bilgileri. Şeyekulun diyorlar şimdi cevaben. İnnâ künnâ ne'murküm bi emzin. Biz size şunu yapın diyorduk. وَنُخَالِفِكُمْ اِلٰى غَيْرِ Halbuki kendimiz ona muhalefet ediyorduk. Mesela içki içmeyin, şöyle zararlıdır, böyle zararlıdır derken kendimiz onu kullanıyorduk. İşte onun cezası olarak gün böyle akıbete düştük diyorlar. Allah cümlemizin akıbetlerine hayır eylesin. اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنَ Kıyametten evvel bir takım fitneler zuhur edecek. Öyle fitne ki كَاكُطَعِ اللَّيْلِ الْبُزْدُلِينَ Kapkara bir gece hani adamını atacak geri göremezsin, önündekileri göremezsin, böyle bir zulmet istila edecek. Ama sen bu zulmeti hak et. Yani bu zulmet gecenin zulmeti değil zulmet. Ki artık insan işte hayırla şerri ayırt edemeyecek bir duruma düşecek de يُصْبِهُ الرَّجُلْ ف۪يهَا مُؤْمِنًا وَيُمْس۪ي كَارٍ Sabahleyin mümin, la ilahe illallah, abdestini alıyor, camisine giriyor, namazını alıyor, gidiyor. O fitne, zulüm, zulmet, onu akşama kadar çeşit fikirlere, öyle bir hallerle, onun fikrini bulandırıyor, değiştiriyor akidesini. Büyümsi kâf, akşama dinden çıkıyor. Büyümsi müminen ve yusbihu kâf. Bir de aksi, akşama kadar mümin. Fakat sabaha kadar o fitneler içerisinde dönüp dolaşırken
Ve yusbihu kafirin, sabahleyin akideyi değiştiriyor.

orada çıkıyor. Burada demiş ki, burada burad sabahtan ve akşamdan تَتَكَلَّبُ النَّاسِ فِيهَا وَقْتًا دُونَ وَقْتًا. Her vakitte insan bu sopanın ucunda bir yaprak korsunda nasıl rüzgarda böyle fırıl fırıl döner, insan da böyle fırıldak gibi dönen bir mahluk. تَتَكَلَّبُ النَّاسِ فِيهَا وَقْتًا دُونَ وَقْتًا. Bu vakitle o vakit arasında değişiveriyor. Bu ondan kinaya. Şimdi اَلْقَائِدُ فِيهَا Efendimiz şimdi telkin veriyor, ders veriyor. اَلْقَائِدُ فِيهَا. Bu hayır fitne devri ki insanlar böyle çeşitli fikirlere tesahüp ediyorlar. O gün oturan insan, kaid. Yani bu fitnelere karışmayan insan. Hayrun minel kaim. Ayakta durandan daha hayırlıdır. Öteki oturuyor, bu da ayakta. Ama ayakta durandan oturan hayırlıdır diyor efendim. El kaidu fiha hayrun minel kaim. Ayakta durandan hayırlıdır, yani fitnelere karışmıyor. Vel kaimu fiha hayrun minel maşi. Ayakta duran da hayırlıdır, yürüyenden. Fitneye doğru gidiyor yani. Fitneye doğru gidenden hayırlıdır. Ayakta duruyor, gitmiyor bir tarafa. Bu da ondan hayırlıdır. Vel maşi fiha hayrun minel sa'i. Bir de yürüyen var ama daha karışmamış sistem içerisinde, o tarafa doğru gidiyor. Bir de sa'i var. Yürümüş sistem içerisine, iki tarafa fırıldak yapıyor. Ondan o dahi. Allah fitnelerden cümle ümmet muhammede biz de mahvur. Şimdi burada bugün inne büyütallâh fil ard. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki evleri. El-Mesacid. Şimdi Beytullah da beyt. O büyük beyt. Beytullah. Bu bir tane. Fakat Beytullah her cami. Allah'ın evi olan tabii. Allah'ın evi asıl gönül. Asıl Allah'ın evi gönüldür. Bu gönüllerin muhafızası çok büyük iş. O ayrı. Bunlara da Allah-u Teala evim demiş. Yani rıza-i ilahiyyen benim buralardadır. Siz buralara girin, buralarda ibadet taat ederek benim rızamı kazanın. Başka yerde bulamazsınız demek. İnne bes büyütallâhi fîhâ fel-mesâcid. Mescidlerdir. Ve inne hakkın alallâhi azze ve en yükleme men zârhû fîhâ. Şimdi bize bir misafir gelse, kim o gelirse gelsin. Bir ikram yapıyoruz. Kahve, çay, şeker, bir şey veririz. Hatta evimize girip de bir şey almadan gideni mezar ziyaretçisi sayarlar diyerekten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Herkes haline göre tabii. Allah-u Teala'nın kudreti her şeyin üstünde. Binaenaleyh evine gelen insanları kim bilir ne çeşit mükafatlarla mükafatlandırıyor yani. Bir kere kapıdan girerken günahlarımızı alıyor melekler. İçeriye girerken günahsız giriyoruz. Çıkarken verelim mi diyorlar, benim şanıma yakışmaz diyor. Aldım mı vermem. Bugün de 5 defa abdest aldıkça bütün azalarımızdan günahlarımız dökülüyor. O secde-i rahmana başımızı koymamızın mükafatının derecesini benim dilim anlatamaz. Ya, en eşrefli azamızı en zelil olan toprağın üzerine koyuyoruz. Sübhanallah diyerekten Cenab-ı Hakk'a bir de tesbih ediyoruz. Şeytanın beli de kırılıyor orada. Ben yapamadım bu işi, sen yaptın diyerekten. En büyük mükafatı da o surette bize alıyoruz. Onun için Beytullah'a 5 defa girmiş bir insanda günah kalmaz. Efendimiz de sizin evinizin önünde bir dere aksa, günde 5 defa sıcacık su da olsa da mesela, sıcak kamalı memleketlerde var ya, burada günde 5 defa yıkansa o adamın üstüne kir kalır mı? Kalmaz. Öyleyse siz de 5 defa Allah-u Teala'nın evine girdikten sonra sizin üzerinizde de günah kalmaz. Bu kadar büyük lütuf-i ilahiler var. Bu lütuf-i ilahilerden uzak kalan kardeşlerimizi de Allah intibahlar nasip etsin, bizi de sabit ve daim eylesin. İnne Rabbi tebarek ve teala ersele ileyye en ekra'al Kur'an ala harfin feradettu ileyh en hevvine ala ümmet ersele ileyh en ekra'u ala harfin feradettu aleyh en hevvine ala ümmeti ersele ileyye en ekra'uhu ala seb'atu ahruf ve zâlike bi kulli raddetin ala ümmeti meseleten yes'elniha kulti Allahümme ufirli ümmeti Allahümme ufirli ümmeti ve ahkattu s-salete niyevmin yergabu ileyye fihil hatta İbrahim. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an, bilmem aşere okurlarken hafızlar görmüşsünüzdür. Çeşit kıraatını okurlar. Esri okur, ötürü okur. İkisini birbirine karıştırır okur. Altından üstünden çeşitli okur. Çok çeşit okumaları var. Bu ilmi bilenler için. Şimdi Hazreti Übey kitap olsa gerek Übey diyor. Bir namaz kılıyorlarmış. Bakmış ki birisi bir kıraat okuyor. Duymamış onu. Allah Allah demiş. Böyle okuran da olur mu? Bir birisi daha gelmiş bir başkası. O da bir başka kıraat. Onunkunun başkası. Aha demiş. Bu da büyük şey. Bu da ayrı.

biraz nasıl şey? Bunların ikisini de önüne katmış, Resulullah'a götürmüş demiş. Ya Resulallah, bunlar bizim bilmediğimiz bir Kur'an okuyorlar demiş. Hiç duymadım sizden. Nasıl okudunuz, okuyun bakayım demiş. Okutmuş, pek güzel demiş. Pek güzel değil, güzel okurlar. Tabii Arap kavmi çeşitli lügat kullanıyor. Her kavmin lügatı üzerinde okunmasına Kur'an müsait olmuş demek. Onu bu kıraatı okuyamayan insan okumak için zorluk çeker. Ankara'daki Hacı Bayram Belediyesi'nin imamı Zekai Efendi. Ben hacca gittiğim vakitte orada. Oralı. 17 sene orada oturmuş. Dedim ki havuzda bir Kur'an okudu, dinleyelim dedim. Bize buradaki Kur'an gibi bir Kur'an okudu. Canım dedim, buradaki Kur'an gibi Kur'an'ı her zaman dinliyoruz. Bir Arap şerifi üzerine siz 17 senedir buradasınız dedim. Elbette daha güzel okursunuz sen. Yoo dedi. Hiçbir Türk Arap gibi okuyamaz dedi. Şimdi Arapça okuyacağım derken ne Türkçe olur ne Arapça olur dedi. Türkçe'ye de benzemez, Arapça'ya da benzemez. İkisi arasında aşure gibi bir şey olur dedi. Onun için dedi, kendi dilimi çevirmedim dedi. Çünkü kabiliyetimiz, dilimizin iktidası bu kadar. Tam Arap gibi konuşabilmek için küçük yaştan itibaren orada olmak lazım. Şimdi mesela Arapça konuşan birçok gençlerimiz var. Fakat Arap'ın konuştuğu gibi konuşamaz yine. Belli olur daima. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın mağfiret de üçüncü duamı bıraktım. Hatta hatta senata diyem yergabu fihil fihil halk hatta İbrahim. Bugün İbrahim Aleyhisselam ki o bile benim şefaatime muhtaç olacak. Ben o günü bıraktım. Çünkü Cenab-ı Hak beni muhtar kıldı. Ümmette bu kadarını affedeyim mi? Yoksa senin şefaati hakkını mı vereyim? Dedim şefaat hakkını ver yarabbim. Niçin? Ben isteyeceğim ki hepsi affolsun. Şefaati. Ve ehl-i kebair diyor bir de. Şefaati ve ehl-i kebair. Şu günahlar nasıl olsa böyle namaza gelirken şurada burada yaptığımız hayırlarla mahvoluyor onlar. Ama büyüklerinin de şefaatçisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi de büyük günahlardan mağfiretlerinin sebebinden birisi cenaze taşımak var ya hani. Cenazenin her bir adımına bir günah kebair affoluyor. Günah kebair başka türlü affolmuyor. Ama cenazeyi taşımak. Ama burada bir mesele var şimdi. Cenaze ölmüş bir adam. Ölmüş bir adama karşı insanlık vazifesi olarak onun çalına girip de adımımızdan 5-10 tane götürüp vermemizle büyük günahlarımızdan 5-10 tanesi affoluyor da. Hayatlı iken bir Müslüman kardeşinin himayesini alırsa, ona yardım ederse, acaba nasıl olur ki bu? Ölüsüne yardım ederken günah-ı kebair affoluyor da dirisine yardım ederken affolmasın olur mu hiç? Çünkü el-mü'minun kel-cesedil el-müslümun kel-cesedil vahid el-mü'minun kel-dünyan. Şu bina ufak taşın arasını önüne büyük büyük taşlar konmuştur ama içerisinde ufacık ufacık parçalar da işe yaramaz. Ama binanın heyet-i umumiyesini onlar teşkil ediyor. İşte yeni yapılan binaları da görürsün. Demir kısmı var ama içerisinde ufacık çakıllarla karışık. Onlar da o binanın esasını kuruyor. Birbirine kaynıyorlar. Müslümanlar da böyle birbirine kaynamış olması lazım. Öyle birbirinden ayrı olan, birbirlerine akrabalı, alakalı bir ilgisini kesen Müslümanın Müslümanlığı da o kadar olur. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat, samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
2: Lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Benim çok sevdiğim kitaplardan efendim en şeyi böyle kolayca elde edebileceğiniz ve nesli çok olduğu için açıklamaları vesairesi kolayca takip edebileceğiniz Riyaz-ı Salihin var. Diyanet'in bastığı Sahih-i Buhari var. Sahih-i Müslim var. Ebu Davud var. Nesai var. İbn-i Mace var. Bunların hepsi efendim Türkçe'ye tercüme edildi. O kitapları, sahih hadis kitaplarını okuyacaksınız ve her okuduğunuzu da okuduktan sonra efendim uygulayacaksınız. Çünkü ilim sırf bilgi toplama işi değildir. İslam'a göre bildiğini uygulamaktır. Bir, Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğreneceksiniz, uygulayacaksınız. İki, ümmet şuuruna sahip olacaksınız. Yani biz bir Allah'ın sevdiği, efendim Allah'ın rahmetine ermiş, mazhar olmuş yüksek bir ümmetiz. Ümmeti Muhammed, ümmeti merhumedir. Yani Allah'ın rahmetine ermiş, efendim methedilmiş bir ümmettir. Efendim, ümmetini seveceğiz, ümmet şuuruna sahip olacağız ve ümmeti her türlü tehlikelerden korumak için elimizden geldiğince efendim gayret göstereceğiz ve her türlü yardımı yapacağız.

İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim. Sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim. Sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim. Sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan. Sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi. Sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi. Sen münezzehsin.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

El Gafur. Sen bağışlanma dileyenleri bağışlarsın. Sen bağışlamazsan kimse bağışlayamaz. Bir tek senin bağışlaman sahicidir. Senin mağfiretin en izzetli bağışlamadır. Birçoğumuz sosyal ilişkilerimizde muhatabımızın ne düşündüğünü, bize karşı dürüst olup olmadığını merak ederiz. Elimizde olsa niyetini okumak, hatta daha da ileri giderek niyetine müdahale etmek isteriz. Bugün sinema filmlerinde revaçta olan zihin okuma, duyguları görebilme, niyete müdahale ederek suçu azaltma gibi günümüzün popüler film konuları aslında iletişim halinde olduğumuz ikinci şahıslara yön verebilme ve kendimizce dünyayı daha güvenli kılma çabalarımızdan beslenmektedir. Bir an için bu hayallerin gerçek olduğunu düşünelim. Mesela yolda yürürken karşılaştığımız insanların yüz kızartıcı duygularını okuyabilsek, arkadaşlarımızın yüzümüze gülerken arkamızdan çevirdiği entrikaları öğrensek, acaba toplumsal münasebetlerimizin düzeni nasıl bozulurdu? Kulağa hiç de hoş gelmiyor. İnsan yaratılışı itibariyle bir anda kendisini isyanın, hatanın, yanlışın kucağında buluverebilir ve öyle de olabiliyor. Ne kadar yüz kızartıcı suç işlerse, kendisinden ne kötülük meydana gelirse gelsin, Allah Teala bunları örtüyor. Nasıl ki evimizde kirli paslı bir mobilya olsa görünmesin diye üstüne bir çarşaf örteriz, İşte affı çok bol olan ve El Gafur olan, pek çok günahı bağışlayan Rabbimiz de eksiğimizin, kusurumuzun üstüne perde çekiyor ve örtüyor ki diğer kullar görmesin, duymasın ve bilmesin. Bu onun mağfiretinin çokluğundan ve şanının büyüklüğündendir. Kişi gizli kalmış kabahatlerinden dolayı kendi nefsine karşı da mahcuptur. Düşündüğümüzde evet hata etmiştir. Kimse de bunu bilmiyordur ama kendisi bilmesi de kendisini rahatsız eder. Susturamadığı iç sesi vicdanı müteessirdir. Rabbimizin insanı bu ezadan kurtarmak için kabahatini kabahat sahibine unutturur. Bu da çok büyük bir lütuftur. O aziz ve gafurdur. Allah Celle Celaluhu, isyan edeni de, itaat edeni de ilmiyle bilir. İsyan edip sonra dönüştürür.

seni affeder. Dilediğini tevbe etmesi sebebiyle, dilediğini kendi fazlı keremiyle bağışlar. Bu ismi şerif kendi hayatımızda nasıl aksetmeli? Hangi davranışlarımızla karşılık bulmalı? Öncelikle Allah Teala'nın rahmetinden ümit kesmeyeceğiz ve kestirmeyeceğiz. Tüm gafr kökünden türeyen isimlerde temel içerik günahkarın teşhir ve ilan edilmemesidir. Bizler de kullar olarak başkalarında gördüğümüz eksik ve hataları kapatmaya ve örtmeye çabalamalı, devamlı kusur arayan göz olmamalıyız. Ayıp arayan göz hüner görmez. Rıza gözü kördür, kusur görmez.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı sona erdi.

Büyükler demişler ki, insanlar doğar ya, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı seversin? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayı dedi, Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O bizi muhakkak seviyor Allah'tan. Sevmese yaratmam. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizim ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermezdi de. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Sevemiyorsa bu basiretsiz, gönülsüz bir insandır.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik.

0: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişi güzelce abdest alır, sonra hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. Eğer insanlar ezanın ve cemaatle kılınan namazda birinci safın sevabını bilseler ve kura çekmeden bunu elde etmeleri mümkün olmasa mutlaka kura çekerlerdi. Eğer namazlara erken gelmenin sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. Eğer yatsıyla sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi, bu namazlara emekleyerek dahi olsa gelirlerdi. Sevgili dinleyenler, cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki mühim vasfı var. Pek çok olan isimleri, vasıfları arasında iki tanesi bu yönden zikredilmeye değer, önemli. Birisi Beşir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeci, müjdeleyici bir peygamber. Neyi müjdeliyor? Allah'a itaat edenleri, iman edenleri, ameli salih işleyenleri, Allah'ın emrine uygun yaşayıp şu dar dünyada hayat imtihanını başarılı geçirenleri, kazananları cennetle müjdeleyecek. Cennete gireceklerini bildiriyor. Onlar cennete girecekler, ebedi saadete erecekler, sonsuz nimetlere sahip olacaklar, sonsuz bahtiyarlıklara gark olacaklar diye bir müjde. Muazzam bir müjde, çok büyük bir haber bu. Çok önemli bir haber. Bir de bunun karşı tarafı var. Nezir, yani inzar edici, ihtar edici, ihbar edici, ikaz edici peygamber. Yani ey kullar, eğer Allah'ın emrini tutmazsanız, Allah'ın emirlerini dinlemezseniz iki cihanda mahvolursunuz, perişan olursunuz. Hem dünyanız kaos içinde, zulüm içinde, fitne fesat içinde, anarşi içinde huzursuz geçer. Hem dünyanız mahvolur, hem ahiretiniz mahvolur. Aman Allah'ın yolundan ayrılmayın, iyi ve faziletli, kamil insanlar olun manasına tabii ikaz edici, uyarıcı, ihtar edici, korkutucu vasfı. Bu iki vasıf da tabii insanlara faydalı, insanları kötü akıbetten kurtaran, iyi sonuçlara ulaştıran.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Sağduyunun Sesi Akra.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra mobil hattımız 501-630-3030. Akra.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Seni her çeşit kusurlardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerdenim. Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur.

0: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
1: Kaside-i Bürde. Fertli olan İmam Buhseri bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser kalmamış.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Allahu Teala Hazretleri o en sevgili kulu Habibi Edibi Muhammed Mustafa'sı hürmetine bizleri dünya ve ahiretin hayırlarına erdirsin. Afu mağfiret eyleyip rızasına, rahmetine vasıl eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 570 veya 571 senesinin Nisan ayında, bu konuyu inceleyen bazı Mısırlı alimler 571 senesini tercih etmişler. 20 Nisan günü, pazar gününü pazartesiye bağlayan gecede, tabi İslami mantığa göre biz buna pazartesi gecesi diyoruz, Rebiül Evvel ayının 12'sinde dünyaya teşrif eylemişler. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi şefaatine nail eylesin. Tabi rivayeti muhtelif kitapların, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili rivayetleri, alimlerin çeşitli rivayetler var. Rebiül Evvel ayının 8'i diyenler de var, 12'si diyenler de var. Ve yıl olarak da farklı ifadeler kullananlar olmuş. 70, 71, hatta daha farklı, oldukça farklı seneler söyleyenler var. 71 yılının 20 Nisan'ında bir pazarı pazartesiye bağlayan gece efendim dünyaya geldiği umumiyetle kabul edilen bir husus. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabi alemlere rahmet olarak indirilmiş, gönderilmiş, vazifelendirilmiş bir yüce insan. Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni irsal etmedik, elçi olarak, resul olarak göndermedik. Ancak ve ancak alemlere rahmet için gönderdik. Rahmetimizden rahmet olarak gönderdik. Başka bir sebeple değil. Ancak rahmet olarak gönderdik buyuruluyor. Tabii bu rahmet sözü bizim Türkçemizde bugün anladığımız manadan başka bir manaya, merhamet manasına geliyor. Alemlere, insanlara, cinlere, mahlukata merhametinden Allahu Teala Hazretleri peygamberimizi vazifelendirip göndermiş. Yani acıması neden? Alemlere acıması neden Allahu Teala Hazretlerinin? Eğer doğru yolu bulamazlarsa insanlar, hak yol üzere, Allah'ın razı olduğu din üzere yürüyemezlerse, yaşayamazlarsa, doğru imana sahip olamazlarsa ahiretleri mahvolacak. Ebedi mahrumiyete uğrayacaklar. Ebedi şakavete düşecekler. Ebedi azap görecekler. Allahu Teala Hazretleri Erhamur Rahimin olduğu için, kullarının iyiliğini istediği için peygamber göndererek onları ikaz ediyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki mühim vasfı var. Pek çok olan isimleri, vasıfları arasında iki tanesi bu yönden zikredilmeye değer, önemli. Birisi beşir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeci, müjdeleyici bir peygamber. Neyi müjdeliyor? Allah'a itaat edenleri, iman edenleri, ameli salih işleyenleri, Allah'ın emrine uygun yaşayıp şu dar dünyada hayat imtihanını başarılı geçirenleri, kazananları cennetle müjdeleyecek. Cennete gideceklerini bildiriyor. Onlar cennete gidecekler, ebedi saadete erecekler, sonsuz nimetlere sahip olacaklar, sonsuz bahtiyarlıklara gark olacaklar diye bir müjde. Muazzam bir müjde, çok büyük bir haber bu. Çok önemli bir haber. Bir de bunun karşı tarafı var. Nezir, yani inzar edici, ihtar edici, ihbar edici, ikaz edici peygamber. Yani ey kullar, eğer Allah'ın emrini tutmazsanız, Allah'ın emirlerini dinlemezseniz iki cihanda mahvolursunuz, perişan olursunuz. Hem dünyanız kaos içinde, zulüm içinde, fitne fesat içinde, anarşi içinde huzursuz geçer. Hem dünyanız mahvolur, hem ahiretiniz mahvolur. Aman Allah'ın yolundan ayrılmayın. İyi ve faziletli, kamil insanlar olun manasına tabii ikaz edici, uyarıcı, ihtar edici, korkutucu vasfı. Bu iki vasıf da tabii insanlara faydalı, insanları kötü akıbetten kurtaran, iyi sonuçlara ulaştıran. İşte bu vazifeleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın merhametini temsil ediyor insanlara. Allah'ın merhametine nail olmak, rahmetine ermek, kurtulmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba etmesi lazım insanların ve onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmetullah'tır. Allah'ın rahmeti, merhametidir insanlara. Onu peygamber seçip göndermiş. Tabii biliyorsunuz şöyle çok geniş perspektiften meseleyi ortaya koymak gerekirse Allah-u Teala Hazretleri şu çevremizde hayranlıkla, hayretle temaşa ettiğimiz muhteşem kainatı yaratmış. Başımızı kaldırıyoruz geceliğin, yıldızlarla dolu, esrarengiz ve harika, romantik bir gökyüzü, lacivert bir zemin üzerinde pırıl pırıl, nurani, mücevher gibi yıldızlar, çeşitli boylarda, çeşitli efendim görünümlerde gök cisimleri, güneş, ay, yıldızlar, seyyareler, sabiteler, efendim muhteşem bir feza. Sonra çevremize bakıyoruz, dünyamıza bakıyoruz. Çeşit çeşit tecelliler, çeşit çeşit mahlukat, çeşit çeşit efendim varlıklar görüyoruz. Evet, bunların hepsi Allah-u Teala Hazretlerinin yarattığı sanatının, kudretinin eseri olan mahlukat. Evet, bütün bunların hepsi içinde en şerefli mahlukat, eşrefi mahlukat. Eşref, en şerefli demek. En şerefli mahlukat insanoğlu. İnsanoğlu kainatın adeta bir özeti, hülasası, küçük numunesi, bir küçük kainat gibi muazzam ve muhteşem bir yaratık. Kur'an-ı Kerim'den gene delilimiz var bu hususta. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ve hamelnahum fil berri vel bahr. Biz Adem oğullarını mükerrem, müşerref, şerefli, kıymetli, soylu, asaletli mahluklar kıldık buyuruluyor ve karada, denizde onların hizmetine varlıkların verildiği bildiriliyor. Evet, çevremizdeki bütün varlıklar içinde şeref bakımından en kıymetli olan biz İnsan oğullarıyız. Allah-u Teala Hazretleri bize iman ihsan etmiş. İman ile en şerefli oluyoruz. İman da tabii akıllı insanlar için bahis konusu. Akıl o bakımdan çok önemli bir ikram oluyor. Allah-u Teala Hazretlerinin bize verdiği türlü nimetler içinde en önemlisi akıl. Bu akıl ile Allah-u Teala Hazretlerini bulabiliyoruz, kulluğumuzu idrak edebiliyoruz ve güzel kulluk yapmayı başarabiliyoruz. Allah'ın verdiği bu güzel meziyet sayesinde, bu güzel kabiliyetle. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi aklı selimden ayırmasın. Biliyorsunuz akıllar çok da herkesin bir aklı var. Hatta herkes aklını çok beğenir. Benim aklım herkesin aklından üstündür diye düşünür. Tabii bu yanlış. Çünkü etrafındaki insanların hepsini tanıması mümkün değil. Neler vardır çevresinde insanın? Her konuda kendisinden nice nice ileri insanlar vardır ama işte herkes kendi aklıyla övünür de fakat akıllar da normal çalışmıyor. Yani nasıl aynalar, ayna nedir? Ayna, sen karşısına geçtiğin zaman senin görüntünü aksettiren efendim bir aksettirici düzlem. Ama aynalar da güzel yapılmazsa insanları düzgün göstermez. Yüzünü eğri gösterir, yamuk gösterir, kırışık gösterir, buruşuk.

Küçük gösterir. Demek ki ayna olmak yetmiyor. Aynanın düz olması, mükemmel olması, sağlam olması gerekiyor. Akıl olması da yetmez. Akılın da aklı selim olması lazım. Selim ne demek? Yani akli rahatsızlıklardan, muhakeme bozukluklarından, gayri ilmi yanlışlıklardan, yanlış çalışmadan, yanlış istikamete yönelmeden kurtulmuş olan akıl demek. İşte Allah aklı selimi ihsan etmişse bir insana, o aklı selim doğru çalışarak gerçekleri görüp Allahu Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini anlayabiliyor. Dağın başında da olsa, çölde de olsa, bir mağaranın içinde de olsa, medeniyetin hiç gelmediği bir adada tek başına yaşayan bir kimse de olsa, bebekken oraya düşmüş annesi babasıyla, efendim gemiyle, kayıkla veyahut efendim uçaktan paraşütle atlayarak düşmüş, hiçbir şey bilmiyor bir insan, hiç kendisine kitap gelmemiş, dünyadaki gelişmelerden, medeniyetlerden, efendim indirilen kitaplardan, gönderilen peygamberlerden haberdar olmasa bile bir insan Allahu Teala Hazretlerinin varlığını normal akıl meziyetiyle anlamak zorunda. Bu onun farz, boynunun borcu. Allah'ı doğru anlayamazsa, algılayamazsa, bulamazsa, bilemezse, efendim müşrik olursa, gafil olursa cezasını çekecek. Bulması lazım, arif olması lazım, mümin olması lazım, Allah'a güzel kulluk etmesi lazım. Evet, eşrefi mahlukat akıl sayesinde, iman sayesinde insandır. İmanlı insanların içinde de, insan neslinin içinde de Beni Adem diyoruz. Beni çocuklar demek, ibin çocuk demek Arapçada. Efendim beni de çocuklar demek. Beni Adem, Adem'in evlatları, çocukları. Adem oğullarının da tabii en kıymetlileri Allah'ın seçtiği güzel kullar. Allah çünkü her şeyin en güzelini yaratır. Efendim her şeyin en güzelini bilir, en doğrusunu bilir. Onun için Allah'ın seçtiği kulları, seçkin kulları, peygamberleri muhakkak ki onlar da en kıymetli insanlar, insanların en yüksekleri. Adem atamız aleyhisselamdan başlamış, efendim nice peygamberler, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam gelmiş geçmiş, ama bunların hepsinin üzerinde hepsinden daha şerefli olarak Allahu Teala Hazretleri Seyyidül Mürselin olarak, yani gönderilen peygamberlerin seyidi olarak, baş tacı olarak, en üstünü olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seçmiş, kendisinin habibi, edibi eylemiş. Allahu Teala Hazretleri, sevgili dinleyiciler, cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uyan, sevgisini kalbinde canlı tutan, Resulullah aşıkı olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda yürüyen, ümmeti Muhammed'i seven, ümmeti Muhammed'in fakiri, zengini, alimi, cahili, yoksulu, şu ırktan, bu ırktan, beyazı, sarısı, siyahı, hepsini seven ve onların selameti için çalışan, Allah'ın sevdiği şekilde ömür geçiren, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şekilde yaşayan, nasihatlerini tutan, iyi has ümmetlerinden olmaya hepimizi Allah muvaffak eylesin. Ömrümüzü Efendimizin sünnetine uygun geçirelim. Allah'ın sevdiği şekilde geçirelim. Huzuruna Allah-u Teala Hazretlerinin ahirete müminler olarak göçelim. Mahşer gününde Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında Allah bizi peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haş eylesin. Peygamber Efendimiz livaül hamdi elinde en önden giderken o mübarek grubun içinden biz de Resulullah Efendimizle beraber cennete varıp cennete bir gayri hesap, cennete dahil olanlardan Allah cümlemizi eylesin. Cennet içre de bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize komşu eylesin. Ahiret dünyada böyle asırlarca sonra ondan uzak bir devirde yaşadık, dünyaya geldik. Ahirette komşuluğunu nasip eylesin. Havz-ı Kevser'inden doya doya nuşet edelim. Resulullah Efendimiz'in meclisinde efendim şahit olalım. Allah Teala Hazretleri bizi Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. İki cihan saadetinin en yüksek mertebelerine nail eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, hepinize dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını
dilerim. Gönüllerinizin muratlarını Allah'ın ihsan eylemesini dilerim. Nice nice mübarek günlere, kandillere, gecelere Allah'ın sevdiği kullar olarak, Resulullah'ın razı olduğu kullar olarak

0: erişmenizi niyaz ederim. Allah-u Teala Hazretleri dualarımızı kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

0: Suresi olarak da bilinir. Sure ilk ayetinde kainatın yaratılış ve yönetiliş iktidarının Allah'ın elinde bulunduğunun ifadesiyle başlar, insanın yaratılış gayesine, kainatın kusursuzluğuna dikkat çekerek devam eder. Mülk suresinde insanın ve kainatın yaratılış gayesi, günahkarların cehennemde suçlarını itiraf edeceği, rızık verip tehlikelerden koruyanın Allah olduğu, insanın nankörlüğü ve ahiretin hak olduğu anlatılır.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Surenin son ayetlerinde kâfirlerin inkârlarını sürdürmeye devam ederlerse ileride başlarına gelecekler anlatılır. En son ayette ise suya dikkat çekilerek Allah'ın kudreti ve lütufkârlığına vurgu yapılır. De ki, söyleyin eğer suyunuz yere çekilip gitse kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz. Akra.

Bu hadis-i şerif Tirmizi tarafından, Ahmed İbni Hanbel tarafından rivayet edilmiş. Tirmizi hasen hadistir buyurmuş. İbni Mace de rivayet etmiş. Ebu Said Hazretlerinden radıyallahu anh. Ene seyyidü veledi Adem veya vüldi Adem olabilir. Bu kelimenin birkaç okunuş imkanı var. Ben Adem oğullarının seyyidiyim. Seyyid ne demek? Soylu, asil, efendi demek. Ben Adem oğullarının en soylusu, en asaletlisi, efendisiyim diyor. Evet, Peygamber Efendimiz nerede? Yevmel kıyameti. Kıyamette Adem oğullarının seyyidiyim. En yükseği, efendisi, başkanı, en yüksek derecelisiyim diyor Peygamber Efendimiz. Evet, Peygamber Efendimiz bütün insanların seyyididir. Bütün insanların değil, peygamberlerin de seyyididir. Seyyidül evveline vel ahirin. Seyyidül enbiyai vel mürselin. Yani Allah'ın sevgili kullarının da hepsinin başındadır. Kıyamet gününde vela fahr. Övünmek yok. Burada da vela fahr diyor. Yani böyle bir şeyi Allah bana vermiş diye ben böbürlenecek, efendim kendini beğenecek bir duruma düşecek bir insan değilim. Övünmek yok. Tevazu içinde Allah bana bu makamı vermiş, tebliğ ediyorum bilin diye bildir.

görüyorum. Çünkü müminin Resulullah'ın kıymetini bilmesi lazım. Ve biyedi livaul hamdi ve la fahr. Ahirette Peygamber Efendimiz buyuruyor ki elime livaul hamd verilecek. Elimde livaul hamd olacak. Ne demek? Hamd sancağı demek. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tanınması işareti, remzi olarak elinde hamd sancağı olacak. Efendim livaul hamd, hamd sancağı. Ve bu öyle bir sancak ki devam ediyor. Ve mâ min nebiyyin yevmeyizin Âdem'e femen sivahu illa tahte livai. Yani o öyle mahşer gününde öyle bir mekanda, o zamanda öyle olacak ki o gün Âdem aleyhisselam ve ondan sonraki bütün peygamberler, yani Âdem aleyhisselamdan beriye doğru, Hazreti Âdem'den zaman ilerledikçe insanların muhtelif bölgelerdeki toplumlarına Allah tarafından gönderilmiş bütün peygamberler. Allah'tan niyazımız, bizi de Rabbimiz o livaul hamd altında, bu hamd sancağının altında Allah bizi mahşer günü haşreylesin.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Halid bin Velid'in yaralanışı ve yarasının iyileştirilişi. Abdullah bin Eser der ki, Halid bin Velid, Resulullah Aleyhisselam'ın süvari birliği kumandanıydı. Bozguna uğrattığı zaman Resulullah Aleyhisselam'ı gördüm. Müslümanlar konak yerlerine dönüyor, Resulullah Aleyhisselam da Müslümanlar arasında bulunuyor ve bana Halid bin Velid'in konak yerini kim gösterir diye soruyordu. Hemen koşup Resulullah Aleyhisselam'ın önüne vardım. Bize Halid bin Velid'in konak yeri gösterildi. O sırada Halid bin Velid hayvanının sırtına dayanmış duruyordu. Resulullah Aleyhisselam onun yanına varıp yarasına baktı. Yarası çok ağırdı. Yarasının üzerine püskürdü. Yarası hemen iyileşti. Huneyn esirleriyle ganimet mallarının Cirane'ye gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Huneyn'de alınan esirlerle ganimet mallarını bir araya toplattı ve bunların üzerine Mesud bin Amr el-Gıfari'yi memur etti. Esirlerle ganimet mallarının Cirane'ye götürülüp orada tutulması için emir verdi. Esirlerin başına Ebu Sufyan bin Harb'in veya Büdeyl bin Verkan'ın dikildiği de rivayet edilir. Esirlerin pek çok olduğu göz önünde tutulursa, esirlerin başına her üçü de dikilmiş olabilir. Müslümanlar aldıkları ganimetleri memur tayin olununcaya kadar bir yerde muhafaza etmekteydiler. Allah'a ve ahiret gününe inananlar bölüştürülünceye kadar onlardan bir şey almasınlar diyerek halka ilan edildi. Huneyn'de tazelenen ve hükme bağlanan bir kan davası. Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün öğle namazını kıldıktan sonra bir ağacın gölgesine gidip oturmuştu. Gatafanların başkanı Uyeyne bin Hısn'la Akra bin Habis kalkıp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına vardılar. Uyeyne bin Hısn öldürülmüş olan Adbatül Eşcai'ye karşılık kısas edilmek üzere Muhallim bin Cessame'nin kendilerine teslimini istiyor, Akra bin Habis de Hındıf adına Muallim bin Cessame'nin savunmasını yapıyordu. Uyeyne bin Hısn, ''Vallahi ya Resulallah, o benim kadınlarıma ölüm acısını tattırıp canlarını yaktığı gibi, ben de onun kadınlarına ölüm acısını tattırıp canlarını yakmadıkça bunun yakasını bırakmam.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Uyeyne bin Hısn'a, ''Onun öldürülenin diyetini kan bedelini alsan olmaz mı?'' buyurdu. Uyeyne bin Hısn, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın teklifini kabule yanaşmadı. Sesler yükseldi, gürültüler çoğaldı. Peygamberimiz Aleyhisselam, hayır, bu seferimiz sırasında 50 deve, dönüşümüzde 50 deve diyet alacaksınız buyurdu. Uyeyne bin Hısn yine yanaşmadı. Mükeytel veya Müleyser adlı kısa boylu, tam silahlı, eli kalkanlı bir adam kalkıp, ''Ya Resulallah, doğrusu ben İslamiyet'in başında böyle bir adam öldürme işine rastlamadım. Önde gelen davar okla vurulunca arkadaki ürker kaçar. Sen bugün kana kanla hüküm ver de yarın istersen değiştir, diyet üzerine hüküm ver dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam elini kaldırarak hayır, bu seferimiz sırasında hemen 50 deve, dönüşümüzde de 50 deve diyet alacaksınız buyurdu. Akra bin Habis, Uyeyne bin Hısn veya Kayslarla bir tarafa çekildi ve onlara ''Ey Kays topluluğu, siz öldürülmüş bir kişi yüzünden halk arasında meydana gelen gerginliği gidermek isteyen Resulullah Aleyhisselam'ın sizi lanetlemeyeceğinden yahut Resulullah'ın size kızmayacağından, onun kızmasıyla da Allah'ın size gazap etmeyeceğinden emin misiniz? Akra'ın varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ya Resulullah Aleyhisselam'a boyun eğersiniz, o da bu hususta dilediğini yapar, ya da Beni Temimlerden adamınızın kafir olarak öldürüldüğüne ve hiçbir zaman namaz kılmadığına şehadet edecek 50 kişi getiririm de onun ne öcü alınır ne de ondan dolayı size bir diyet ödenir dedi. Akra'ın bu sözünü işitince diyet almayı kabul ettiler. O sırada Muhallim bin Cessame halkın yanında bulunuyor, ona git de Resulullah Aleyhisselam senin için Allah'tan mağfiret dilesin diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanındaki kimseler de Akra bin Habis'e şu adamınız neredeyse gelse de Resulullah Aleyhisselam onun için Allah'tan mağfiret dilese olmaz mı deyip duruyorlardı. Uzun boylu, hafif etli, üzerine yeni bir elbise giymiş, kısas olarak öldürülmek için hazırlanmış bir adam kalkıp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önüne oturdu. Adamın gözlerinden yaşlar akıyordu. Ya Resulallah, işitmiş olduğun işten dolayı ben nedamet ve Allah'a tevbe ediyorum. Sen benim için Allah'tan mağfiret dile dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona ismin nedir diye sordu. Adam ben Muhallim bin Cessame'yim dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam demek sen Allah'a iman ettim diyen bir adamı daha İslamiyet'in başlangıcında silahınla öldürdün ha buyurdu. Ey Allah'ım! Muhallim bin Cessame'yi yarlıgama. Ey Allah'ım! Muhallim bin Cessame'yi yarlıgama. Ey Allah'ım! Muhallim bin Cessame'yi yarlıgama diyerek dua etti. Hasanül Basri'nin sözlerini yeminle teyit ederek bildirdiğine göre Muhallim bin Cessame çok kalmadı, bir hafta sonra öldü. Yer onun ölüsünü dışarı attı. Sonra onu tekrar gömdüler. Yer onu yine dışarı attı. Bunun üzerine kavmi onun ölüsünü iki dağ arasına bıraktılar. Peygamberimiz Aleyhisselam Muhallim bin Cessame'nin akıbetini işitince vallahi yer ondan daha kötüsünün üzerine örtmüştür. Fakat Allah aranızdaki yasak birbirinizin canına kıymak hakkında gösterdiği şeyle size öğüt vermek istemiştir buyurdu. Kur'an-ı Kerim'in Huneyn Savaşı münasebetiyle açıklaması. Andolsun ki Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etmiştir. O Huneyn günündeki çokluğunuz size kibir ve gurur vermişti de bu size gelecek şeyden bir şeyi gidermeye yaramamıştı. Yeryüzü o genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti. Düşman karşısında bozguna uğrayarak gerisin geri dönüp gitmiştiniz. Sonra Allah Resulüyle müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Görmediğiniz ordularını indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Bu o kafirlerin cezasıydı. Sonra Allah bunun ardından kimi dilerse tevbesini kabul eder. Allah çok yargılayıcı ve esirgiyicidir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: İnsanlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Merhaba değerli Akra FM dinleyenleri. Bugün Erenler Kervanı'nda müstesna bir şahsiyetin hayatını sizlerle paylaşacağız. Veliler Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hayatını. Hazar Denizi'nin güneyinde Geylan kasabasının Nif köyünden yükselen bir nurdur o. Asıl adı Muhyiddin, künyesi Ebu Muhammed'dir. Muhyiddin, Gavsül Azam, Kutb-i Rabbani, Sultanül Evliya, Kutb-i Azam gibi lakapları vardır. İran'ın Geylan şehrinde Hicri 471'de doğar. Babası Ebu Salih bin Musa Cengidos'tur. Hazreti Hasan'ın oğlu Hasan-ı Müsenna'nın oğlu Abdullah'ın soyundandır. Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümmül Hayr olup Seyyide'dir değerli dinleyenler. Bunun için Abdülkadir Geylani hem Seyyid hem de Şerif'tir. Hazreti Hüseyin'in evladına Seyyid, Hazreti Hasan'ınkine Şerif denir değerli dinleyenler. Fıkıh ve hadis ilimlerinde müçtehit biriydi. Ehli sünnet itikadını ve din bilgilerini her tarafa yaymıştır. Orta boylu, zayıf bünyeli, geniş göğüslü, ilm için vefakarlıkta emsali az bulunur bir veliydi. Daha doğmadan müjdelerle neşelendirir babacığını. Ramazan ayının birinci gecesidir. Yatağa uzanan Seyyid Musa bir müddet sonra bir rüya görmeye başlar. Tarifi imkansız güzellikte bir yerdedir. Allah Resulü, sahabe-i güzin ve bütün evliya-i kiram toplanmıştır. Hazreti Peygamber aydınlık bir yüzle müjdeler Musa'yı. Ya Musa, ey benim evladım, ne saadet sana ki her şeye gücü yeten, her yerde hükmünü yürüten Yüce Allah sana bu gece bir erkek evlat ihsan eyledi. Öyle bir erkek evlat ki rütbe ve derecesi çok üstündür. O benim evladımdır. Uyandığında Musa'nın içi dışı saadetle ışıl ışıldır. Gökyüzünde ayrı bir parlaklık görülür o gün. Parlak çocuğun, Seyyid Abdülkadir'in doğduğu gündür çünkü. Bu halini şu beytiyle anlatır. Başlangıcım şöyleydi. Dillerde söylenirdi. Beşikteyken oruçtum. Bunu herkes bilirdi. Aşk ile geldi, kemal ile ömür sürdü der şairler onun için. 91 yıllık ömrü aşk-ı ilahi ile geçer. Hem de ilk anlarından itibaren.

0: şekilde koltuk altına 40 altın diker sefere çıkmadan. Ey hayat ağacımın tek çiçeği, der oğluna ve devam eder. Hadi sefere çık ve kemal yolunda ilerle. Her iş, her harekette doğruluktan ayrılma. Allah rızası için senden ayrılıyorum. Kıyamete kadar belki yüzünü göremeyeceğim. Bir kez olsun yalan söyleme. Allah doğrularla beraberdir. Küçük kervan yoluna devam ederken baştan ayağa silahlı bir grup eşkıya önlerini keser. Yolcuları soyup soğana çeviren, acımasızca dağ başında bırakan azılı bir eşkıya takımdır bu. Kervandakilerin neyi varsa almayı ihmal etmezler. İçlerinden biri Seyyid Abdülkadir'in karşısına dikilir.
1: Ey fakir çocuk, senin üzerinde de bir şeyler var mı?
0: Der. 40 altın var. Der Abdülkadir sakince. Adam kahkahalarla güler. Bu garip çocuğu çete reisine götürür sonra. Reisten gelen soruya dosdoğruca cevap verir. Altınların yerini de söyler üstelik. Eşkıya hayretten hayrete düşer.
2: Bulamadığımız halde neden bize altının olduğunu ve nereye sakladığını söylüyorsun?
0: Der çocuğa. Mübarek cevap verir. Annem bana her işte doğru olmamı tembihledi. Doğruluk, emniyet, yalancılık hıyanettir. Hıyanet edemezdim. İşlediği günahlardan yüzü gözü kapkara, kalbi taşlaşmış olan eşkıya reisi çok etkilenir duydukları karşısında. Karşısındaki nur yüzlü, tertemiz çocuğa ibretle bakar bir süre. Sonra yanaklarından aşağı yaşlar süzülmeye başlar. Bir çocuk annesine verdiği söze vefa gösterdi de, ben senelerdir Allah'a verdiğim söze ihanet ederim ha. Yazıklar olsun bana. Allah'ım, bu andan itibaren günahlarıma tevbe ediyorum. Beni bağışla, diye yakarır. Reisin bu hali diğer şakilere de tesir eder. Onlar da, biz de tevbe ediyoruz. Şimdiye kadar kötülüklerde başımızdın. Bundan sonra da iyiliğe dönmede reisimiz ol, derler. Kervandan aldıkları malların ve paraların hepsini tek tek sahiplerine iade ederler. Artık onlar da kutlu yolun yolcusu olurlar.

Daha çocuk yaştayken ilim tahsili için Bağdat'a doğru yola çıkar Seyyid Abdülkadir. Annesi kaftanından belli olmayacak şekilde

Abdülkadir Geylani Hazretleri ilim ve irfan yolunda çok hızlı mesafe kat eder. Tam 25 yıl riyazet ve mücahede ile meşgul olur. Bağdat'ta çok sevilen bir alim olur. Verdiği sohbetlerde halkı aydınlatır değerli dinleyenler. Sadece geceleri yalnız kalabilir sevenlerinin çokluğundan. İşte o geceler sabaha erişinceye kadar ibadetle meşgul olur Hazreti Şeyh. Günlerinin çoğunu oruçla geçirir. Her an Rabbini zikreder, onunla vakit geçirir. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin oğluna yaptığı vasiyet bizim de kulağımıza küpe olmalı. 1. Cömertlik. 2. Rıza. 3. Sabır. 4. Esaret. 5. Gurbet. 6. Sufi elbisesi. Yani takva, 7 seyahat ve 8 fakirlik. Şimdi bu sıfatlardaki tecellilere bakalım. Ey oğlum, Allahü Teala bize ve sana ve bütün Müslümanlara tevfik, başarı ve muvaffakiyet ihsan eylesin. Sana Allah'tan korkmanı ve ona taat üzere olmanı, dinimizin emir ve yasaklarına riayet etmeni ve hududunu gözetmeni vasiyet ederim. Ey oğlum! Allahü Teala bize, sana ve Müslümanlara tevfik versin. Bizim bu yolumuz kitap ve sünnet üzere bina edilmiştir. Kalbin selameti, el açıklığı, cömertlik, cefa ve ezaya katlanmak ve din kardeşlerinin kusurlarını affetmek üzere kurulmuştur. Ey oğlum! Allahü Teala bize ve sana tevfik versin. Fakirliğin hakikati, senin gibi olana muhtaç olmaman, zenginliğin hakikati ise senin gibi olandan bir şey istememendir. Tasavvuf haldir, söz değildir. Sözle de ele geçmez. Dervişlerden Allah'tan başkasına ihtiyaç duymayan birisini görürsen, ona ilimle değil, rıfk, yumuşaklık, güler yüz ve tatlı sözle muamele eyle. Zira ilim onu ürkütür, rıfk, yumuşaklıksa çeker ve yaklaştırır. Ey oğlum! Zenginlerle sohbetin, görüşmen izzetle, onlara değer vermeyerek, fakirlerle görüşmense kendine değer vermeyerek olsun. İhlas üzere ol. İhlas, İnsanların görmesini hatıra getirmeyip, Yaradan'ın daima gördüğünü unutmamaktır. Sebeplerde Allahü Teala'ya dil uzatma. Her halde Allahü Teala'dan gelene razı ve sükun üzere ol. Allah adamlarının huzurunda şu üç sıfat üzere bulun. Alçak gönüllülük, iyi geçinmek ve kötülüklerden arınmış bir kalp. Hakiki yaşamak, nefsini öldürmenle, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemenle olur. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetleriyle hasta gönüller şifa bulur, katı kalpler yumuşardı değerli dinleyenler. İnsanların manevi hastalıklarını tek tek bildirir, onları tedavi ederdi. Hasedin, kıskançlığın, Allahü Teala'nın gazabına sebep olacağını şöyle anlatır. Ey mümin! Ne oluyor ki seni komşunu yemede, içmede, giymede ve başka şeylerde kıskanır görüyorum? Bu nasıl iş? Bilmiyor musun ki bu senin imanını zayıflatır? Mevla'nın yanında kıymetin kalmaz. Seni Allahü Teala'nın gazabına uğratır. Peygamber Efendimiz

0: Allahü Teala hasetçi kimse nimetimin düşmanıdır buyurdu diye bildirmiştir. Resul-i Ekrem bir hadisi şerifte ateş odunu yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer buyurdu. Sen haset ettiğin kimseyi hangi ve ne hususta haset ediyorsun? Onun kısmeti için mi yoksa kendi kısmetin hususunda mı haset ediyorsun? Eğer onu Allahü Teala'nın ona kısmet olarak verdiği şeyde haset ediyorsan ona haksızlık etmiş olursun. Haset ettiğin kimse Allahü Teala'nın kendisi için takdir ve taksim ettiği nimetin içerisinde bulunmaktadır. Sen onu Allahü Teala'nın bu ihsanından dolayı haset etmekle ne kadar haksızlık ve cimrilik yaptığını, ne kadar akılsızlık ettiğini biliyor musun? Eğer onu sana takdir edilenin onun eline geçeceğinden endişe ederek kıskanıyorsan, bu senin çok cahil olduğunu gösterir. Çünkü senin kısmetini başkası yiyemez. Muhakkak ki Allahü Teala sana zulmetmez. Allahü Teala senin için takdir ettiğini, sana nasip olarak verdiğini senden alıp başkasına vermez. Abdülkadir Geylani Hazretleri 1166 yılında Bağdat'ta vefat eder değerli dinleyenler. Türbesi Bağdat'tadır. Ziyaret edilmekte Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Bir başka programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: Allah-u Teala'dan korkmak ve onun emrine imtisal etmekten başka çaremiz yok. Allah-u Teala'nın emrine imtisal ederken de Resulullah'ın da emirlerine imtisal vazifemizdir. Çünkü ve atiyullah ve atiyurrasul. Allah'a Resulüne itaat olmadıkça Allah'a olan itaati Cenab-ı Hak kabul etmez. Çünkü bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demedikçe Müslüman olmaz. Madem ki Muhammedur Resulullah diyorsun, onun da yolundan gitmek lazım.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz. Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
2: Merhaba değerli okuyanlar. Bakalım dün ne okumuşuz? Çok önemli bir hadiseydi dünkü. Peygamberimiz Hazreti Hatice ile hem de Hazreti Hatice'nin teklifi üzerine evlenmiş, düğün yemeğinde Arap edebiyatının yüksek örnekleri iki güzel hitabe okunmuştu. Şimdi de bu iki büyük ve nadide insanın evliliklerine dair satırları okuyacağız değerli dostlar. 13. bölüm. İlk izdivaç ve ilk sevce. İbrahim'den başka Allah Resulü'nün bütün çocukları Hatice'den. Kasım, Zeynep, Ümmü Kelsüm, Rukiye, Fatıma. İlk çocukları Kasım. Kızlardan da Zeynep, sonra Rukiye, daha sonra Ümmü Kelsüm ve en sonra Fatıma. Bir de Tayyip ve Tahir lakaplı Abdullah var. Erkek evlatlarının hepsi en küçük çağlarda vefat etti. Yalnız kızlar muammer oldu ve İslamiyet'i idrak ettiler. Böylece Allah Resulü'nün çocukları Mısır Sultanı tarafından hediye edilen Mariye isimli cariyeden İbrahim müstesna, büyük ve temiz Hatice'den geliyor. Varlığın nuru olarak yaratılan gaye insan ve ufuk peygamberin

ile mücerret kadının mücerret erkeğe bağlılığı mevzuunda nihai kabiliyet ve liyakat. Hatice ferdiyetini sevdiği insanın şahsiyet ve ferdiyeti içinde eritip kaybetti. Artık kendisi için fikir, şu veya bu mantık ve usulle muayene ve mütalaa edilecek bir şey değil, sadece onun fikri. Arzu onun arzusu, irade onun iradesi. İşte aşk, zapt ve fethedici, insanı öz hüviyetinden sıyırıcı ve kendinde kutuplandırıcı aşk budur. Ve gerçek sevgi bu kudret ve hikmete ulaşamadıkça mevcut değildir. Hatice onu sevdi ve bu sevgide Allah sevgisine geçit buldu. Zaten o Allah sevgisinin kapısı. Onu seven Allah'ı sever. Seyahatler devamda. Hatice her seyahatten dönüşünde zevcine bir deve hediye etmekte. Bu seyahatler mukaddes genç adamın ilahi irfanında en ince nakışları çizgilendirir. Her biri uzun tefekkür ve nefs murakabesi dehlizi halinde uzun yollar. Semavi memuriyetinden sonra Allah'ın Resulünü Arabistan'ın her istikametinden gelen heyetler ziyaret ettiği vakit, Bahreyn'den gelen Abdülkays heyetine peygamberler peygamberi memleketlerine dair fevkalade hususi sualler soracaktır. O zaman heyet Allah Resulü'nün bu ince bilgisi karşısında hayrete düşecek ve anlamak isteyecektir. Sen ey Allah'ın Resulü bizim memleketimizi bizden iyi biliyorsun. Nasıl oluyor? Buyuracaklardır. Ben sizin memleketinizde bir zamanlar enine boyuna seyahatlerde bulundum. Bu yollarda gittikçe derinleşen büyük düşünce kainat muhasebesi. Mevsimler geçti ve kim bilir zaman ve mekan boyunca ne kadar hareket gösterip hep cihanın Allah Resulüne nail olacağı ana tırmanan güneş, bu defa onun ilahi memuriyeti telakki edeceği günlere doğru hep aynı noktadan doğup aynı noktadan battı. Ve hiç usanç getirmeden sadakatle zaman ve mekanı saydı. Alemlerin efendisi ise mukaddes başlarının üstünde doğup batan güneşlerin altında hep devamlı düşünce ve murakabe içinde yol almakta devam ettiler. Eşya ve hadiselerin en mücerredinden en müşahhasına kadar her şeyi düşünüyor ve her oluşun bağlı olduğu sebeplerin sebebini ruhlarında soruşturuyorlar. Ya Rabbi, eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster. Kanayan insan kafalarından hiçbiri bu hadisteki irtifanın eteklerine ulaşabilmiş değil. Yolda, sokakta, yattıkları ve oturdukları yerde hep düşündüler. Biliyoruz ki ilk erkek çocukları Kasım ve ondan sonra hepsi en küçük yaşta öldüler. Alemlerin efendisi böyle en küçük yaşta vefat eden ve muammer olamayan erkek çocuklarından biri hakkında buyurmuşlardı ki, eğer yaşasaydı nebi olması lazım gelirdi. Benden sonra nebi olamayacağına göre yaşayamazdı. Bu ince izahta erkek çocuklarının muammer olamayışındaki sır açık. Güneşin karşısında ancak kamer vücut bulabilir. Başka bir güneş değil. İleride onu hor görmeye yeltenecek olan küfür, işte bu erkek evladı yaşamayan ve nesli kesik manasına kainatın efendisini ebter diye anacaktır. Fakat Allah cevap verecektir. Asıl sana ebter diyenlerdir ki ebter olacak. Öyle. Onun nesli amcasının oğlu Hazreti Ali ve kızı Fatıma vasıtasıyla genişleyecek, genişleyecek, kol kol cihana yayılacak ve yeryüzünün en şanlı madde ve mana prenslerini yetiştirecektir. Bir seyit Buhara'da, bir seyit Cava adasında, bir seyit İspanya'da ve daha nerelerde ve nerelerde. Arap ananesince ilk çocukları Kasım'ın ismiyle Ebul Kasım diye lakaplandırılan kainatın efendisi, kerimeleri ve amcalarının oğlu vasıtasıyla öyle bir nesil bıraktılar ki Kerbela vakasında neredeyse kopacak, kesilecek hale gelen bu nesil sonradan şube şube yayıldı. Millet millet deri ve lisan değiştirdi, kalıptan kalıba girdi. Fakat daima taşıdığı tek ve sabit peygamber zerresi sayesinde ilahi cezbenin nur oluklarını bütün yeryüzüne döşemekte devam etti. Allah'ın dediği oldu ve alemde hiçbir nesil onunki kadar yayılmadı ve gayesine destek olamadı. Onun manevi ihata çerçevesine gelince,
Adem peygamberden son adama kadar içine giren

0: ve giremeyeniyle bütün insanlık kadrosu. İnsanlık onun ümmeti, gireni giremeyeniyle. Asıl ümmet girenler. İnsanlığın tacı 35 yaşlarındadır. Evet, her defa biri öbürünü karartan mecazi aşkla ilahi aşktan hiçbirini örselemeyici bir mucize içinde. Hatice, alemlerin efendisini, topyekün kadınlığın, topyekün erkekliğe olan sevgisinden daha büyük bir aşkla sevdi. Ne güzel muvazene. Zira o zaten topyekün erkekliğin bizzat hülasası ve zira o, kulda bittikten ve kulu bitirdikten sonra Allah'a yönelen aşkın bizzat talimcisiydi. O insandı ki kendisini sevende hudutlu ve mecazi aşk kalmıyor. Hemen sonsuz ve hakiki aşk başlıyordu. O Allah'ın kendisini sevecekler, onu severek başlasınlar diye yarattığı kul. O Allah'ın sevgilisi. Nasıl sevilmezdi ve sevilince nasıl sevilirdi? Büyük ve temiz Hatice onu işte böyle severdi. Onun fikirlerinde, zevkinde, mizacında, şahsiyetinde fani oldu. Onun huzurundan, rahatından, hazzından ve rızasından başka bir gaye tanımadı. Allah'ın Resulü'nün de ilk sevcilerine karşı duyguları son derece hususi ve derin. Bu duyguda belki her sevgi şeklini iflas ettirici bir gönül hoşluğu, huzur ve itimat, ahenk ve mutabakat tecellisi var. Alemlerin efendisi ilk sevceleri kadınlığın büyük ve temiz örneğine o kadar bağlıydılar ki onun çerçevesinde ve havasında ruhlarının en müstesna rahatlık şartını buluyorlardı. Teselli, kuvvet, azim, rikkat, şefkat, emniyet Hatice'nin Allah Resulüne tuttuğu aynalar. Öyle ki ilerilere doğru küfür ve inkar ehlinden birisi ne vakit Allah'ın Resulünü incitse kendilerine ilk dayanak büyük ve temiz Hatice olacaktır. Büyüklerin ölçüsü kadınların erlerine hizmet, muhabbet ve izzet göstermeleri Hazreti Hatice'nin sünnetidir. Zeyd oğlu Abdurrahman, Adem peygamber demiştir ki ben kıyamet ve hesap gününde bütün insanların efendisiyim. Yalnız bir tek peygamberin değil, onun ismi Ahmet'tir ve bana karşı iki faziletle üstün kılınmıştır. Bu faziletlerden biri onun zevcesidir. Daima kendisine bağlı kalacak ve kendisinin hayrına çalışacak olan zevcesi. Benim zevcemse benim zararıma çalıştı. İkinci fazilette Allah'ın ona en fazla yardım etmiş bulunması ve onun şeytanını İslam'a getirmesidir. Benim şeytanım kafir kaldı. İbn Abbas, Allah'ın Resulü buyurdular. Cennet ehlinden kadınların en üstünü Hatice, Fatma, Meryem ve Asiye. Büyük İslam alim ve mütefekkirinin müşterek ölçüsü, Hazreti Hatice ve Hazreti Ayşe'nin Allah Resulü'nün zevceleri içinde en üstün oldukları. Bunlardan bazılarına göre Ayşe en üstün. Fakat bu davada en itibarlı ve mesnetli ölçü Hazreti Hatice'nin üstünlüğünde. Şeyh Veliyyüddin bin İmad vesaire bu fikirdeler. İbni İmad, doğrusu Hazreti Hatice'nin sayısız meziyet ve fazilet sahibi Hazreti Ayşe'ye rağmen üstün olduğudur.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

0: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.

nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Hayırlı günler efendim. Bir Müslümanın şiarıdır yanlışı düzeltmek, hatalıyı tasih etmek veya ortadan kaldırmak. Ancak ondan daha büyük bir iftiharı vardır.

Dır ki o da yanlışın olmasına daha en baştan müsaade etmemek, o yanlışa gidecek yolları emarelere bile mühlet vermeyecek biçimde kesmek. Bunu biz harama yol açacak şey de haramdır diye izah ediyoruz. İslamiyet'in getirdiği zekat, sadaka gibi dini bir takım sosyal yardımlaşma kurumları yanında ecdadımızın kendi iç dinamikleri üzerinde de durulması gereken konular vardır. Mesela mahalle halkının birbirine karşı sorumluluğu, esnafın kendi içinde oluşturduğu orta sandıklarıyla meslektaşlarının kötü duruma düşmelerinde yardımlaşması, aile içinde çocuğun daha anne karnındayken bir birey olarak haklarının olması, anne babanın ölümü ya da çocuğa bakamayacak olduğu durumlarda geliştirilen tebenni, yani geçici evlatlık sistemi, boşanma durumunda kadın ve çocuğa nafaka bağlanması ve devletin kontrolü altına alınmaları, iş yapamayacak durumda olan yaşlılar için gerektiğinde yaşlının talebi üzerine çocuklarından nafaka talebinde bulunabilmesi, vakıflar yoluyla yoksullara yardım edilmesi, bu iç dinamikler arasında sayılabilir. Bütün bunlar muhtaç duruma düşme ihtimali bulunan potansiyel kişilerin ihtiyaçlarını gidermek için atılan toplumsal adımlardır. Bugün bile özlemle yad edilen mahalle anlayışı günümüzden oldukça farklıdır. Mahalle halkı birbirlerine karşı sorumlu olup sosyal bir dayanışma içinde yaşamıştır vaktiyle. Mahalleliler çevresinde olup bitenlerden haberdar ve sorumlu olduğu kadar bakıma muhtaç kadınlar, yaşlılar ve çocuklar için de duyarlıdır. Mesela Osmanlı sicillerinde kaydı olan Hüseyin'in kızı Fatma olayı mahallelinin duyarlılığını göstermesi bakımından önemlidir. Bu bahtsız kızın babası taşraya gitmiş. Büyük annesi Servi Kadın dilenciliğe başlamış olduğundan mahalle ahalisinden birçok kimseler mahkemeye başvurmuş ve bu küçük kız bu dilenci kadının yanında kalırsa harap olur diye haber vermişler. Mahkeme Fatma'yı annesinden alarak geçici evlatlık olarak mahallede yaşayan Ayşe Hatun'a teslim etmiştir. Mahalle halkının birbirine karşı sorumluluğu vakıf geleneğinde de göze çarpmaktadır. Hayır sahiplerinin kurduğu bu vakıflardan ihtiyaç sahibi kimseler, dul ve yetimler, fakir ulema, salih ve fakir Müslümanlar, hakimin seçtiği muhtaç kimseler yararlanmışlardır. Bu tür kişiler bazen vakıf bir evde kira ödemeden oturmuşlar, barınma sebebiyle dilencilik etmekten alıkonulmuşlardır. Bazen bir vakıftan elbise ve giyecek yardımı almışlar, asgari ihtiyaçlarını son derece yaygın bulunan kurumlardan temin etmişlerdir. Bazen de bir vakfın yıllık gelir fazlasına ortak olarak düzenli gelire kavuşturulmuşlardır. Yine geleneğimizde yemek pişirilmesi ve dağıtımına yönelik vakıflar önemli bir yere sahiptir. Türk toplumunda halkın yedirilip içirilmesi, fakirlerin doyurulması adeta yerine getirilmesi gereken görevler arasında kabul edilmiştir. Hükümdarlar da verdikleri şölenlerle veya kurdukları imaretlerle halkın özellikle de fakirlerin doyurulması görevine katkıda bulunmuşlardır. İslamiyet'in yardımlaşma anlayışının da desteklediği bu özellik Osmanlı toplumunda son derece gelişmiş, bunun sonucunda da devlet adamları ve halktan zengin kimseler büyük halk mutfakları sayılan imaretler inşa etmişlerdir. Bazen imaretlerden imaret çevresinde yaşayan normal ama gelir seviyesi düşük mahalle sakinlerine de yemek gönderilmiştir. İmaret kuramayacak güçte olan vatandaşlar bu yardımlaşmaya katılmış, belirli gün ve gecelerde yemek pişirilip dağıtılması amacıyla vakıflar kurmuşlardır. Osmanlı toplumunda sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturan yemek pişirilip dağıtılması hizmeti vakfiyelerde it'am-ı ta'am adıyla geçer. Tüm bunlara rağmen çok zor durumda kalan kimseler devletin kontrolü altında dilencilik yapabilmiştir. Öyle ki adeta bir meslek erbabı gibi başlarında devletle olan ilişkilerini düzenleyen ket hüdaları bulunmaktadır.
Bu durum Osmanlı Devleti

0: Hazretinin dilencilere, insanlara dua etmeleri, belki de psikolojilerinin düzelmesi için çalışan bir hizmet grubu, yani duacı esnafı gibi yaklaştığını görüyoruz. Tüm bunlara rağmen art niyetli, kolay para kazanma peşinde olan, halkın dini duygularını istismar eden ve halkı rahatsız eden dilenciler bulundukları yerden başka yerlere sürgün edilmek zorunda kalmışlardır.
1: Anadolu İrfanı.
0: Müslüman Dilendirtmezler Cemiyeti, insanları dilencilikten uzak tutmak için Kaymakam Tunalı Hilmi Bey'in önderliğinde kurulmuştur Bayburt'ta. Osmanlı'nın son dönemlerinde Anadolu insanının maruz kaldığı işgaller sırasında yokluğun, açlığın, işsizliğin hızla yayıldığı ve dilenciliğin büyük boyutlara ulaştığını gören, savaştan, ekonomik sıkıntılardan, yoksulluktan yorgun düşmüş Müslüman halkın dilenmesini izzeti nefs meselesi yapan, bunu Müslüman onuruna yakıştıramayan vakur insanlar 1913'te kurmuşlardır bu Müslüman Dilendirtmezler Cemiyeti'ni. Cemiyetin nizamnamesinde şunlar belirtilmektedir. Dilendirmezler, İşsizliği bahane edinerek dilenciliğe girişmiş yahut girişecek olanlara iş bulmayı sadakanın en makbulü gibi tutarlar. Cemiyet her işsize iş bulmaya borçlu değildir. Yaşlıca başlıca, sağlamlıkça sanatça, işçilikle ve her türlü yaşayışınca göze çarpar bir halde güçlü bulunanlar cemiyete katiyen sığınamazlar. Cemiyet yalnız bir hastalık, bir felaket, belki de bir talihsizlik yüzünden düşmüş olanlara açıktır. Köylü dilenciler, dilenciliklerine köylerinde de asla müsaade edilmemek, fakat köylüleri tarafından hallerine göre geçimleri temin edilmek üzere köylerine tard ettirilir. Bakımları köylülerine havale edilir. Yol masrafları da cemiyet tarafından karşılanır. İhtara rağmen dilencilikte ısrar edenler devlete ihbar edilerek başka şehirlere sürgüne gönderilir. Dilendirmezler, gönüllerinde kat'i bir merhamet, ruhlarında Müslüman dilenmez, dilendirilmez emelini taşırlar. Kim ki rast geldiğinde sadaka vermekten kendisini alamaz, der akep zaafının kefareti olarak, yani acıdığı kimseyi düşkünlükten mutlak surette kurtarmak emeliyle, vazifesiyle hükümete yahut cemiyete haber verir. Vermezse ikinci bir kefaret karşısında bulunarak cemiyet sandığına bir yıllık zekatını, sadakasını yatıracaktır.

Bir meslek ve geçim yolu kabul edilmemesine, alınan bütün tedbirlere rağmen dilencilik yapmak zorunda olanlar da vardı. Bunlara tıpkı miskinlerde olduğu gibi bir kethüda atanıyordu. Devletin dilenmeye izin verdiği kişiler bu işi gelişigüzel yapamazlardı. Başlarındaki kethüdanın denetimi altındaydılar. Dilenciler kethüdasının görevi, dilenciler arasında adaletle hükmetmek, bunlardan konulan kurallara inat ve muhalefet edip, şirret ve şekavet edenlerin bu türlü davranışlarını engellemekti. Geçimlerini kendileri sağlayamadıklarından dolayı dilencilik yapmalarına izin verilen kimselere izin kağıdı verilirdi. Devlet, elinde bu kağıt olmadan dilenen kimselere ve dilencilere, başbuğ tayin edilen kimselerin para karşılığı bu kağıdı temin etmelerine izin vermezdi. Ayrıca görevlilerden ellerinde izin kağıdı olup dilenmeye hakkı olanların da engellenerek rencide edilmemeleri istenmiştir. Dilencilerin denetim ve kontrolleri kadıların yönetimi altındaki subaşıların yetkisi dahilindeydi. Evliya Çelebi dilencileri esnaf olarak kabul etmekte ve sayılarının 7000 kişiye ulaştığını belirtmektedir. Hatta eserinde dilencilerin geçit törenlerini, her birinin bir softan hırkaları, ellerinde çeşitli bayrakları, başlarında latif ve sırmadan sarıkları olduğu halde Ya Fettah mübarek ismiyle bütün körler birbirinin omuzlarına yapışıp kimi topal, kimi kambur, kimi felçli, kimi saralı, kimi elsiz ve ayaksız, kimi çıplak, kimi eşeğe binmiş bir hengame ile

0: bedava yiyen, sadaka kabul eden takım idi. İstanbullunun hayat seviyesi Parisli ve Londralı'nınkinden üstündü. İstanbul'da gerçek manada hayat mücadelesine bile lüzum yoktu. Her İstanbullu hayatını kazanacağının emniyeti içindeydi. Türklerde açık dilencilik yoktur. Osmanlı ülkesinde az bir dilenci vardır ve onlar da Fransa'daki gibi gelip geçeni rahatsız etmezler.
1: Anadolu Yurtfanı. Akradaşım, yoldaşım.

yüzün mehi idi. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in peygamberimize duyduğu aşkın mührü gibidir adeta. Aşkını fetihle, yaptırdığı eserlerle ve nat-ı şeriflerle taçlandıran bir cihan padişahıdır Fatih.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Salih aleyhisselam ve Semud kavmiyle yaşadıkları.
1: Andolsun ki biz Semud kavmine de Allah'a kulluk edin desin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de gördü ki onlar inanan ve inanmayan olarak birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Kardeşleri Salih onlara demişti ki, hala Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Hiç şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun, bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz burada bahçelerin ve kaynak sularının, ekinlerin ve tomurcukları dolgun yumuşak hurmalıkların içinde emin olarak bırakılacak mısınız? Öyle mi sanıyorsunuz? Dağlardan da zevkle şımararak gösterişli bir takım evler yontup oyuyorsunuz. Artık kendinize gelip Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Yeryüzünde ilahi emirleri dinlemeyip karışıklık çıkaran ve ortalığı düzeltmeyip aşırı giden beyinsizlerin emrine uymayın. Dediler ki, sen iyice büyülenmişlerdensin. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerineysem ve o bana kendisinden bir emanet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam, Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz. Semud kavmi de uyarıcıları, peygamberlerini yalanladı. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz bir sapkınlık ve bir delilik etmiş oluruz. Zikir, vahiy aramızdan ona mı bırakıldı? Doğrusu o şımarık ve aşırı yalancıdır, dediler. Salih dedi ki, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülük işleme konusunda aceleci davranıyorsunuz?

0: Allah'tan mağfiret dilemelisiniz ki bu sayede merhamet olunasınız. Yarın onlar şımarık ve aşırı yalancı kimmiş bilecekler. Semud kavmine gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü, doğru yolu görmeye tercih ettiler. Neticede kazanmakta oldukları günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici bir azap yıldırımı onları alıverdi. O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı. Ama benim azabım ve uyarılarımın sonu onlara ne biçim oldu? Düşünün. Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik. Onlar da ağıl sahibinin biçtiği kuru ot gibi oluverip yere serildiler. Kazandıkları ve yaptıkları şeyler kendilerine fayda sağlamadı. O şehirde 9 çete başı adam vardı ki o yerde Allah'a itaate karşı diretip bozgunculuk çıkardılar. Düzeltmeye uğraşmaz ve iyiliğe yanaşmazlardı. Onlar bir arada Allah'a and içerek biz mutlaka Salih'e ve ailesine bir gece baskını yapalım ve onları öldürelim. Sonra da hakkını arayan velisine Salih ailesinin öldürüldüğünde hazır değildik, görmedik ve kesinlikle doğru söyleyen kimseleriz diyelim dediler. Böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlar hiç farkında değillerken kendilerini helak eden bir tuzak hazırladık. İşte bak, tuzaklarının sonucu nasıl oldu? Nasıl onları ve kavimlerini topyekün yok ettik? İman eden ve Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık.
1: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Peygamber Efendimiz'e Allah her türlü güzellikle vermiş, Efendimiz de en çok şükreden kul durumunda, fakat övünüp kibirlenip kibirli davranıp kimseyi ezmemiş. Fukara çağırdığı zaman fukaranın sofrasına gitmiş, miskinlerle oturmuş kalkmış, efendim tevazuyu tercih etmiş, yokluğu varlığa tercih etmiş. Cebrail aleyhisselam önüne divana durup da, el pençe divan durup da, Allah beni sana gönderdi ya Resulallah, dilersen şu karşıdaki dağ altın yapacak dediği zaman onu kabul etmemiş, tevazu içinde yaşamış. Eline para geçmemiş mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin? Çok çok imkanlar geçmiş ama bir gün bekletmeden onları yoksullara, fakirlere hemen dağıtırmış. Evinde bir şey biriktirmeyi sevmezmiş. Hazine etmeyi, depo etmeyi, efendim saklamayı sevmezmiş, ihtişamı sevmezmiş, tevazu içinde efendim böyle hurma lifinden yapılmış sert bir yatakta yatarmış, mütevazıane giyinirmiş, Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde, Allah'ın kendisine en yüksek makamları verdiği halde.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Dergi belirli aralıklarla yayımlanan felsefe, bilim, sanat, edebiyat, siyaset ve spor gibi farklı alanlara yer veren süreli yayınların genel adıdır. Haftalık, aylık ya da daha uzun periyotlarla çıkan dergiler gazetelere göre daha sınırlı bir okuyucu kitlesine hitap eder. Ancak bu sınırlılık içeriklerinin derinliğini artırır. Çünkü dergiler genellikle inceleme ve araştırmaya dayalı daha kapsamlı yazılara yer verir. Dergiler zamanla yalnızca bir yayın aracı olmaktan çıkmış, düşüncenin, kültürün ve sanatın taşıyıcısı haline gelmiştir. Özellikle bilim, edebiyat ve kültür dergileri bir fikri yaymak, bir anlayışı geliştirmek ve toplumu bilinçlendirmek amacı taşır. Buna karşılık bazı dergilerse daha çok popüler kültüre hitap eder ve geniş kitlelere ulaşmayı hedefler. Edebiyat dünyasında dergilerin ayrı bir önemi vardır. Çünkü birçok yazar ilk ürünlerini dergilerde yayımlar. Bu yönüyle dergiler yeni fikirlerin ve genç kalemlerin ortaya çıktığı bir zemin oluşturur. Cemil Meriç dergileri hür tefekkürün kalesi olarak tanımlar. Ona göre dergiler genç düşüncenin ilk filizlendiği yerlerdir. Bir kitap çoğu zaman tek bir kişinin düşüncesini yansıtırken, dergi birçok zihnin bir araya geldiği ortak bir platformdur. Bu yüzden dergiler bir dönemin düşünce dünyasını en canlı ve en doğal haliyle yansıtır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Kitabullahi ve sünneti len yeteferraka hatta yerida aleyyel havd. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki Kitabullah, Allahu Teala hazretlerinin kitabı kerimi, yani Kur'an-ı Kerim. Ve sünneti, benim sünnetim, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri benim diyor, söyleyen o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin emirleri, yasakları, takrirleri, fiilleri, sözleri, yaşayış tarzı, tavsiyeleri, sünneti. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti. Len yeteferraka, birbirinden ayrılmayacaklar. Birbirinden ayrılmayacaklar. Ne zamana kadar ayrılmayacaklar? Hatta yerida aleyyel havda. İkisi ta cennete girip de Havz-ı Kevser'in başında benim yanıma gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacak. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünneti birbirinden ayrılmayacak. Ta cennete Peygamber Efendimiz'in yanına gelinceye kadar. Bundan ne çıkıyor? Bundan Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesinin kıymeti çıkıyor. Resulullah'ın sünnetine sarılan kurtulur. Yol bir tane. Bin bir tane yol yok. Dalalet yollarını sayamayacak kadar çoktur. Ama hakkın yolu bir tanedir. O da Kur'an-ı Kerim'in yolu, Resulullah'ın izi. Resulullah'ın izinden gidersin. Niye sabah bu vakitte kalktın? Resulullah kalk demiş. Niye bu namazı kıldın? Resulullah kılmış. Niye burada böyle yaptın? Niye sakal bıraktın? Resulullah bırakmış. Niye yüzüğü şu tarafa taktın? Resulullah böyle yapmış. Niye yemeği sağ elinle başladın? Resulullah böyle demiş. Niye tuza bandın? Resulullah böyle buyurmuş. Niye sonra dua ettin? Resulullah böyle buyurmuş. Rahat edersin, kurtulursun, şefaatine nail olursun. Ama aykırı iş yaparsan, niye bu aykırı işi yaptın diye sordukları zaman ne cevap vereceksin? Veremezsin. Çok dikkat etmek lazım.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Âl-i İmrân suresi 64 ila 91. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, ey ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar, bizimle sizin aranızda eşitlik sağlayan ortak bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ın dışında bazımız bazısını Rab edinip müşrik olmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse onlara şahit olun ki biz gerçek Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap! Niçin İbrahim hakkında o Yahudi veya Hristiyandır diye tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat da İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Bu kadarına akıl erdiremiyor musunuz? Hadi, siz hakkında az bir bilginiz olan şeyde tartıştınız diyelim. Peki niçin hiçbir bilginiz olmayan hususta tartışıyorsunuz? Halbuki her şeyi Allah bilir. Siz bilemezsiniz. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Şüphesiz ki İbrahim'e insanların en yakını zamanında ona uyanlarla şu peygamber Muhammed ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostu ve yardımcısıdır. Ehli kitaptan bir grup sizi inancınızdan saptırmak ve kendi dinlerine çevirmek istediler. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar da bunun farkına varamazlar. Ey ehli kitap! Siz gerçeği Tevrat ve İncil'de peygamberin vasıflarını gördüğünüz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

0: Ey ehli kitap! Niçin hakkı, gerçeği batılla örtüp batılı hak diye gösteriyor, bile bile hakkı gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup diğerlerine şöyle dedi: İman edenlere indirilen Kur'an-ı Kerim'e gündüzün başında görünüşte inanın, günün sonunda bir bahaneyle inkar edin. Olur ki şüpheye düşerler de onlar da dönerler. Sizin dininize tabi olanlardan başkasına da sakın inanmayın derler. Resulüm, de ki, şüphesiz bilin ki doğru yol Allah'ın yolu İslam'dır. O, ileri gelen Yahudiler birbirlerine şöyle derler: size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verilmiş olduğuna yahut onların, Müslümanların Rabbiniz yanında size karşı delil getirerek üstün geleceklerine de inanmayın. De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu ve ihsanı bol olan, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah rahmetini, peygamberliği, kitap ve mucizeyi dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona bir kıntar, 1000 altın emanet etsen, onu sana eksiksiz öder. Onlardan öyle kimse de vardır ki, ona 1 dinar, 1000 para emanet etsen, devamlı üzerinde dikilip durmadıkça veya davaya kalkışmadıkça onu ödemez. Bunun sebebi de onların ümmilere, ehli kitaptan olmayanlara karşı ne yapsak mübahtır, bizim aleyhimize bir yol, bize bir sorumluluk yoktur demeleridir. Onlar bilip durdukları halde Allah'a karşı yalan söylemektedirler. Hayır, gerçek onların söyledikleri gibi değil. Kim ahdini yerine getirir ve Allah'ın emrine uyup günahlardan sakınırsa, bilsin ki şüphesiz Allah, muttaki olan, yasaklarından kaçınan ve emrine uygun yaşayanları sever. Doğrusu Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değer olan dünyalık karşılığında satanlar var ya, işte onlara ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara merhametle bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için çok acı verici bir azap vardır. Onlardan, ehli kitaptan bir kısmı da değiştirdikleri kelimeleri kitaptan olmadığı halde okurken, kitaptan olduğunu sanasınız diye dillerini ve ağızlarını eğip bükerler. Bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah namına yalan uydururlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir kişinin kalkıp da insanlara Allah'ın dışında bana da kul olun demesi yakışmaz. Ancak o kimse öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitabın gerektirdiği gibi Rabbe bağlı kullar, bilginler olun diyebilir. O size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç kafirliği emreder mi? Allah peygamberlerine ve ümmetlerine hitaben, andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra size yanınızda olan kitapları tasdik eden bir Resul geldiğinde, hepiniz ona mutlaka inanacaksınız ve ona yardım edeceksiniz diye sağlam bir söz alıp, siz de bunu kabul ettiniz ve bu ağır yükümü, ahdimi üzerinize aldınız mı dediğinde, onlar da kabul ettik dediler. Allah, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de bu sözünüze şahit olanlardanım buyurdu. Artık bundan sonra kim verdiği sözden yüz çevirirse, işte onlar fasıkların, Allah'ın emrinden sapanların ta kendileridir. Onlar Allah'ın son olarak seçtiği İslam dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerdekilerin hepsi ister istemez ona teslim olmuşlar ve ancak ona döndürülüp götürüleceklerdir. De ki, Allah'a, bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere inandık. Onlardan hiçbirinin arasında peygamber olmaları bakımından ayrım yapmayız. Hepsi de haktır. Biz yalnız ona teslim olanlarız. Kim artık son hak din İslam'dan başka ilahi veya beşeri bir din arar, onları önemserse asla ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette de hüsrana, büyük zarara uğrayanlardan olacaktır. İman edip Resul'ün hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine kitaplarında apaçık deliller geldikten sonra küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete eriştirir ve muvaffak kılar? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İşte böyle kafirliğe sapan kimselerin cezası muhakkak ki Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin onların üzerlerine olmasıdır. O lanet cezasının içinde ebedi kalacaklardır. Onların ne azabı hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır. Ancak bu Allah'ın dini İslam'a ve hükümlerine değer vermemekte küfre sapma suçundan sonra gücü ve iktidarı varken bir daha asla yapmamak üzere dönüp tevbe eden, hallerini düzeltenler hariçtir. Onlar affedilirler. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İmanlarından sonra gizli veya açık kafir olan, sonra küfrü daha da artıranlar var ya, son nefeste onların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şu muhakkak ki, inkar eden, küfre sapan ve kafir olarak ölenler var ya, onların dünya dolusu altını olsa ve onu kurtuluş fidyesi olarak verseler bile hiçbirinden asla kabul edilmez. Onlar için çok acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Âl-i İmrân suresi 64 ila 91. ayetleri dinlediniz.
2: Akra dinliyorsunuz.

Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

0: Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah, ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezsiniz. İşte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. Bu bizi muhakkak seviyor.
1: Akra, akra, akra. Muhammed.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum için de yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi.

0: yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Akra, akra, akra.
2: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

0: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler, Gez Gör İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz.

0: Efendim bugün de yollarda olan, yollara rağm olmuş, seyahat eden ve tecrübelerini bizimle paylaşacak olan çok değerli bir misafirimiz var. İtalya'dan Ömer Sakkotelli bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz.
1: Teşekkür, teşekkür. Teşekkür.
0: Sayın Sakkotelli yıllar önce İslam'la şereflenmiş bir gezgin, aynı zamanda seyyah. Bugün onunla tecrübelerini konuşacağız, bizimle paylaşacak. Efendim birinci soruyla başlamak istiyorum. Yolculuk ve yolda olmanın sizin için anlamı nedir?
1: Allora, il viaggio per me è una preghiera in movimento. Kur'an-ı Kerim dice, camminate sulla terra e osservate. Siru fil ard wa ansuru. Non dice conquistate la terra, dice osservate. Per me viaggiare non è turismo, è un pellegrinaggio interiore.
2: Yolculuk aslında benim için hareket halindeki bir dua gibidir, bir ibadet gibidir. Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi yeryüzünde dolaşın ve bakın ibret alın diyor. Yeryüzünü fethedin demiyor aslında. İbret alıp gözlemlemeyi tavsiye ediyor. Dolayısıyla benim için de seyahat etmek bir turizm değil. Aslında daha çok içsel bir hac yolculuğu gibi diyebilirim.
1: Ogni luogo è uno specchio diverso. Vedi te stesso riflesso nelle culture, nelle lingue, nei volti che non conosci. E allora capisci che l'unica cosa che cambia sei tu. Il mondo è sempre lo stesso, una manifestazione di Dio unico e unico. Jalaluddin Rumi disse: tu non sei una goccia nell'oceano, sei l'oceano in una goccia. E allora viaggiare è scoprire che ogni goccia contiene lo stesso mare.
2: Aslında her gezip dolaştığımız her yer farklı bir ayna. Kendi kültüründe, dilinde, tanımadığımız yüzlerde hep kendimizi gördüğümüz bir ayna aslında. Ve bunu bu şekilde baktığımız zaman şunu görürüz. Aslında değişen tek şey sensin. Ve dünya her zaman aynıdır. Ve Cenab-ı Hakk'ın bir tezahürüdür. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi sen okyanusta bir damla değilsin. Sen bir damlanın içindeki okyanussun. Seyahat etmek aslında her damlanın aynı denizi içerdiğini keşfetmektir benim için.
0: Çok harika değil mi? Dünyayı gezmek nasıl başladı? İlk adımı nasıl, hangi vesileyle attınız?
1: Allora, io ho iniziato per lavoro a viaggiare per mantenere la famiglia, ho viaggiato per studio, ho viaggiato per turismo. Ma il primo vero viaggio, quello che mi ha cambiato, è stato in Marocco 45 anni fa. Allora sono andato a trovare un amico che mi aveva fatto conoscere così alla buona l'Islam e lui mi ha portato da uno sheikh sufi a Fez, una città Medina Ilm, una città benedetta. E lo sheikh non parlava italiano, io non parlavo arabo, ma ci siamo guardati negli occhi e io ho capito tutto quello che dovevo capire.
2: Aslında seyahat etmeye ilk ailemin geçimini sağlamak için, iş için, eğitim için başladım. Sonra turizm için de gezmeye başladım. Ama beni ilk değiştiren yolculuk, gerçek yolculuk 45 yıl önce Fas'a yaptığım bir yolculuktu. Bir arkadaşım vardı, bana samimi bir şekilde İslam'ı anlatan, tanıtan bir arkadaşım. Onu ziyarete gitmiştim. Fez'e gitmiştim. İlmin, hikmetin şehri olarak gördüğüm Fez'e. Beni orada bir sufi şeyhine götürdü, bir tasavvuf erbabına götürdü. Bu kişi İtalyanca bilmiyordu. Ben de Arapça bilmiyordum. Ama gözlerinin içine bakınca anlatılması gereken her şeyi anlamıştım.
1: E difatti mi ha detto: tu cerchi, ma non sai cosa cerchi. Quando trovi, capirai che cosa cercavi. Capirai che cercavi te stesso. Quel vecchio io non l'ho mai più visto. Stava sempre in casa con il Corano. Da quel giorno ho capito che il viaggio non è andare da qualche parte, è tornare a casa.
2: Bana o efendi tercümanı aracılığıyla şunu söyledi. Dedi ki sen arıyorsun ama ne aradığını bilmiyorsun. Bulduğunda aslında kendini aradığını anlayacaksın dedi. Yaşlı birisiydi. Onu bir daha hiç görmedim. Evinde Kur'an okuyordu sürekli olarak. Evinde kalırdı. Genelde Kur'an okurdu. O günden sonra, o konuşmadan sonra aslında ben yolculuğun bir

0: bir yere gitmek olmadığını anladım. Aslında yolculuk eve dönmekti.
1: Yalnız çok harika tespitlerde değil mi? Kendi iç döngüsünde. Evet, gerçek yolculuk Ömer Bey'in yaptığı. Peki yolculuklara nasıl hazırlanıyorsunuz? Rotayı nasıl belirliyorsunuz? Ya da bir işaret oluyor mu bunun için?
2: Allora, io non mi preparo molto. Porto pochissimo. Vestiti semplici, il Corano piccolino, il tappetino per la preghiera. Porto poca roba. Meimuna, mia moglie mi sgrida sempre per questo. Ha ragione. Non fossi sposato, chissà come vivrei. Porto anche qualche quaderno per scrivere e per l'itinerario seguo l'intuizione.
0: Aslında çok fazla hazırlık yapmam. Hafif bir şekilde seyahat etmeyi tercih ederim. Çok az şey götürürüm. Sade kıyafetler. Bir küçük Kur'an-ı Kerim'im var. Onu bir seccade alırım yanıma. Mümkün olduğu kadar az eşya ile gitmeye çalışırım ama eşim Meymune'den bu yüzden bolca azar işitirim. Aslında haklı da bir yandan. Kendime de soruyorum, evli olmasam nasıl bir şey hayat yaşardım, nasıl birisine dönüşürdüm diye beni toparlıyor. Yanımda yazmak için küçük bir defter de her zaman bulundururum. Rota konusuna gelince de aslında daha çok sezgilerimi takip ederek ilerlerim.
2: A volte decido il giorno prima, a volte cambio anche programma di viaggio, a volte vado in gruppo, specie quando vado a fare ziar nei luoghi sacri. Allora cerco i luoghi dove c'è silenzio, concentrazione, piccoli villaggi, deserto, montagne, preghiera. Evito il turismo di massa e preferisco camminare con gli asini che correre con la Ferrari. L'asino va piano, ma arriva a destinazione.
0: Rotalara bazen bir gün önce karar veririm. Bazen karar verdiğim rotayı yola çıkacakken değiştiririm, yolculukta değiştiririm. Bazen özellikle kutsal yerleri ziyaret etmeyi severim. Genelde bu tür yerlere grup olarak arkadaşlarımızla da gideriz. Sessizlik olan, sakinlik olan yerleri ararım. Dağlar, çöller, küçük köyler çok hoşuma gider. Kitlesel kalabalığın olduğu turizmden kaçarım. Yani Ferrari ile böyle çok hızlı gitmektense bir eşeğin sırtında yürüyerek gitmeyi tercih ederim. Bir eşek yavaş gider ama hedefine ulaşır.
1: Bir de daha çok görür. Gözlem daha çok yapabilir.
2: Nasruddin.
1: Evet. Hoca. Özbekistan'a gittiler mi hiç rot olarak?
0: My study in Uzbekistan.
2: No. İnşallah.
1: En kısa zamanda.
2: Ah, inşallah. Meymuna. Uzbekistan. İnşallah.
1: Özbekistan.
2: Ya, çok güzel. Evet.
0: Gitmedim daha önce. Eşim de sürekli hadi gidelim Özbekistan'a gidelim diye ısrar ediyor bana.
1: Yani şöyle, ben birçok yeri, işte Avrupa ülkeleri ya da Arap ülkeleri, işte kuzey güneyde daha çok ziyaret eden, bir ülkeye bir daha gitmeyen bir yapım var ama Özbekistan'a 3 kere gittim. Yani Özbekistan çekimi çok güçlü olan bir yer.
0: Maşallah.
1: Efendim, Müslüman olduktan sonra peki seyahat etme biçiminiz, tercihleriniz değişti mi? Gözlemleriniz oldu mu?
2: Sì, sì, è cambiato radicalmente. Prima io viaggiavo per vedere, dopo, da adesso, viaggio per ascoltare. Allora, dunque vado, cerco una moschea. Non le moschee quelle famose, turistiche, ma quelle piccole, di quartiere. Entro, prego, poi sto lì seduto in silenzio, aspetto. E sempre qualcuno si avvicina e mi dice: ma da dove vieni tu? E io rispondo: dall'Italia. Sottolineo: musulmano italiano? Fa sì, musulmano, umano, come te.
0: Aslında Müslüman olduktan sonra seyahat etme şeklim oldukça radikal bir şekilde, kökten bir şekilde değişti. Daha önceleri görmek için seyahat ederdim. Sonrasında daha çok dinlemek için seyahat ediyorum. İnsanlarla tanışmak, dinlemek. Şimdi nereye gidersem gideyim, orada bir cami ararım, küçük bir cami. Mümkün olduğu kadar turistik camileri değil de mahalle camilerini, küçük camileri tercih ederim. İçine girerim, namaz kılarım, sonra sessizce bir kenarda otururum, beklerim, zaman geçiririm. Genelde de bana birisi yaklaşır ve sorar mutlaka nerelisin diye. Ben de İtalyanım derim. Şaşırırlar. Müslüman mısın diye sorarlar. Ben de gülümseyerek ben de Müslümanım, insanım, senin gibiyim, hiçbir farkımız yok diye karşılık veririm.
2: Ed è così che nascono le amicizie. Non sono programmate, sono spontanee. Il viaggio del musulmano non è un itinerario. Fiducia, tawakkul. Parti e Allah apre le porte.
0: Bu şekilde de aslında birçok dostluk doğar. tamamen planlanmamış, evet, ansızın gerçekleşen bu tür görüşmelerden çok fazla dostlar edindim. Aslında bence Müslümanın yolculuğu bir rota değil, tevekküldür diyor. Sen yola çık, Allah kapıları açacaktır.
1: Böyle farklı kültürlere gözlemi olan, tecrübesi olan, yaşantısı olan birisi olarak İslam algısını nasıl gözlemlemiş acaba?
2: Io ho visto l'Islam veramente in molte forme, molti colori. In Marocco la gente è solare, aperta, sufismo ha qualche piega, forse un po' troppo folcloristica. In Turchia, per esempio, trovo un gran testimone architettonico, poetico. Le moschee di Istanbul e delle altre città sono delle preghiere di pietra. L'Islam è bellezza, armonia. In Pakistan, per esempio, l'Islam è molto intenso, devoto. La gente vive la religione con tutto il cuore. L'Islam è il motore.
0: Tabii seyahatlerim sırasında İslam'ı birçok renkte görme şansım oldu. Örnek vermek gerekirse Fas'ta güneş gibi parlayan, çok açık, insanların hareketli olduğu bir tasavvufi hayatı müşahede etme şansım oldu. Biraz bazı tarafları fazla folklorik gelebilir ama orada tasavvufu müşahede etme şansım oldu. Türkiye'de çok büyük bir mimari, şiirsel bir ülke görüyorum her geldiğimde. Bana İstanbul'un camileri sanki ibadet eden namaza durmuş taşlar gibi geliyor. İslam güzelliktir. Pakistan mesela, Pakistan'dan bahsedecek olursak çok yoğun ve dindar bir İslam ülkesi olduğunu görüyorum. İnsanlar dinini tüm kalbiyle yaşıyor. Orada İslam bir motor gibi.
1: Allah Allah.
2: In Bosnia invece, per esempio, l'Islam è sopravvissuto. Dopo la guerra le moschee sono state ricostruite, pietra su pietra. L'Islam è la resistenza, ma anche la fierezza. La Siria la lascio da parte, la lascio descrivere, perché la cosa mi fa molto, molto dolore. Dico solo che senza quel luogo, io dove ho incontrato appunto il mio sluk, il mio cammino, non sarei chi sono. E non mi potrei riconoscere. In Italia invece l'Islam è nascosto, è silenzioso. Preghiamo nei seminterrati, nei garage, ma il cuore è forte e l'Islam è dignità nella diaspora. E ho capito una cosa: l'Islam non ha un solo volto, ha il volto di chi lo vive.
0: Bosna'da mesela İslam bir hayatta kalma biçimidir. Savaştan sonra yıkılmış camilerin tek tek restore edilmesi, inşa etmesidir. İslam Bosna'da bir direniştir. Aynı zamanda bir iftihar vesilesidir. Suriye'den çok bahsetmek istemiyorum çünkü bana çok acı veriyor. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Orası olmasaydı ben kendim olamazdım. Benim kendimi bulduğum, benimle ilgili çok önemli bir yerdir. Kendimi tanıdığım bir yerdir. İtalya'ya gelecek olursak, İtalya'da İslam gizli ve sessizdir. Bodrum katlarında, garajda kılınan namazlar. Ama güçlü kalplerin olduğu bir ülkedir. İslam diasporada azınlık olarak yaşandığı yerde bir onurdur. Bir şey anladım bütün bu seyahatlerden. İslam'ın herkesin hayatındaki yansıması farklı oluyor.
2: Infatti ho capito una cosa, l'Islam non ha un solo volto, è il volto di chi lo vive. Come l'acqua, prende la forma del recipiente. Ma resta sempre acqua. L'essenza è una, il tawhid. E le forme sono infinite, il tajalli. Chi fra la gente dice il mio Islam è l'unico vero, ha capito poco. O almeno, per come la vedo io, Allah è più grande della nostra comprensione. Allahu Akbar.
0: Demin dediğim gibi İslam'ın herkesteki yansıması farklı oluyor hayatında. Bana su gibi geliyor. Yani kabının şeklini alıyor. Ama her zaman su olarak kalıyor. Özü bir, tevhid hep orada. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında birçok forma geçiyor, birçok şekle giriyor. Bunlar hep tecelliler ama özü bir, tevhiddir diyor. İnsanlar arasında benim İslam'ım, benim anladığım ve yaşadığım İslam tek ve gerçek olandır diyenlerin bence İslam'dan anladığı şey oldukça az olsa gerektir. Çünkü Allah bizim anlayışımızdan çok daha büyüktür, engindir. Allahu Ekber.
1: Yani Ömer Bey'in her söylediği cümlenin altı sanki böyle açılacak nitelikte. Gerçekten ben dinledikçe tüylerim diken diken oluyor. Aynı minvalde böyle Mahmut Esat Coşan hocamızın da İslam'la ilgili benzetmesi çok aynı. İslam su gibidir, girdiği kaba göre şekil değiştirebilir ama ham madde değişmez. Çok tevafuk bir benzetme oldu.
2: Allah!
1: Ya, evet, tevafuk. Tabii bu kadar güzel söylemden sonra bu soru biraz daha hafif kalabilir ama hani gezdiği, gördüğü ülkelerden, şehirlerden en çok etkilendiği şehir veya ülke hangisidir? Hangi nokta onu daha çok etkilemiştir?
2: Konya. Konya, Turchia, è la città di Rumi. Sono andato al suo mausoleo, c'era silenzio e allora ho letto là, vieni, vieni, chiunque tu sia, anche se hai rotto il volto mille volte, vieni. Yeah. E allora sono qua, ho ascoltato l'invito.
0: Busoria Konya diye cevap vermek istiyorum. Hazreti Mevlana'nın şehri. Türbesine defalarca gittim. Sessizlik vardı ilk gittiğimde. Kapıda okudum. Gel, gel, her kim olursan ol, gel. Yeminini bin kere bozmuş olsan da gel diye. Ben de orada evet daveti duydum ve geldim dedim.
2: Difatti è lì che ho capito che l'Islam di Rumi, come lo vede Rumi, come musulmano, non è una religione di esclusione, ma inclusione. Non chiede la perfezione, chiede la sincerità, l'ikhlas. Non importa quante volte cadi, importa che ti rialzi. E i maqam di Konya mi hanno insegnato molto più di mille libri di fiqh. Prima ancora di Konya c'è stato anche Fes. Una sera, per dire, ero Karawin e ho pregato Namaz Isha. E poi sono rimasto seduto e mi sentivo a casa, ero al sicuro. E lì, per la prima volta, ho capito che ovunque tu ti volti c'è il volto di Dio.
0: Şunu anladım ben Hazreti Mevlana'nın türbesinde, onun İslam'ı anlatış şekli, yaşayış şekli dışlayıcı değil, kapsayıcı indir ve bir mükemmelliği istemez, bir samimiyeti istiyor ve kaç kere düştüğün önemli değil, önemli olan tekrar kalkabilmen. Konya'daki ziyaret ettiğim türbeler bana bir fıkıh kitabından çok daha fazla şey öğretti. Konya'dan önce de Fez vardı, biraz önce de söylemiştim. Orada da şöyle bir hatıram var. Bir akşam Karaviyin yakınlarında bir yerde yatsı namazı kıldım. Sonra orada oturdum, kaldım. Kendimi evimde gibi hissettim, güvende. Ve ilk kez şu ayeti orada anladığımı düşünüyorum. Nereye dönerseniz dönün, Allah'ın yüzü oradadır.
1: Evet. Peki bu, gerçi şimdiye kadar aralarda bayağı bahsedildi ama bu gezginlik, seyahat etme, onun kendi manevi yolculuğunda neler kattığı, kendi tespitleri var mıdır?
2: Quello che ho capito è che tu come persona individuale non esisti. Quando viaggi perdi tutti i riferimenti, perdi la lingua, la cultura, le abitudini, tutte le cose che sai. Non sei più Riccardo Omar Zaccotelli, italiano, ex commerciante, 69 anni, pensionato. Sei solo uno sconosciuto in terra straniera. E in quel momento capisci la tua identità, è una convenzione. In quel momento capisci che la tua identità è una rappresentazione. Non sei quello che pensavi di essere. Sei solo coscienza che osserva altre coscienze.
0: Aslında seyahatlerinde şunu gördüm. Sen bir bireysel kişi olarak yoksun. Seyahat ederken bütün referanslarını kaybediyorsun. Dilini, kültürünü, bütün alışkanlıklarını. Artık Riccardo Ömer Zaccotelli, İtalyan, eski bir tüccar, 69 yaşında değilsin. Sadece sen varsın. Yabancı bir diyarda yabancı bir insan. Ve o anda anlarsın aslında senin kimliğin bir temsil sadece. Bir kabul. Bunun ötesine geçmiyor. Sen aslında olduğunu sandığın kişi olmadığını anlarsın. Sadece başka bilinçleri gözlemleyen bir bilinç olduğunu anlarsın.
2: Sallallahu alaihi wasallam, il profeta disse: muori prima di morire. Allora il viaggio è una morte simbolica, muori come ego e rinasci come shahid, come testimone. Questo è acquisire coscienza per me, essere presenze e mettere prima, anteporre la mia intenzione e dunque l'annullamento del wahm, dell'illusione di essere separato. Allora, quando l'ego muore, scopri che non sei mai stato separato da Allah e che

0: ti è sempre stato più vicino della tua vena giugulare. Il viaggio ti porta lontano da casa per farti scoprire che la tua casa è ovunque, perché è dentro di te.
1: Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: ölmeden önce ölün. Aslında ben yolculuğun sembolik bir ölüm olduğunu düşünüyorum. Nefis olarak ölüyorsun ama bir şahit olarak yeniden doğuyorsun. Bu bir bilinç kazanmaktır. Bir tekrar hazırlanmaktır. İyi niyeti ön plana çıkartmaktır. Böylece içinde olduğumuzu düşündüğümüz sanrının, bir illüzyonun yok edilmesidir. Ve nefis aslında öldüğünde Allah'tan ayrı olmadığını, onun her zaman şah damarından daha yakın olduğunu keşfedersin. Yolculuk seni evinden uzağa götürür ama evin her yerde olduğunu keşfetmen için seni götürür. Çünkü ev senin içindedir.
2: Sürekli böyle bir manevi olarak dönüp dolaşıp kişinin kendisini bulma ve ilerlemesiyle ilgili bir seyri sülük olarak algılıyorum ben hepsini. O yolculukların aslında kendi seyri sülükünü tamamlayıcı bir aracı gibi, yanlış anlamıyorsam.
1: Evet.
3: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.
2: Son sorumuz, bugünkü Müslüman gençlere, özellikle gezgin, seyahat yapacaklara tavsiyeleriniz var mıdır?
0: Allora, non viaggiate solo fra musulmani, prima cosa. Andate dovunque, parlate con tutti, cristiani, gli ebrei, escluderei i sionisti, perché parlate con i buddisti, con gli atei, parlate con tutti. Allah dice: vi abbiamo creato da maschio e femmina e vi abbiamo resi popoli e tribù perché vi conosciate fra di voi. Li ta'araf, araf. Li ta'araf significa conoscersi reciprocamente, non per convertire, per riconoscerci.
1: İlk olarak şunu tavsiye ederim: sadece Müslümanlar arasında seyahat etmesinler, başka yerlere de gitsinler. Herkesle konuşup arkadaşlık kurmaya, onları tanımaya çalışmalarını tavsiye ederim. Bunlar Hristiyan da olabilir, Yahudi de olabilir, Siyanistleri hariç tutuyorum, Budist olabilir, Ateist olabilir. Neticede Allah sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve sizleri farklı kabileler, halklar olarak yarattık ki birbirinizi tanıyasınız diye. Dolayısıyla birbirimizi karşılıklı olarak tanımak için seyahat etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanların inançlarını dönüştürmek için değil, kendimizi tanımak için seyahat etmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Seconda cosa, secondo me, viaggiate leggeri. Non solo con lo zaino leggero, ma con il cuore leggero. Lasciate a casa i pregiudizi, lasciate a casa l'arroganza, io so già tutto. Il web spesso illude di sapere chi lo frequenta troppo e male. Perciò viaggiate come dei bambini, curiosi, aperti e pronti a stupirsi.
1: İkinci olarak hafif seyahat etmelerini tavsiye ediyorum. Burada da sadece küçük bir sınıf çarptısıyla seyahat etmeyi değil, kalp olarak da hafif seyahat etmeyi öneriyorum. Yani ön yargıları evde bırakın. Zaten her şeyi biliyorum kibrini evde bırakın. İnternet mesela onu çok veya kötü kullananları çok bilgili olduğuna inandırıyor. Aslında çocuklar gibi seyahat etmek lazım. Meraklı, açık, hayret etmeye hazır bir şekilde.
0: E terza cosa, pregate dovunque vi troviate. Non aspettate per forza di cose la moschea. Se è facile, come qui in Turchia, ok. Ma riconosciamo, ricordiamo che Allah è ovunque, anche nella vostra stanza, non solo in una moschea. Allora, io ho pregato in stazioni di treno, in aeroporti, montagne, spiagge, mashallah, sono ancora qua, vivo. Tutta la terra è Masjid. È un luogo di prosternazione. Quando ti prostri, qualsiasi sia il luogo, stai toccando il suolo dove un giorno tu ti ritorni come polvere. E ogni sajda è promemoria e ti dice: tu sei la terra e alla terra ritornerai.
1: Üçüncü olarak her yerde namaz kılmalarını tavsiye ediyorum. Bir camiyi aramayı, beklemeyi çok tavsiye etmiyorum. Türkiye'deki gibi kolaysa hemen her yerde bir cami bulmak, evet kılsınlar. Ama Allah, Cenab-ı Hak her yerde, sadece cami değil, odamızda bile Ben birçok yerde namaz kıldım. Tren istasyonlarında, havaalanlarında.

0: dağlarda, kumsallarda. Neticede yeryüzünün tamamı mescittir, bir secde yeridir. Secde ettiğinde yer neresi olursa olsun bize bir gün toprak olarak döneceğimiz yere dokunduğumuzu hatırlatıyor. Bir hatırlatma, sen topraksın ve toprağa döneceksinin bir hatırlatması olduğunu belirtmek istiyorum.
1: E poi quarta cosa, non c'è nomile, sono 5-6 cose. Quarta cosa, ascoltate più di quanto parlate. Oggi i giovani parlano molto, sono costretti, social media, opinioni, dibattiti, ma la saggezza non si trova nel rumore, si trova nel silenzio tra una parola e l'altra. Allora, quando incontrate qualcuno, non pensate a cosa dire, pensate a cosa ascoltare.
0: Dördüncü ve çok uzun bir liste değil, birkaç tane kaldı. Konuştuklarından çok daha fazla dinlemelerini öneriyorum. Gençler bugün çok konuşuyor. Özellikle sosyal medya, fikirler, tartışmalar. Ama şunu unutmamalarını belirtmek istiyorum. Bilgelik gürültüde bulunmaz. Bir kelime ile diğeri arasındaki sessizliklerde bulunur. Yani söylediğimiz sözler arasındaki aslında boşluklar bize bilgeliği verir. Bilgelik orada yer alır. Biriyle karşılaştığımızda da ne söyleyeceğimizi düşünmeyin. Ne dinleyeceğinizi düşünün.
1: Allora, altra cosa, la quinta cosa che voglio dire è questo. Non dovete avere paura. Non abbiate paura. Il mondo sembra pericoloso. Terrorismo, islamofobia, le guerre. Ma io ho viaggiato per 40 anni in decine di paesi. E la cosa più pericolosa che mi è capitata, sapete cos'è? È un cane randagio che voleva il mio panino. La gente è buona ovunque. Se arrivi con il cuore aperto, trovi cuore aperto. Allah dice, se tu aiuti Allah, Allah ti aiuta. Abbi fiducia. Parti. El sentiero si apre. İnşallah.
0: Beşinci olarak korkmamalarını tavsiye ediyorum. Dünya tehlikeli görünüyor olabilir. İşte terörden, İslamofobiden, savaşlardan bahsediliyor. Ama ben şahsen 40 yıldır onlarca ülkeye seyahat ettim. Başına gelen en tehlikeli şey ne diye soracak olursanız, yemiş olduğum sandviçi benden isteyen bir sokak köpeğiydi. İnsanlar iyidir, her yerde iyidir. Siz eğer açık bir kalple onlara varırsanız açık kalpler bulursunuz. Allah, eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder diyor. Güvenin ve yola çıkın, yol açılacaktır.
1: L'ultima cosa. E poi inshallah vi saluto. Tornate sempre a casa. Il viaggio è bellissimo, ma il vero viaggio è ritornare. Perché quando torni tu sei diverso. Porti con te tutto quello che hai visto, che hai ascoltato, che hai imparato e lo condividi. Il viaggiatore non è chi va, il viaggiatore è chi torna e racconta. Ibn Battuta, Ibn Arabi, come tutti i grandi sufi hanno viaggiato. Noi siamo piccoli, ma non occorre essere grandi maestri per viaggiare. Il percorso non finisce quando arrivi. Finisce quando testimoni.
0: Altıncı ve son olarak sizleri selamlamadan önce şundan bahsetmek isterim. Her zaman eve dönün. Yolculuk çok güzeldir ama gerçek yolculuk dönüştür. Çünkü döndüğünüzde artık farklı bir insansınız. Gördüğünüz, duyduğunuz, öğrendiğiniz her şeyi yanınıza getirirsiniz ve onu paylaşırsınız. Bence gezgin giden değildir, dönen ve anlatandır. Bunu biz İbn Battuta, İbn Arabi, büyük sufi gezginler gibi onlarda da görebiliriz. Bizler küçük varlıklarız ama seyahat etmek için çok büyük üstad olmaya gerek yok. Yol vardığımızda aslında bitmiyor. Bize eşlik ediyor, bize şahitlik ediyor.
1: Allora questa è l'ultima cosa personale che dico ai giovani, che ne incontro tanti, bellissime persone, belli sguardi, bella fede. Ragazzi, voi avete Rumi, avete Yunus Emre, avete secoli di sufismo. Non dimenticate questa eredità. Il vostro Islam non è costrizione. Vivete in un paese dove ancora batte il cuore della poesia, dove si sente il Sema e anche dell'Adab verso i meno fortunati. Allora, quando viaggiate, portatevi questo dietro.
0: Kişisel olarak da burada Türkiye'de bulunduğumda Türk gençlerine bir tavsiye vermek isterim. Sizin Mevlana'nız var, Yunus Emre'niz var, yüzyılların sari bir tasavvufi mirasınız var. Bu mirası unut

0: yapmayın, buna sahip çıkın. Türkiye'deki İslam baskı değil, baskıcı bir şey değil. Şiirin, semanın, kalbinin attığı bir ülkede yaşıyorsunuz. Bu konularda sizin kadar şanslı olmayan, zor durumda olanlara karşı sahip olduğunuz edebi hep göstermeniz çok kıymetli. Edep buradaki en kritik şeylerden biri. Benim tavsiyem, seyahate giderken bunları da yanınızda götürün.
1: Allora vi auguro di essere ambasciatori dell'Islam che ruota come i dervisci senza cadere a terra e non dell'Islam che giudica e produce affari, produce denaro.
0: Sizlere asla yere düşmeden sema eden, dönen dervişler olmanızı, İslam'ın elçileri olmanızı diliyorum. Yargılayan, ticaret üreten, para üreten bir kişi olmaktan çok İslam'ın temsilcisi olmayı, yaşayarak temsilcisi olmayı diliyorum.
2: Tabii Sayın Sakotelli'nin tespitleri sadece yol ve yolcu veya seyahatler için değil, kişinin manevi gelişim yolculuğunda ona fener olabilecek ifadeler olarak algılıyoruz. Çok değerliydi bizim için sözleri. Çok teşekkür ediyoruz. Akra'da ağırlığımızdan dolayı şeref duyuyoruz. Tekrar tekrar görüşmek istiyoruz inşallah.
0: Murati per aver tu come ospite nel studio. Ringrazio a te tanto.
3: Grazie.
0: Vogliamo di avere qui nel studio di nuovo inshallah.
3: Inshallah. Amin. Grazie tante a voi e spero che, come ho già detto prima, se c'è qualche cosa di buono, il merito è di Allah, e se ci sono degli errori, sono miei.
0: Ben teşekkür ederim beni burada ağırladığınız için. Şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Söylediğim şeyler içerisinde herhangi güzel, hikmetli bir şey varsa hepsi Allah'tan gelmiştir. Bütün hatalar bana aittir. Bunu belirtmek isterim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Size de ayrıyeten çok teşekkür ediyoruz destek verdiğiniz için.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
2: Değerli Akra dinleyenleri, Gez, Gör, İbret Al programımızda çok değerli bir misafirimiz vardı bugün. İtalya'dan Ömer Sakotelli beyefendiyi ağırladık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yolculuklarında da hayırlı yolculuklar diliyoruz.
4: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez, Gör, İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
5: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Etkinlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2.

0: Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِيمًا.

0: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz, bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya ehlel kitabı la taglu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hak. İnnemel mesih İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetuhu ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
0: أي أهل كتاب دينينيز hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.''

0: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: Musa bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o, ey Rabbim, kendini bana göster de sana bakayım dedi. Rabbi, beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
0: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîh ibn Meryem ve mâ umirû illâ liya'budû ilâhen vâhidâ lâ ilâhe illâ hû subhânehu ammâ yuşrikûn.
1: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların koştukları şeylerden uzaktır.
0: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.
1: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. O buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
0: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ.
1: Habibim, de ki, işte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben, sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
0: أَتَى أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
1: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleri ile sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
1: Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
0: Fesubhanallahi hina tumsun ve hina tusbihun.
1: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
1: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
0: وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
0: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ

0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
0: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler, siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
1: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
0: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
1: سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ.
0: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ.
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.
1: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ.
0: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ.
0: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا.
0: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
1: Sebbih isme rabbikel a'la ellezî halaka fesevvâ.
0: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları.

Oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa, ben oruçluyum desin.

Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Sevgili dinleyenler, oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

İbni Asakir ve Eddarimi'nin Cabir radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre ene kaidül mürseline ve la fahre ve ene hatemün nebiyyine ve la fahre ve ene evvelü şafi'un ve müşeffa ve la fahre. Buyurmuş ki Efendimiz ene kaidül mürselin ve la fahre. Ben peygamberlerin önderiyim. Onları sevk edip sürükleyecek efendim lideriyim. Onların en başında gelen kimseyim. Ve la fahre. Övünmek yok. Allah takdir eylemiş. Beni bu makama Allahu Teala Hazretleri uygun görmüş. Beni bu şekilde o yaratmış. Ama bütün peygamberler hepsi Peygamber Efendimizin maiyetinde ve onun arkasında. Evet ve lekad faddalna ba'dan nebiyyine ala ba'd buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberlerden bazısını diğerlerine üstün kılmıştır. Hepsi aynı şeref seviyesinde, hepsi aynı rütbede değil. Rütbeleri farklı peygamber ama hepsinin de kendine göre rütbeleri farklı. İşte o rütbelerin en yükseği kaid Arapça bir de komutan manasına gelir. O bakımdan rütbe kelimesini de burada severek kullanıyorum. Peygamberlerin rütbesi en yüksek olanı, yani diyelim ki bir ordunun en yükseği kimdir? İşte generallerdir. Generallerin en yükseği de onların başına seçilmiş olan da genelkurmay başkanıdır. Komutan, başkomutandır. İşte ben peygamberlerin başkomutanıyım. Velâ fahre. Tabi kaid, kade yekudu fiilinden sevk eden manasına geldiğinden ahirette de mahşer yerinde de insanlar hesap görecekler. Allah tarafından hesapları görülecek, hesabı yaşayacaklar. Ondan sonra ehli cennet, ehli cehennem ayrıldıktan sonra ehli cennet tabii cennete gidecek ama ilk başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olarak gidecek.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey, o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim, azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Sağduyunun sesi Akra.

0: hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Efendim, yeni bir programdan hepinize merhabalar. Bugünkü programımızda da konuğumuz klinik psikolog ve psikoterapist Sabahattin Ertuğ Beyefendi ve kendileriyle mutluluk ve huzur kavramlarını konuşacağız. Mutluluk ve huzurun ayrışan ve örtüşen yanlarını konuşacağız. Aynı zamanda insanın varoluş anlamı ve bununla beraber bu anlamda mutluluk ve huzur ilişkisinin varoluş anlamımıza katmış olduğu etkileri de konuşacağız. Sabahattin Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız, iyisiniz?
2: İyiyim, siz de iyisiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Evet, mutluluk ve huzur sanıyorum tüm insanoğlunun aradığı kavramlar mı diyeyim, duygular mı diyeyim, siz bize daha ayrıntılı bir şekilde detaylandıracaksınız. Hepimiz mutluluğun, huzurun peşinden koşuyor muyuz ya da mutluluk ve huzur bizim peşimizden koşmamız gerekmeyen, zaten bize eşlik etmesi gereken duygu mu, bunu da konuşuruz.

0: Farklarını, örtüşen ve ayrışan yanlarını ve insanoğlunun varoluş amacında mutluluk ve huzur arayışı var mı? Ya da başka etkiler de mi var? Buna katkı sağlayan konuşuruz ama dilerseniz öncelikle psikolojide mutluluk ve huzur kavramı nasıl tanımlanıyor? Bununla başlayalım, sonrasında devam edelim. Buyurunuz.
1: Şimdi mutluluk ve huzur aslında bütün insanların peşinden koşmuş olduğu ama yakalayamadığı iki tane kavram. Hani mutluluk peşinden koşarken bir mola verin ve mutlu olun denir. Dolayısıyla mutlu olmak nasıl bir şey? İnsan mutluluğu dışarıda aradığı sürece peşinden koşar ama bir türlü yakalayamaz. Çünkü mutlulukla anlık tatminler arasında bir karmaşa var ve insanlar aslında orada bu illüzyonu yaşıyorlar.
0: Nedir mutluluk peki hocam? Niye biz mutluluk diyoruz? Neler neler olursa bunun adı mutluluk oluyor.
1: İşte şöyle, hani içgüdülerimizin tatmini sonucu hissetmiş olduğumuz hisler bizi mutlu ederler. Bugün batıya baktığınız zaman make love der. Aşka, sevgiye. Yani sevgi yapmak. Dolayısıyla aslında hani içgüdüsel bir ihtiyacını giderdiğinde mutlu olduğunu hissediyor, düşünüyor. Yani içgüdüsel ihtiyaçlarımızın tatmin olmasıyla hissetmiş olduğumuz duyguya kimileri mutluluk diyor. Fakat mutluluk aslında bu kadar basit bir şey mi, ona bakmak lazım. Aynı zamanda da huzur dediğimiz başka bir unsur daha var. Ben şöyle tarif ediyorum. Mutluluk daha ziyade ilkel beynimiz olan aslında bağırsaklarımıza hitap ediyor. Huzur ise insanın kalbine hitap ediyor. Arasındaki ayrıştırıcı fark bu. İnsan içgüdüsel ihtiyaçlarını tatmin ettiği sürece mutlu. Fakat kalbini tatmin etmiş olduğu sürece de huzurlu olur. Hatta Amerika'da yapılan bir araştırma var mutluluk üzerine. İnsanlara sormuşlar, hani ne sizi mutlu eder diye, 30 senelik bir araştırma, sizi ne mutlu eder ve mutlu ettikleri hayallerini, amaçlarını kişiler söylemişler. Daha sonra da o amaçlara, o hayallere ulaştıktan sonra da ne hissettiniz diye sormuşlar. Yani ben şu diplomayı alırsam mutlu olurum, evim olursam mutlu olurum, evlenirsem mutlu olurum gibi. Fakat arabaya sahip oldum, oldum. Ne oldu? O an iyi hissettim, sonra geçti. Evlendim, mutlu oldum, sonra geçti. Yani bunun sonucunda şöyle bir rapor ya da şey ortaya çıkıyor. O da insanlar sahip olmak üzerine kurdukları hayaller gerçekleştiğinde bunları mutluluk olarak adlandırıp peşinden koşarken bu araştırma bunun anlık tatminler olduğu. Dolayısıyla mutluluk anlık tatminler diye de iki ayrı başlık ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani sahip olmak üzerine kurduğumuz hayaller gerçekleştiğinde biz mutlu olacağımızı zannediyoruz. Fakat onlar anlık tatminler oluşturuyor. Bu anlık tatminler de uzun vadede insanlara zarar veriyor, hasta ediyor.
0: Huzurun o zaman tanımına geçmeden bir ara soru sorabilir miyim? Mutlulukla ilgili anlık tatminlerse o zaman uzun vadede mutluluğu koruyup mutlu olma gibi bir şey var mıdır hocam?
1: Tabii ki. İşte burada da işte bu araştırmada yine bu da ortaya çıkmış. Yani sahip olmak üzerine, almak üzerine, almak, tüketmek üzerine amaç hayaller kurup da onlara sahip olduğumuzda aslında anlık tatmin olup uzun vadede mutsuz oluyoruz. Fakat karşılığını uzun vadede bekleyerek ya da karşılık beklemeden yapmış olduğumuz işler ve bununla ilgili kurduğumuz hayaller de bizi mutlu ediyor.
0: Neler mesela, örneklerseniz?
1: Yani sadaka ömrü uzatır denir ya, işte insanlara yardımcı olmak. Yani herhangi bir şey almadan bu dünyada yaşıyorum ve bir işe yarıyorum hissiyatı ile yaşayan insanlar mutlu olurlar. Ya da hani bir dünyanın en zenginlerinden bir tanesinin bir cümlesi var. Der ki, para kazanmak için çalışanlar fakir olurlar, paranın kölesi olurlar. Fakat ideallerinin peşinde koşanların da para kölesi olur.
0: Güzel bir ayrım, evet.
1: Dolayısıyla bir ideali, bir amacı, uzun vadede bir amacı olan insanlar o amaç uğruna çalıştıklarında, hizmet ettiklerinde ise mutlu olurlar. Burada bir şeye sahip olmak değil, almak değil, vermek. Almak anlık haz, anlık tatmin, mutluluk getirirken, vermek ise aslında bir şekilde sözle, gülümsemeyle, bir selamla ya da maddi manevi anlamda sosyalleşmeyle verilen şeyler de insanı mutlu ediyor.
0: Demek ki biz kalıcı mutlulukla geçici mutluluğun ayrımını çok iyi yapıp hayatımızdaki aradığımız o mutluluk arayışını inşallah konuşacağız. Doğru yerlerde aramanın önemi karşımıza çıkıyor. İlkel duygular dediniz hocam. İlkel duygularımızın tatmini sonucunda elde ettiğimiz duygu durumuna mutluluk dediniz.
1: Hislerine
0: buna.
1: Mutlu hislerine olarak düşünülüyor. Evet, evet. Yani nedir bunlar?
0: Evet,
1: açlık, insan yemek yediği zaman mutlu oluyor.
0: Mutlu olur.
1: İkinci en güçlü işgüdülerden bir tanesi cinsellik. Üçüncüsü susuz. Ondan sonra işte sevme, sevilme ihtiyacı, güven ihtiyacı, aidiyet ihtiyacı ve bir kimlik dediğimiz aslında en tepede bir var olma ihtiyacı.
0: Sahip olma burada nerede peki? İlkel duygularımızın
1: yemek,
0: tatmini demiştiniz.
1: Yemek, işte kimlik, kendisini değersiz hisseden insanlar mevki makamlarla almış olduğu
0: mal
1: mülkle, evet, arabalarla kendilerine bir mutluluk ya da o kimlik içerisinde bir mutlu olacağını düşünüyorlar. Evet. Yani aslında güçlü olma ihtiyacı. Hani bir şey var, hocanın bir hikayesi var. Köyün bir tanesinde bir düğün olacakmış. Hocayı çağırıyorlar vaaz etmesi için. Hoca da kabul ediyor o gün gelmesini. Para alacak mısınız diyorlar. Yok, almayacağız diyor. O gün geldiği zaman da hoca diyor ki, bakın diyor, ben gelip orada konuşurum diyor. Güzel de bir konuşma hazırladım. Ama ben size para almam dedim ama bana eğer bir kese altın vermezseniz ben o konuşma yapmam diyor. Tabii muhtar şaşırıyor. Panik halde gidip bu parayı topluyorlar. Altınları topluyorlar, hocaya veriyorlar. Daha sonra hoca çıkıyor, güzel bir vaaz ediyor. Ondan sonra indikten sonra da çıkarıp altınları muhtara veriyor. Git kimden aldınsa onlara geri ver diye. Hocam diyor, iyi misiniz, niye bizi bu kadar uğraştırıyorsunuz deyince, diyor ki insanlar diyor para verdikleri için diyor dikkatle dinlediler. İkincisi işte mutluluk burada. İkincisi o sahip olmak. İnsanın diyor cebinde bir kese altınla konuşması da bambaşka oluyormuş diyor.
0: Evet.
1: Hani şimdi
0: çok güzel bir aslında.
1: Dolayısıyla evet, aslında insanlar da altındaki arabalarla, kıyafetlerle, hı-hı, markalarla, mevki makamlarla orada otururken aslında hani orada olunca mutlu olacaklarını zannediyorlar. Mevki makamlarla adam olacağını, mutlu, evet, olacağını düşünüyorlar. Fakat işte aslında bu dünyanın en büyük illüzyonu da bu. Somut bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyada bir şeyleri somutlaştırmaya çalışırken, yani burada şu var, insan maddeye ne kadar fazla önem verirse manadan uzaklaşıyor. Mutluluk ve mutsuzluk demiş olduğumuz şey de insan maddeden ne kadar uzaklaşırsa huzura doğru giriyor.
0: Ne güzel, huzurla da ilgili giriş, evet, yapmış olduk. Evet.
1: Yani aslında gerçek mutluluk hani biraz daha bizim psikolojide şey vardır, hani içgüdüsel ihtiyaçlarımız, o ilkel beynin sembolik olarak karşılığı karındır. Yani dolayısıyla artık bu bizim içgüdülerimize hitap eden ve onlar tatmin olunca hissetmiş olduğumuz şeyi biz mutluluk olarak algılıyoruz ki aslında o sadece 3 dakikalık, 5 dakikalık anlık zevkler. Bunlar aslında işte bize de en büyük sıkıntı veren şeyler de bunlar.
0: Evet.
1: Biz bunları yaparak mutlu olacağımızı zannediyoruz ama bunları ne kadar çok yaparsak o kadar çok
0: tam tersi
1: mutluluktan ve huzurdan uzaklaşıyoruz.
0: Uzaklaşıyoruz, evet.
1: Mutluluk dediğimiz zaman biraz daha bizim bedensel ihtiyaçlarımız, zihinsel ihtiyaçlarımızla ilgili. Huzur dediğimiz zaman da biraz daha kalple ilgili olan şey. Kalp. Şimdi normal psikolojide maalesef batıdan aldığımız için hani id, ego ve süperego vardır. Yani id sembolik olarak bağırsaklarımızı, ego bizim işte neokorteks alanını, süperego da daha çok bizi çevreleyen toplumsal kuralları temsil eder. Fakat burada kalp yok. Modern psikoloji hep kalbi ihmal etmiş. O yüzden aslında
0: bunun sebebi nedir peki?
1: Çünkü kalp daha ziyade soyut olan, daha ziyade hani bilimi somutlaştırmak isterken veriler daha çok kanıta dayalı olması gerekiyor ya, somut olması gerekiyor. Kalp daha çok soyuttur. Kalp maneviyatı temsil eder. İşte nedir? Benim kalbim temiz denilince insanlar Allah'la arasında kurmuş olduğu ilişki, benim yapmış olduğum yani bedensel anlamdaki işte size göre hoş olmayan, günah olan şeyler pek ilgilendirmez.

0: ben kalben Allah'a bağlıyım. Oradan Allah'la hani işimi görebiliyorum hani diyorlar insanlar. Dolayısıyla kalp daha çok soyut olduğu için de çok fazla hani kalple duygu odaklı çalışan psikologlar oluşmuş. İşte hani Erich Fromm gibi, evet. Arthur Adler gibi. Fakat onların da literatürde çok fazla yer verilmemiş. Yer çünkü bilimsel evet. anlamda daha somut çok popüler veriliyor. Olan evet. daha çok işte belki tüketim sistemine hizmet etmediklerinden dolayı kalbe çok fazla önem verilmiyor. İnsan hani insanların kalpleri huzur buldukça, maneviyatı arttıkça insanlar maddeden uzaklaşırlar. Maddeden uzaklaşınca da ekonomik sistem dönmez. O yüzden de insanları daha çok ekonomik sistemi döndürmek için maddeye doğru yönlendirip daha çok maddesel şeyler popüler hale getiriliyor ki insanlar da onun peşinden koşarken mutlu olacağını zannediyorlar ama hepsi aslında yanılsama. Mutsuzluk evet. uçurumunda boğuluyorlar.
1: Şimdi varoluş amacını da insanoğlunu konuşalım istedik. Mutluluk ve huzur tabii ki ana çatı konumuz. İnsanoğlu doğuştan mutluluğu ve huzuru getiriyor mu? Ya da bu yolda bulunan bir şey mi? Yaşam yolculuğunda bulunan bir şey mi?
0: İnsanoğlu aslında hani fıtrat üzerine dünyaya gelir ve geldiği zaman da insanoğlunun en özü doğduğu zamandır. Çocukluk döneminde baktığınız zaman işte dünyanın en mutlu, huzurlu insanları kimlerdir? Çocuklardır. Bugün aslında insanlar mutluluğu çocuklardan eğer öğrenirlerse mutlu olabilirler. Çünkü hesapsız, kitapsız, sadece hani sevgiye dayalı bir şey olduğu için çocukluk dönemi ayrı tutulur. Tabii ki insanın özünde bu vardır. Hani insanlar mutlu doğarlar, mutlu yaşarlar. Daha sonra bir şekilde toplumsal öğretilerle de mutsuzlaştırılırlar. Hani Kızılderililerin bir atasözü var, onların der ki içinizdeki sesin kıymetini, daha doğrusu arasındaki farkı iyi yapın. Zihinden gelen sesler toplumsal öğretilerdir, zihin, hesap kitapla olan şeyler. Kalpten gelen ses ise sonsuzluğun sesidir. Şimdi çocuklara ayan olur deriz. Yani çocuklar daha fazla sonsuzluğa daha yakın oldukları için, oradan geldikleri için onlar çok daha mutlu olurlar. Biz daha sonra mutlu olmak için öğrenmiş olduğumuz, mutlu olmak için aslında sürülmüş olduğumuz bir rekabet var, bir yarış var. İşte bir şey olmak anlamında. Hani olmak ya da olmamak diyor ya, aslında olmak. Hep bir şey olmak peşinde koşarken doktor olmak, mühendis olmak, avukat olmak, psikolog olmak, zengin olmak, olmak peşinde koşarken aslında insan nereden uzaklaşıyor? Kendi özünden uzaklaşıyor, kendi fıtratından uzaklaşıyor. Belki mevki makamları oluyor ama kendi özlerine uzak oldukları için de mutsuz oluyorlar. O yüzden aslında psikolojinin en büyük konularından bir tanesi nedir? İçindeki çocukla barışırsan mutlu olabiliyorsun.
1: Yani elde ettiğin makam, mevki, mal, mülk, para değil seni mutlu edecek olan içindeki
0: fakat
1: çocukla.
0: Fakat bize inandırmışlar.
1: Evet. Tüketim toplumu olmamızın ve tüketim toplumunun getirdiği beraberinde ne kadar çok tüketirsen o kadar mutlu olursun. Ne kadar şeye sahip olursan o kadar mutlu olursun ve değerlisindir.
0: Evet. Yani şöyle mutlulukla evet. huzur arasındaki evet, farkı fark şöyle belki, yaparsak evet. insanlar bir şeylere sahip olmak için mutluluğun peşinden koşarlar. Sahip olduğu şeylerden vazgeçtiğinde de huzur yolculuğuna doğru ilerlerler. Huzurlu olmak için hani vermek lazım.
1: Evet, burada fedakarlık
0: aynı zamanda
1: vermek var. Evet.
0: Kalbe hitap etmek lazım. Kalple ilgili, sevgiyle ilgili.
1: Huzuru da biraz
0: sevmek,
1: konuşalım mı?
0: Evet. Koşulsuz abi. Sevgi. Evet. Şimdi huzur demiş olduğumuz aslında biraz da kalbin konusudur. Hı hı. Hani kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Dolayısıyla zaten hani bizim literatürümüzde hani dinde kalp Allah'ın mekanıdır. Dolayısıyla aslında sonsuzluğun sesine ne kadar eğer kulak verirseniz, zihninizi ne kadar çok susturursanız iç huzurunuza o kadar yaklaşırsınız.
1: Aslında insanın o zaman kendisiyle ilgili muhatap alması gereken yer kalbi, zihni değil.
0: Kendisi,
1: evet,
0: kendi özü.
1: Evet.
0: Yani ben kimim sorusuna, varoluşta ben kimim sorusuna cevap verdiğimizde hani insan aslında üç katmandan oluşuyor aslında. Birincisi o gerçek katman demiş olduğumuz bizim nefsimiz. Hı hı. İkincisi ego demiş olduğumuz aslında olmak istediğimiz, olduğumuzu zannettiğimiz kendimiz. Üçüncüsü de bizden olmamızı istenen, beklenen bir ben algısı var. Dolayısıyla genelde mücadele hep bu ikisi arasında. Yukarıda birileri bizden bir beklenti içerisine giriyor. Ya da bizi bir yerlere çekiyor. Mevkiler, makamlar, arabalar, telefonlar, ondan sonra işte yeni evler, akıllı evler. Bütün bunların peşinde ne yapıyoruz? Borçlanıyoruz. Onlara sahip olmak üzerine. Sahip olduğumuz zaman ne oluyor aslında? Evet, bir ev aldık, 20 sene borçlandık. Ama 20 sene boyunca mutsuzuz aslında. Diğer taraftan baktığımız zaman hani ben kendimle ilgili eğer insanlar bana değer veriyorlarsa, arıyorlarsa, saygı duyuyorlarsa kendimi iyi hissediyorum. Eğer yalnız kaldığımda, kimseler bana selam vermediğinde, bir yerde beni yok saydıklarında ise mutsuz oluyorum. Yani burada şu var hani, sevilmenin peşinden koşmak ya da sevginin peşinden koşmak. Sevgi demiş olduğumuz şey eğer koşulsuz bir şekilde olursa, koşulsuz bir şekilde olursa bu huzura götürür. Eğer koşullu bir şekilde seversek, şuyum olursa, buyum olursa, o bana bunu yaparsa, şu kişiyle görüşürsem gibi ve koşullu bir sevgiyle etrafla bağ kurarsak da o da biz aslında mutlu olmak adına mutluluk ve mutsuzluk böyle hani birisi hani sevdiğim birisiyle beraberim, bana karşılık verdi, beklentilerime karşı mutlu etti beni ama uzaklaştı, artık bana selam vermiyor, bana değer vermiyor, mutsuzum. Bir söz vardır hani, denir ki insanların açlık öldürmez, alışmış oldukları tokluk öldürür diye bir şey vardır. Şimdi bizde burada aslında alışkanlıklarımız da var. Yani ihtiyaçlarımız var. İhtiyaçlarımız sadece yemek içmenin dışında sevme, sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değer görme ihtiyacı. Hep bunlar mutlulukla ilgilidir. Fakat eğer burayı aşıp da aslında biraz daha bu dünyadaki yaşam amacımızı, var olma amacımız üzerine yola çıkmış kurgularsak olduğumuz hayat, zaman evet, bu sefer de aslında huzura doğru hani adım atmış oluruz. İnsanın kendi içindeki özüyle buluşup aslında o özüyle barışık olduğunda ve bu dünyadaki yaşam amacını keşfetme yolunda bir yolculuğa başladığında huzur yolculuğu başlamış olur. İç huzur demiş olduğumuz. Yani iç huzur dışarıyla bağımızı ne kadar çok kesersek o kadar huzura doğru gitmiş oluruz. Ve dışarıdaki kavgalarımızı da ne kadar çok artırırsak o zaman da aslında mutlu olmak için, bir şeylere sahip olmak için bir kavga içerisinde mutlu olmaya çalışırız. Hatta denir ki hani işte mutluluk dışarıda aranan bir şey gibi görünür ama insan mutluluğu içinde bulur. Mutlu olmak için insanın kendisinden başka kimseye ihtiyacı yoktur.
1: Ve mutsuz olmak için de belki de, değil mi? Kendi kendini mutsuz eden de insan aslında. Zaten, beklentileri yüksek işte olduğu için
0: burada
1: belki
0: burada ne giriyor devreye? Hani evet, hadis-i şerifte buyuruyorlar ki iki cihan bir araya gelmiş olsa hani insanın kendisine vermiş olduğu zararı veremez. Hani denir ya, düşüncelerinize dikkat edin, duygularınız olur. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınız olur. Onlara dikkat edin, alışkanlıklarınız olur. Ona da dikkat edin, karakteriniz olur. Ona da dikkat edin, kaderiniz olur. Dolayısıyla aslında bir nebze insan kendi kaderini, kendi mutluluğunu algılarıyla aslında kendi kendine oluşturuyor. Hani acı yoktur, bakış açısı vardır deriz. Bu hayata nereden bakıyorsanız, bakmış olduğunuz açıda ne varsa onu görebilirsiniz. İnsan eğer korku ve aslında ne kadar korkuları varsa, hani ne kadar korkuları varsa o korkularından emin olmak için onlara karşı ne kadar kendini güvenli hissederse aslında kişi mutlu olduğunu düşünüyor. Ama insan ne kadar çok severse ve ne kadar korku ve sevgi, güven içerisinde, sevgi içerisindeyse o kadar da aslında huzur arayışına giriyor. O yüzden insanın hani güvenlik anlamında eğer ki ihtiyaçlarını gidermişse, daha sonra açlıkla ilgili sorunlarını gidermişse ve bu sefer hani buradaki kişi ne yapıyor? Ölmedim, bugün de ölmedim. Sabah uyandığım zaman da hani bu gece, bugün aslında belki sabaha çıkmayan binlerce insan varken ben sabah uyandım deyip de güzel bir nefes alan insan mutluluğu kendi içinde oluştururken, diğer taraftan uyandığı zaman bugün de yine sabah oldu, bugün de yine işe gideceğim, bugün de yine gidip o patronun hani ondan sonra veya işte

0: oradaki iş arkadaşlarımın suratını çekeceğim. Bugün de insanlığa hani tahammül edeceğim, dışarıya tahammül edeceğim diye kalkıp da güne başlayan insan zaten mutlu olamaz.
1: Bakış açısını değiştirmek lazım.
0: İnsanın kendisiyle,
1: evet,
0: kendisiyle alakalı bir şey. Alakalı. Mutluluk,
1: evet,
0: da huzur da insanın kendisiyle ilişkisidir. Mutluluk biraz daha kişinin düşünceleriyle ilgili. Hani huzur ise biraz daha insanın aslında, huzur başka bir şey. Evet. Huzur daha
1: nasıl
0: ziyade
1: bir şey hocam?
0: Manaya hitap eden, manaya hitap eden, yani kalbini iyi hissettiren. Kalbi.
1: Peki kalbi neyle doldurmalıyız ki huzurlu olmalıyız ve bu, bize bu kalıcı bir huzur getirsin?
0: Yani kendini bilen Allah'ı bilir dediğimizde aslında burada insan kendisini bildiğinde işte kendi özünde. Yani şöyle söyleyeyim, eğer sembolik olarak bunu anlatmak gerekirse, bunu ben terapilerde de hani kullanıyorum. Her insanın özünde hani bir nur topu vardır. Yani düşünün ki nasıl ki dünyanın bir güneşi var ve o güneş her zaman orada olmasına rağmen dünyanın dönüşüne göre gece ve gündüz oluşuyor. Ya da işte dünyadaki oluşan o hareketlerle beraber bazen o güneşin önünü kara bulutlar kaplıyor ve insanlar ya da o belde güneşten uzak duruyor. İnsanlar da öyledir. Her insanın içerisinde bir güneş vardır. Fakat o insanın içindeki özünün etrafını böyle sarıp sarmalamış kaygı, korku, endişe, veiz, ondan sonra kırgınlık, kızgınlık gibi hayal kırıklıkları gibi şeyler de sanki o güneşin özünü kaplamış kara bulutlar gibi böyle oraya kaplamışsa, bu kişi ne yapıyor? Karamsar oluyor, mutsuz oluyor. Ve kişi özüne, o güneşine, içindeki o nur topuna ne kadar da yaklaşırsa işte o zaman da ne yapıyor?
1: Huzurlu oluyor.
2: Evet. Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: İçte özümüzle barışık olmaktan bahsettiniz. Barışık olmamız gerekir dediniz. Neden peki bazı insanlar kendisiyle barışıkken bazıları barışamıyor? Özle barışmak nasıl bir şey? Onu sormak isterim. Nasıl yapabiliriz bunu? Mümkün müdür?
0: Özle barışmak için aslında insanın kendi içine doğru bir yolculuk yapması lazım. Bugün baktığımız zaman
1: nasıl yapılır bu mesela?
0: Bugün insanlar hani şu anda 21. yüzyıldayız. Kuantum yüzyılındayız. Özle barışmanın yolu önceden bir yavaşlamayla başlar.
1: Evet.
0: Bir durması lazım. Biz o kadar çok koşuyoruz ki her şeyin peşinden, hani o koşarken arıyoruz. O insan koşarken zaten dikkat o kadar çok dağılır ki etrafındaki hiçbir şey göremez. Bazen mutluluğun yanından geçer gider ama koştuğu için, onun için yavaşlamak lazım, bir durmak lazım, bir kendisini sorgulaması lazım. Aynı zamanda bu dünyadaki varoluş amacını bir düşünmesi lazım. Huzura gitmenin yolu, kendi içine gitmenin yolu, bu dünyadaki hani ekolojik sistem içerisinde her yaratılan şeyin bir amacı vardır, bir işe yarar. Peki insan niye yaratılmış? İnsan da kendi yaratılış amacı üzerine gidip de o içindeki cevheri aramak için uğraştığında işte huzura doğru adım atmış oluyor.
1: Bu dediklerinizden de anladığımız kadarıyla bunun ne malla, ne mülkle, ne parayla, ne pulla, ne başarıyla ilgisi yok.
0: İnsanın kendisiyle
1: ilgili.
0: İnsanın
1: bir
0: tamamıyla
1: şey.
0: Dışarıdaki. Evet. Bakın şöyle düşünelim. Bir tane dünya var. Bu dünya hani binlerce yüzyıldan, şey, yıldan beri var ve denilir ki 110 milyar insan gelmiş bu dünyada yaşamış, geçmiş, gitmiş ve 8,5 milyar insan da şu anda halihazırda var. Bir tane dünya hani 110 milyar dünya haline gelmiş. Herkes bu dünyaya hangi anlamları yüklemişse o anlamda mutlu, mutsuz ya da huzurlu olmuşlar. Dolayısıyla benim dış dünyaya yüklemiş olduğum anlamlar, insanlara vermiş olduğum anlamlar beni ya mutlu ediyor ya da mutsuz ediyor. Bakın dışarıyla bağlantı kurduğumuz zaman bu anlaşılıyor ki mutluluk daha çok insanın dışarıyla bağlantı kurduğunda ortaya çıkan bir kavramken, huzur ise insanın kendi iç dünyasına döndüğünde aslında hani bulmuş olduğu bir kavram. Dolayısıyla insan dışarıda hep mutluluğu arar ama ve lakin kendi iç dünyasına döndüğü zaman da, ki bazen insan kendi iç dünyasına dönüp orada da ne yapıyor? İşte depresyon dediğimiz aslında o da içe dönüştür, çöküntüdür. İç dünyasına döndüğü zaman kendisini suçladığında, Ondan sonra etrafını suçladığında, iş dünyasında kendisiyle yüzleşmeye hazır olmadığı için sürekli kendisiyle savaş içerisinde olan, kendisiyle çatışan insanlar da aslında bir şekilde hani kendi içine dönmüş oluyorlar ama savaşmak için dönüyorlar. O yüzden hani denir ya, zamanla savaşmak ya da barışmak, insanın kendisiyle barışması ya da savaşması, insanın etrafındaki insanlarla ya da etrafındaki çevresiyle barışması ya da savaşması. Ve şu an maalesef sistem bizi hep bir rekabet ortamına soktuğu için biz hep savaşmak zorundaymışız gibi geliyor. O yüzden de insanlar, savaşanlar ve barışanlar var. Önce bir kere barış tarafına geçmesi lazım insanın, etrafıyla ve kendisiyle barışması için.
1: Evet.
0: Kendi iç dünyasında sulh olup kendisiyle savaşmak yerine kendisiyle barışan insanlar bu sefer o barışı dışarıya da yansıtıyorlar. Dolayısıyla buradaki bizim amacımız hani öncelikle savaşı kesmek. Savaş kesince yavaşlıyoruz, akabinde de barışmaya başlıyoruz. Hani ama eğer ki biz hani hep bir şeylere sahip olmak, işte gelecek kaygısı, çocuklarımı mal mülk bırakmak ya da dışarıdaki insanlar benim hakkımda işte söyledikleri zengin, fakir, ondan sonra hani o kadar çok çalıştı, bir şey bırakmadı, çoluğuna çocuğuna bir şey bırakmadı gibi hep bir şeylere, ne kadar çok şeye sahip olursam o kadar çok güçlü olurum endişesiyle hep dışarıdaki sahip olmak için uğraşırken aslında birçok şeye sahip olup ama hiç mutlu olmadan giden insanların sayısı, çok şeye sahip olup mutlu olan insanların sayısından çok çok fazladır. Etrafımızda görüyoruz hani insan çok çalıştı, işte kendisine bir tane yazlık yaptırdı, her şeyi dört dörtlük yaptırdı fakat orada bir gün geçirmek nasip olmadı. Dolayısıyla aslında hani ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Hani mutluluk birazcık nedir? Hani ölümden kaçmaktır. Ölümden kaçmaktır aslında. Hani insanın ölüme yakın olduğu an doğduğu andır. Yaşamak ise ölümden çalınan zamanlardır diyoruz. Ölüm korkusu hani insanı en fazla etkileyen aslında temel korkumuzdur. Biz o ölüm korkusunun üzerine bir şekilde hani örtüyoruz. Örtülerle örtüyoruz. Hep dünyadaki işte nefsani arzular, istekler, ondan sonra nefsani olarak sahip olmak üzerine dünyanın işte kuralları nedir? Dünyaya geldik, büyüdük, evleneceğiz, çocuğumuz olacak, torunlarımız olacak ve gideceğiz. Hep bu genelde insanların aslında otomatik olarak hani
1: şartlandırılmış
0: bir hayat.
1: Evet.
0: Ama aslında bu sadece hani bunlar ne farz ne vacip hani ondan sonra hani evlenmek bile nedir? Peygamberimizin sünnetini yerine getirmek için olan bir şeydir. Sünnettir. Farz falan değil aslında bakınca. Burada ise insanın aslında herkesin kendi bir yolculuğu var. Fakat insanın bu dünyadaki amacı, görevi kendi içindeki o cevheri bulmak. Bu dünyadaki neden yaşamak istediğini, niye bu dünyaya gönderildiği sorusunu sorup da bu anlamda hani yaşarken amacı, de evet, etrafımdaki insanlar, çevre, dünya acaba benden hani bir fayda görüyor mu sorusunu sorduğunda aslında ve bu soruların cevaplarını bulduğunda nedir? İnsan huzurlu olmaya başlar.
1: Evet, o kapının hani, anahtarı açılmış olur galiba
0: denir ya,
1: değil mi?
0: Sevdiğiniz işi yaparsanız hiç çalışmamış gibi, evet, olursunuz. Bak işte burada mutlu olmuş olursunuz, huzurlu olmuş olursunuz. Diğer taraftan denir ki insan kendi fıtratına uygun işi yaparsa o iş ona kolaylaştırılır. Şimdi mutsuzluk nedir? Fıtratımıza uygun olmayan, hani ihtiyacımız olmayan şeylere sahip olduğumuzda, bakın mutlu olmak için ihtiyacımız olmayan, ihtiyacımız olduğunu düşünmüş olduğumuz şeylere sahip olarak ne yapıyoruz? Mutsuz oluyoruz. İhtiyaç fazla çok şeyimiz var. İnsanlar bir şeylere sahip olmak peşinden koşup sahip oluyorlar. Fakat sahip olmuş olduğu şeyleri kendisine hizmet ettirmiyorlar.
1: İşte nasıl bakın, hizmet ettirir peki? Ya, onunla ilgili ya, öneriniz ne olabilir son dakikanın içerisinde?
0: Yazlığınız var diyelim. O yazlığa eğer hiç gitmiyorsanız fakat o yazlık için her ay aidat ödüyorsanız, o yazlık için bir her ay kazandığınızı yani nedir o, oraya ödüyorsanız ve gitmiyorsanız o sizin için yüktür. Yani eğer her şey ihtiyacımız olmadığı halde bugün tüketim toplumu içerisinde yaşıyoruz ve hangimizin evinde etiketini bile sökmediğimiz, hiç kullanmadığımız yani
1: eşyalar olmasın. Doğru.
0: Eşyalar olmasın.
1: Doğru.
0: Bunların için aldık. İnsanlar mutlu olmak için ne yapıyorlar? İşte gidip alışveriş yapıyorlar. İnsan

0: İnsanlar gidiyorlar, işte kuaföre gidiyorlar, güzellik merkezlerine gidiyorlar. Bunların niye gidiyorlar? Mutlu olmak için gidiyorlar. Peki huzurlu olmak için insanlar nereye gidiyorlar? Hani son cümle olarak
1: Evet,
0: söyleyelim.
1: evet.
0: Nereye gidiyorlar? Psikoloğa gidiyorlar. Dolayısıyla artık, çünkü psikolog daha çok içe döndürür,
1: Evet.
0: değerleri ise dışa döndürür.
1: En başında aslında kalbine, özüne dönse değil mi? Orada huzuru yakalayacak. Onu başaramadığı için sizler işte rehberlik yapıyorsunuz.
0: Kolay değil
1: İyi ki
0: ama.
1: de varsınız.
0: Kolay değil.
1: Çok
0: Yani
1: zor değil mi?
0: kolay değil. Bu kadar çok uyarıcının olmuş olduğu bir
1: Asıl evet,
0: yerde
1: asıl konu bu.
0: insanların o kadar çok fazla bizi çağıran, böyle bize gel gel diyen şeyin
1: Ve janjanlı
0: karşısında,
1: sus denen şeyler
0: evet,
1: bunlar bize.
0: orada
1: Evet.
0: insanın sapsade minimalist bir hayata dönmesi ve kendi özüne dönmesi
1: O
0: çok
1: kadar
0: da
1: kolay
0: kolay
1: değil
0: olmuyor.
1: diyorsunuz. Ama bunun yol ve yöntemleri var.
0: İnsan
1: Siz,
0: istediği sürece her türlü
1: kesin,
0: yöntem
1: evet.
0: var.
1: Yani mutlu olmak ve anlık tatminler için ya da ilkel dürtülerimiz ya da sahip olmak adına peşine koştuğumuz, çabaladığımız her anın eforunu nasıl orada gösterebiliyorsak, huzur için de bu eforu gösterebiliriz. Kalbe dönebiliriz aslında. Öze dönebiliriz tüm zorluğa
0: İşte
1: rağmen.
0: huzur için aslında
1: Evet.
0: yapmamız gereken şey,
1: Evet.
0: o dışarıda sahip olduğumuz aslında her şeyden
1: Vazgeçmek.
0: vazgeçtiğimizde
1: Evet, demiştiniz.
0: kendi içimize döner ve artık huzurun içerisine gideriz. İç huzuru hani kimlerde çok fazla vardır. Mesela bugün bakıldığında hani işte dervişlik denir, ya da işte Himalayalardaki o hani gurular var ya, hani böyle hiçbir şeysi yok. Ama iç huzurlar var denir. Ve akın akın işte Amerika'dan, Avrupa'dan insanlar oraya giderken, diğer tarafta da hani insanlar İslamiyet'e döndüğünde, tasavvufa girdiklerinde, kalplerini böyle artık hani dönüp de onu işte zikirle süslediklerinde huzurlu oluyorlar. Diğer tarafta da işte terapiye gelip de insanlar kendilerini arındıklarında yine huzurlu oluyorlar. Hani İbn Arabi'nin bir cümlesi var: bu dünyada, hani bu dünyaya temiz kalmak için gelmedik, temizlenmek için geldik aslında. Dolayısıyla burada da insan, biz hep kirlenmemeyi düşünüyoruz. Bu dünyanın aslında en doğal şeyi kirlenmektir. Biz tamamıyla temizlenmeye odaklanmamız lazım. Biz temizlenmeyi düşündükçe, temizlendikçe mutlu oluruz, temizlendikçe huzurlu oluruz, temizlendikçe mutlu oluruz aslında. Fakat biz, hayır, biz hep kirlenmemek üzerine genelde kurguladığımız için her hayatımızı, temizlemeyi de biraz zor geliyor bize. Temizlemek biraz pahalı geliyor. Temizlemek bize belki de şey, hani böyle çok iyi gelmediği için de kaçıyoruz oradan.
1: Evet. Çok güzel bir noktaya getirdiniz konuyu. Bundan farklı bir programda yapabiliriz. Hakikaten temizlenmek mi yoksa kirlenmeden yaşamak mı asıl doğru olan ya da bize iç huzurunu getirecek olan, mutluluğu getirecek olan. Bunu sormamız lazım. Güzel bir soruyla kapattınız aslında programımızı. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim.
1: İnşallah yine mutluluk ve huzur çatısı altında farklı başlıkları değerlendirmek üzere sizleri konuk etmek isteriz. Sağolunuz, varolunuz. Katkılarınızdan dolayı. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda mutluluk ve huzuru konuştuk. Mutluluk ve huzura sahip olursak bizlerde neler değişir? Kalıcı mutluluk var mıdır? Geçici midir yaşadıklarımız ya da kalıcı bir iç huzuru için ne yapmamız lazım? Neye dönmemiz lazım? Bütün bunları ve daha fazlasını klinik psikolog ve psikoterapist Sabahattin Ertuş Beyefendi bizlere değerlendirdi. Yine farklı konuklarla birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalınız.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var: huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَبَلَدِهِ Buhari'de, Müslim'de, Nese'i'de, Ahmed İbni Hanbel'de, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir meşhur, herkesin duyduğu, bildiği hadis-i şerif geldi karşımıza. Peygamber Efendimiz gene o güzel ciddiyet ifade eden, ehemmiyet ifade eden yeminiyle diyor ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ Canım, kudret elinde olan o zat-ı celile, o Allah'a yemin olsun ki la yu'minu ahadukum, sizden biriniz iman etmiş olmaz, mümin olmaz, hatta ekune ahabbe ileyhi min validihi ve veledihi, ben ona babasından da evladından da daha sevgili olmadıkça, yani Resulullah'ı insan kendi babasından da, kendi öz evladından da daha çok sever duruma gelmeyince Müslüman olmaz, mümin olmaz. La yu'minu ahadukum, sizden biriniz inanmış olmaz, mümin olmuş olmaz. Ben ona babasından ve evladından da daha sevgili olmadıkça diyor. İşte imanın efendim terazisi burada. Yani biz müminiz, elhamdülillah müminim, Müslümanım, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz ama yani hakiki müminliğin terazisi burada karşımıza çıkıyor. Resulullah babamızdan da evladımızdan da daha sevgili olacak. Başka rivayetler var. Vennâsi ecmain, bütün diğer insanlardan da diye. Ama lüzum yok. İnsanın en çok sevdiği babasıdır, anasıdır. En çok sevdiği evladıdır. Hatta galiba evladını yaratılışı, hırkatı dolayısıyla insan daha fazla sever galiba. Yani babasına şeyini de hürmet ediyor filan ama anasına filan, esasında yavrusu kendisinin ciğerparesi olduğundan onu daha çok yersiyor. Ona biraz daha bakıyorlar. Ben çevreye bakıyorum. Umumiyetle öyle oluyor. Yani çok sevilen iki insanı zikretmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Biz Resulullah'ı canımız gibi sevmek zorundayız. Bu sevgiyi içimize yerleştirmek zorundayız. Nasıl olacak hocam bu? Çarşıdan alınmaz, mendile konmaz, ondan tatlı şey olmaz. Bu nasıl olacak bu? Bu tabii hakikaten çarşıdan alınmaz. Peygamber Efendimiz'i sevmenin yolu nedir? Manevi yolu salatü selam getirmek. Çokça salatü selam getireceksiniz.

sizin selamlarınızı melekler götürecekler ya Resulallah, filanca beldeden, İstanbul'dan falanca oğlu falanca sana selam gönder diyecekler. O da aleyküm selam diyecek, dua edecek. Oradan dua ala ala temizlenmeye başlayacaksın. Pisliklerin, edepsizliklerin, terbiyesizliklerin, yüzsüzlüklerin, neyse, tabi onları Allah, Peygamber Efendimizin mukabelesi bereketiyle affede ede ede insan o zaman bir yola girer. Selatü selamı çok edeceksin. Sünnetine sarılacaksın. Sünnet-i seniyyesine sarılacaksın. Neden? Çünkü Peygamber Efendimizin zamanında ashabından bazı kimseler dediler ki, efendim biz işte sevabı çok kazanmak için çok çalışmak durumundayız. Ben hiç evlenmeyeceğim dedi bir tanesi. Kim uğraşır kadın derdiyle, ev derdiyle, geçim derdiyle? Hiç evlenmeyeceğim, hep ibadet edeceğim dedi. Yani kadınla uğraşmayı şey yapıyor, yani ev geçindirmeyi bir külfet olarak görüyor, zaman harcama olarak görüyor. Hep ibadet edeceğim. Bir tanesi de dedi ki, ben gündüzleri hiç bundan sonra yemek yemem. Her gün oruçlu olacağım. Bir tanesi de dedi ki, ben geceleri bundan sonra uyku bana yasak. Her gece ibadet edeceğim. Bunları duydu Peygamber Efendimiz, kızdı ve nasihat buyurdu. Dedi ki, ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım ama evleniyorum. Eşlerim var, çocuklarım var. Allah'tan en çok korkanınızım ama bazı günler oruçluyum, bazı günler tutmuyorum. Allah'tan en çok korkanınızım ama geceleyin uyuyorum. Teheccüd vaktinde kalkıp namaz kılıyorum. Yani ölçülü yapıyorum. Benim sünnetime uymayan benden değildir dedi. Yani sözü oraya getireceğim asıl. Sünnetine uymadın mı gene Resulullah reddediyor. O zaman da olmuyor. İşte biz onun için hadis okuyoruz burada. Onun için hocalarımız bize burada o töreyi yerleştirmişler ki bu hadis kitabı okunca. Bu kitap bir cilt, seçme hadisler var. İnsan bunu başından sonuna bir okuyup hatmederse bayağı bir hatırlı alim olur diye söylemiş hocalarımız şeylerinde. Hadisleri öğrensinler de sünnetine uymayı anlasınlar ve tatbik etsinler de Peygamber Efendimiz öylece reddetmesin de iş sağlama bağlansın diye yolu bu. Büyüklerimiz bizden çok fazla şeyler biliyorlardı ve bize tavsiyelerden sebepleri var. Şimdi biz Peygamber Efendimizin sünnetine sarıldıkça Resulullah'ın şeyine layık olacağız. Salatü selam ettikçe, salatü selamlarımıza cevap geldikçe bu iş düzelebilir. Yavaş yavaş kalbin katıyken yumuşar, duygusuzken duygulanmaya başlarsın, sezmezken sezmeye başlarsın. İnşallah yoluna girer. Arapların bir sözü vardır, diyor ki, kim bir kapıya gelir çalarsa, ısrar da ederse kapı açılır, girer içeri. Men kara'a baben ve lecce velece. Yani kim bir kapıya dayanır da tak tak tak kapıyı çalarsa ve ısrar ederse bir daha çal, bir daha çal, bir daha çal, yalvar yaka, o kapı açılır, girer insan. Yani ısrar etmek lazım. Onun için tabii bizim suçumuz, günahımız çoktur. Biz bir deterjanla bir defa da yıkanmakla temizlenmeyiz. Bizi 40 defa şartlamak bile belki az gelir. Onun için yavaş yavaş, yavaş yavaş olacak. Ben yaptım da hocam senin tavsiyeni, ertesi gün bir şey olmadı. Çıkmaz ki, zaman geçmesi lazım. Allah hepimizin gönlüne Resulullah Efendimizin muhabbetini, sevgisini yerleştirsin. Onun şefaatine cümlemizi nail eylesin. Birisi birisine rüyada şey gösteriliyor. Cennetteki hurilerden bir tanesinin parmağı gösteriliyor. Yani ondan sonra dünyayı gözü görmemiş adam. Şehit oluncaya kadar şey yapıyor. Yani bir cemalini görünce şeyin, kendisine bahşedilecek olan hurilerden bir tanesinin cemalini görünce dünya gözüne görünmemiş. Şehit oluncaya kadar çarpışmış, şey yapmış ve şehit olmuş. Yani cenneti tabii geçenlerde bir hadisi şerif geçti. Zaman olsa onu uzun boylu anlatsak. Cenneti Peygamber Efendimiz anlatmaya başlayınca mest oluyor insan. Yani o hadisler geldiği zaman öyle böyle bir sayfa süren bir hadisi şerif var. Şeyin, bu okuduğumuz kitabın başında. Bursa'da okuduk, Ankara'da okuduk. Maşallah insana bir başka şevk geliyor. Evet, bu dünyada Müslüman mahrumiyetlidir. Müslüman sıkıntı çeker. İşte şehit oluyor. Düşmanla çarpışıyor falan. Kanlara, al kanlara bulanıyor. Tozda, toprakta kalıyor. İşte bu dünyanın zahmetlerinin karşılığı ahirette çok fazla. Büyük mükafat. Bu dünyada bu fedakarlığı yapabilen sadık kimselere verecek o. Yani ne şiş yansın, ne kebap yansın, iş tıkırında yürüsün, hem şuradan tırtıklayayım, hem buradan tırtıklayayım. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Yani aldatmaca yok. Onun için fedakarlık yaparsan karşılığında sevap bulursun. Ya hem burada öyle olsun, iyi olsun, hem orada iyi olsun. Olur, o da olur ama
yine de imtihansız olmaz. Yani Allah biz zayıf kullarına dünyada da ahirette de hayırlar, iyilikler nasip etsin. Ama Müslümana bela yağar, Müslümana sıkıntı gelir, Müslümanın çoluk çocuğu hastalanır, malına bir zarar gelir, kendi bedenine rahatsızlık gelir, başının derde girmesi eksik olmaz, etrafında onu taciz edecek insanlar eksik olmaz, dağın başına gitse, bir kelel deliğine girse diyor Peygamber Efendimiz, orada onu taciz edecek birisi olur. Yani sıkıntı dünyasıdır burası. Et dünya sicnil mümini ve cennetül kafiri demiş Peygamber Efendimiz onun için. Dünya Müslümanın zindanıdır. İşte inanan insan burada dişini sıkacak. Sen Allah'a inanıyor musun? Amenna ve sadakna. İnandık, varlığını, birliğini tasdik eyledik, ikrar eyledik, şekkimiz, gümanımız yok. İnandık. Kur'an'a inanıyor musun? Elbette inanıyorum Allah'ın kitabı. Muhammed-i Mustafa'nın onun peygamberi olduğuna inanıyor musun? Evet inanıyorum. Hak peygamberdir. Daha önceki kitaplarda da müjdesi verilmiştir. Kendisi de mucizeler göstermiştir. Yaşayanların da şehadetleriyle yanında onu görenlerin de hallerinden biliyoruz ki dünyaya meyletmemiş, her türlü teklife hayır deyip peygamberlik vazifesini yapmış bir eşsiz, emsalsiz, numune büyük zat-ı celildir. O da Allah'ın peygamberidir. İnanıyorum. Tamam. İşte burada vazifelerin var. Allah'ın vazifeli bir ümmetiyiz biz. Bu dünyada bizim vazifemiz emri maruf yapmak, nehyi münker yapmak, hayrı tutup kaldırmak, şerri engellemek, insanların hizmetine koşmak, hayırları üretmektir. Bunlar da hep meşakkatli olur. Hizmet demek, meşakkat demektir, sıkıntı demektir. Bu sıkıntıları çekersen sevabı alırsın. Yok hocam ben göbeğimi büyüteceğim, çapını 120 santim yapacağım. Biraz yatmam lazım. Şöyle olacak, sen bilirsin. Yani hizmet ettiğin nispette, zahmet çektiğin nispette sevabı çok olur. En büyük, en şiddetli belalar peygamberlere gelir. Allah'ın en sevgili kulu ya, saraylarda yaşasaydı, hayır. En büyük belalar peygamberlere gelir, ondan sonra evliyaullah'ın büyüklerine gelir, ondan sonra salihlere gelir, ondan sonra müminlere gelir. Kafirler bakarsın nimet içinde yüzüyor. Dünya nimeti, boş nimetler, fani nimetler içinde yüzüyor. Hiç aldanmayacaksın. O işin aldatmacası. İmtihan dünyası olduğu için Allah Teala Hazretleri kafire köşk verir. Hatta köşklerinin çatılarını, efendim sakıflarını, saçaklarını altından yapar. Yapabilirdi yani. Dünya onlara öyle biraz süslenmiş, zinetlenmiştir. Eğer sen de onları heves edip de Allah'ı unut, günahlara dalarsan sen de öyle elde edersin ama sen de onlar gibi cehenneme gidersin. Kendine hakim olursan, hizmete koşarsan, mihnete sataşırsan, zahmetlere girersen büyük sevap kazanırsın. İşte işin incelik tarafı burada. Müslümanlık zorcadır biraz. Meşakkatlicedir biraz. Diyor ki büyük evliya Allah'tan Şemseddin'in Sivasi Hazretleri bir ilahisinin sonunda bir acep sevdaya düşmüş şemsi-i nadanı gör hakka makbul olmak ister halka menfur olmadan. Kendisini söylüyor yani. Bak şu şemsiyenin haline ki bir acayip düşünceye dalmış. Olmayacak bir işin peşinde koşuyor. Allah-u Teala Hazretlerinin sevgili kulu olmak istiyor halka menfur olmadan. Yani halkın nefretini celbetmeden Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olacağını sanıyor. Ne mümkün demek istiyor. Her yerden bela yağar, her yerden taş yağar, her yerden efendim çelme gelir, her yerden laf akrabadan, yakınlardan, uzaklardan efendim Müslüman 5 tane belanın karşısındadır diyor Peygamber Efendimiz. Müminin yahsüdühü. Bir düşmanı belası, başının belası hasetçi Müslümandır. Müslümandır, haset ediyor, uğraşır, dert olur. Münafıkun yubgıduhu. İkinci düşmanı münafıktır. Kızıyor ama kızgınlığını belli edemiyor ki münafık. İki yüzlü. Ve kafirun yukatiluhu. Bir düşmanı kafirdir ki uğraşıyor. İşte ordusunu getiriyor, donanmasını dikiyor. Efendim bilmem İzmir'den asker çıkartıyor. Bilmem nereden istilaya kalkışıyor. Bilmem şöyle oluyor, böyle oluyor. Dindaşlarımızı kesiyor, camileri yıkıyor, minareleri deviriyor filan. Ve nefsün yunazi'uhu. Bir de nefsi vardır içinde. O da onu çeker çeker ille. Onunla mücadele işin yoksa bir de nefsinle uğraş. O kötülüklere çekme.
çekmek ister, nefsani, şehvani şeylere çekmek ister, hakim olacaksın. Ve şeytanın beşinci düşmanı da şeytanın yudilluhu. Şeytan da onu dalalete düşürmek için, sapıttırmak için etrafında aç kurt gibi dolanır durur. Aç kurt gibi dolanır. İşte bu kadar düşmanın arasında insan meşakkatleri omuzlayacak, zahmetlere katlanacak, er gibi yaşayacak, merdane yaşayacak, merdane ölecek. Kan alkanlara bulanır, şehit olur. Veyahut efendim çok ter döker, veyahut sıkıntılara uğrar, veyahut efendim parası az olur. Çünkü tutmaz ki parayı.

fukaraya verir, hayra verir. Yani Allah has Müslümanın haslığını anlamak için bu dünyada zorlu imtihanlara tutar insanlar. Onun için Rabbimiz imtihanları başarmak nasip etsin. İslam'ın bu tarafını iyi anlamayı nasip etsin. Ama biz aciz, zayıf, naif biçare kullarız. Belki büyük meşakkatlere katlanamayız da sabrımız olmayıverir. Efendim dayanamayız. Rabbimiz bizi lütfuyla, keremiyle zorlu imtihanlara uğratmadan dünyada, ahirette afiyet üzere, saadet üzere yaşatsın. Yine de lütfu kereminden cennetini, cemalini ihsan eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele-i Şerife.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Halim ve azim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Kıymetli arşın Rabbi, arzın Rabbi, semavatın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

Cennete Peygamber Efendimiz'e girenlere duhul-i evvelin derler. Duhul burada fuul vezninde ama mastar değildir. Yani girmek manasına gelmiyor. Dahil kelimesinin çoğuludur. Dahale gibi. Yani ismi failin cem'idir burada. Duhul demek sücud gibi, rükka gibi efendim. Yani sacidin cem'i sücud geliyor. Raki'in cem'i rükka geliyor. Onun gibi duhul de ne demek? Dahil olanlar. Duhul-i evvelin ne demek? Yani cennete ilk girecek kimseler. Bunlar nasıl kimseler? Bir gayri hesap girecekler cennete. Hepsinin kalbi aynı kalp, aynı pırlanta gibi kalbe sahip, aynı pırlanta gibi insanlar, tamamen tepeden tırnağa nur insanlar, 70 bin kişi cennete bir gayri hesap girecek. Böyle Allah'ın lütfuyla defter açılmadan, divan kurulmadan, hesaba çekilmeden, zahmet çekmeden, ter dökmeden duhul-i evvelin ile cennete girecekler. 70 bin kişi. Girecek diye Peygamber Efendimiz'e böyle bildirilince Peygamber Efendimiz diyor ki ben arttırılmasını istedim Rabbim'den. Ya Rabbi daha da arttırsan, daha fazla kul girse diye istedim diyor bir başka hadis-i şerifte. O zaman Allah-u Teala Hazretleri bu 70 bin mübareğin her birine 70'er bin kişi bağışladı. Yani 70 bin çarpı 70 bin efendim 4 milyon 900 bin kişi ve Rabbimin diyor Peygamber Efendimiz bir de avuçlarından bir avuç kul daha. Hani biz böyle kum filan avuçlarız veya hazineye gelmiş bir insan bir sürü yüzük taşları filan var böyle veya elmaslar şeyler var. Avuçla bakalım bir avuç. Hop bir avuç avuçladım. Yani bir avuçta. Rabbimin, Rahman olan Rabbimin avuçlarıyla bir avuç kul daha diyor. Yani 4 milyon 900 bin artı ilave bir de bir avuç kul daha ama kimin avucu? Rahman'ın avuçlamasıyla bir avuç kul daha. Yani bir büyük miktar daha girecek.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallahi ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. A'lamu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şey ise gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir, son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhanezil Cebaruti vel Melekuti vel Kibriyai vel Azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, İnkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: اللهم bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bizi acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
0: Allahümme rahmetek arju, fela tekilni ila nefsi tarfet ayn. وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme musarrif el kulub, sarrif kulubena ala ta'atik.
1: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
0: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: اللهم beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
0: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve afirna ve la tu'thir aleyna ve rdina ve rda anna.
1: Allah'ım bize hayırları bol bol ver, verdiklerini kısma. Bizi yücelt, zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet, bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et, onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle, sen de bizden razı ol.
0: Allahümme inna nes'aluke min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuka Muhammed ve na'udhu bike min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuka Muhammed. وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Allah'ım peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden

0: Kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
1: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan Dua kitabından istifade edilmiştir.

Akra Magic. Akra Magic programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımıza insanın hakikati arama yolculuğundan söz edeceğiz. İnsan yaratılışı itibariyle bir hakikati arama duygusuna sahiptir. İnsanlık tarihinin en temel eserleri, başucu kitapları hep hakikat arayışının bir ürünü ve bu arayışın semeresi olan düşünmenin, sorgulamanın bir neticesidir. Bir de saadet arayanlar vardır ki onlar da çareyi hakikatin ulaştırdığı saadette bulmuşlardır. Bu arayıştır ki insanları diğerlerinden farklı kılar ve yüceltir. Bu arayıştır ki insanları asil ve değerli kılar, insanı esfeli safilin derecesinden eşrefi mahlukat derecesine ulaştırır. Her arayış, eğer samimi ve içten, gayretli ve yılmaz bir niteliğe sahipse, yani sahibi hakikat sevgisine ve arayışına sadakatle bağlı ve hakikate dair kalıcı ve kanmaz bir vefaya ve özleme sahipse, sonunda muhakkak aradığına vasıl olacaktır. Bu sebeple bu mukaddes yolculuğa çıkmış her kişi, menzile ulaşmış olsa da, henüz ulaşmamış olsa da hürmete layıktır. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık ayeti kerimesinde ifade edilen sebebi bulmak, insanın en mukaddes görevi, en kaçınılmaz iştiyakıdır. İnsanoğlunun yaratıldığı andan itibaren aradığı bunca peygamberler gönderilmesine, uyarıcı kitaplar gelmesine rağmen daima unuttuğu ve her defasında yeniden ve yeniden bulma çabasına giriştiği sual, ben kimim ve niçin yaratıldım? Beni kim yarattı? Neden yarattı? Ve ben şimdi ne yapacağım sorusudur. Samimiyetle arayanlar nihayetinde bulur ki kainatı yaratan tek ve benzersiz olan, evveli ve ahiri olmayan, yüceler yücesi, kudretini idrake kuvvet bulunmayan, ilmi fehmetmede aklın kifayetsiz kaldığı Allah-u Teala Zülcelal Hazretleridir. Şüphesiz o da mahlukunu sırf bu kutlu hakikati, dünya ve ahiretin yegane önemli hakikatini arasınlar, bulsunlar, bilsinler, uysunlar diye yaratmıştır. Hayatın yegane gayesi Allah'ın varlığını, birliğini sezmek, O'nun sevgisini kazanmak, O'nun yarattığı biçimde kalmak, hilkate tabi olmak, O'nun istediği gibi yaşamak, yani İyi kulluk etmek, rızasını

Kazanmak, gerçek insanları ayırt etmek için koyduğu kuralları uygulayarak imtihanı başarmaktır. Hak Teâlâ Hazretlerini bulduktan sonra da hakikat arayışı bitmemektedir. Gönül dostu alim Mahmud Esat Döşan, hakkı bulmak, hakkı sevmek gerek der ama hakkı sadece aramak ve bulmak yeterli değildir. Asıl mühim olan bulduktan sonra hakka uymanın zorunluluğudur. Hak Teâlâ Hazretlerinin hakikati anlatmak için gönderdiği en son din İslam'dır ve onun mensuplarını da hakikatin temsilcisi olarak göndermiştir. Yüce Allah bu sebeple insanı en güzel şekilde yaratmış, ona ruhundan üflemiş, onu yeryüzünde halifesi kılmış, ona şeref ve izzet bahşetmiştir. Bir insanın doğru hareket edebilmesi için önce doğrunun ne olduğunu bilmesi gerek. Hakkı, hakikati, doğruyu, iyiyi, uygunu, münasibi, mütenasibi aramak, bulmak, saymak, sevmek, temcil etmek, baş tacı eylemek, rehber edinmek, her olgun, ergin, bilgin, bilge, erdemli, değerli kişi için en başta gelen şarttır. Bu çok büyük bir nimet, çok ulu bir devlet ve saadettir. Çok muazzam bir servet, çok muhteşem bir atifet ve inayettir. Demek olur ki herkes hakkı ve doğruyu bilsin, bilince de ona uysun. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şerifinde, "Gerçek neredeyse sen de orada ol, onun peşi sıra git, haktan hiç ayrılma" buyurmuşlardır. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olan bütün müminler hakkı istemeli, gerçeği aramalı, onu sevmeli ve saymalı, her işlerinin doğru, her sözlerinin hak olmasına büyük dikkat ve itina göstermelidir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak gönderilen insanlar, ki onlar kral değildir, seçilmiş kimseler değildir. Allah'ı bilen her fert, ona iman eden her mümin onun yeryüzündeki halifesidir. Halifeler bütün insanlara karşı sorumludur ve onlara da gerçek yaratılış gayesini ulaştırmakla vazifelidir. İbadetler Allah'ın tayin ettiği şahsiyete, hilkatimize dönmemizi sağlayan unsurlardan biridir. Müminler ibadetler sayesinde hayatlarını bir forma sokar. Onlar sayesinde şahsiyetlerine nizam verir, günlük, senelik ve ömürlük planlarını yapar, ahlaklarını geliştirir. Toplumsal görevlerini idrak eder, huzur ve birlik içinde yaşamanın yollarını öğrenirler. Bu anlamda namaz, oruç, zekat, hac en temel ahlaki ve toplumsal egzersizlerdir. Ancak İslam en önce zihnin ibadetini öngörür. Tefekküre, düşünmeye çok büyük önem verir. Sebebi fikrin ıslah edilmesidir. Çünkü düşünce her şeydir. Fikir, fiil ve amellere kimliğini veren şeydir. O olmazsa fiille ve ameller şekilden ibaret, için neredeyse boş hareketlerden ibarettir. Özü şudur. Fikir, düşünce düzgün olursa niyetler düzelir. Niyetler düzgün olursa her iş ibadet olur. İslam insanın her fiilini, her işini ibadete dönüştürme dinidir. Fikir hakkı düşünmeli, niyet Allah rızası olmalı, hayat Allah için yaşanmalıdır. Bu olduğu vakit hususi ve süslü, adı büyük, miktarı çok ibadetlere lüzum yoktur. Az bir hakiki amel çok ibadeti alt eder. Gönül dostu alim Mahmud Esat Köşan, Allah'ın rızası haricinde iş yapmamayı tavsiye ederek sözlerine şöyle devam eder. Farkına varmadan yapa geldiğimiz her şeyin aslını araştırmalı, sebebini sormalı, kaynağını bulmalı, bizden olmayanı derhal terk etmeli, özümüze dönmeliyiz. Her şeyi yaparken Allah'ın rızasını düşünmeli, onun rızası olmayan işi yapmaktan şiddetle sakınmalıyız. Ruhumuza, davranışlarımıza, aile ve iş hayatımıza, sosyal bünyemize İslami, imani ve ahlaki prensipleri iyice yerleştirmeli ve onları korumakta dikkatli ve titiz olmalıyız. Çünkü iyi bir Müslümanın İslam'ın ruhunu, ibadetlerin amaç ve hedefini, şeriatın emir ve yasaklarındaki ulvi gaye ve hikmetleri çok iyi anlayıp kavraması lazımdır. Çünkü alacağı manevi ecir ve mükafat, şuuru, izan ve irfanı, sevgisi,
ihlası, anlayış ve sezgisiyle orantılıdır. Sığ ve sati, bön ve kaba, sabruk ve dikkatsiz, cahil ve gafil Müslüman çok hatalar yapar, çok pot kırar, çok çam devirir, çok şeyler kaybeder, çok zarar ve ziyana uğrar, çok cezaya çarpılır. İslam, hayat nizamıdır. Ritüeller, kalıplar, şekiller dini değildir. O özdür. Her işin özünü araştırır. Aklın delili, kalbin cilası ve ruhun gıdasıdır. Ruhen ve bedenen, kalben ve ahlaken düzene sokar. İkilikleri, tezatları ortadan kaldırır. Öğrendiğini yaşaması için kulları ihtar eder, riyadan sakındırır. Her müminin Allah'ın dinine en güzel hizmet etme görevi vardır. Allah'ın huzuruna yüzü ak, alnı açık, vicdanen müsterih olarak elinden geleni yapmış, takati kadar, takatinin sonunu, azamisini, kapasitesinin tamamını kullanmış olarak ulaşmak görevi vardır. Çünkü o kullarını bu sıfatlarla donatmış ve öylece dünyaya göndermiştir. Öyleyse Müslüman olarak yaşamak, herkese iyilik yapmak, Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak, ardımızda hayırlı eserler, güzel bir nam ve nişan, sevimli, olumlu, şerefli, sevaplı, mübarek, muhterem, muazzam, mükerrem bir iz ve şan, hayır duayla anılacak bir hatıra, olgun ve dolgun bir hayat bırakarak ahirete göçmektir. Sonuç olarak Allah'ın yeryüzündeki bu yüzyılın halifeleri, ebedi hakikati emanet alan müminler devamlı hazırlıklı, aklı, fikri, sevaplı, hayırlı işlerde olarak Halık'ın halkına hizmeti şeref bilerek, kulluk şuuruyla bütünleştirerek, fikri amelleri arttırarak, amellere ve ibadetlere aklın ve kalbin taatini ilave ederek yaşamalıdır. Değerli dinleyenlerimiz, varoluş sebebimiz özel başlığıyla insanın hakikati arama yolculuğuna dair bu bilgileri paylaştık. Ayrıntıları akra.media'da da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın. Akra Mercek.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Yeni bir programımızda daha birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Değerli misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Siz de hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam bugün Ehad ismini konuşacağız inşallah. Tabii mana itibariyle tektir olduğu için bu ismi nasıl konuşacağız? İnsana dair tezahürleri, yansımaları nelerdir? Doğrusu çok merak ediyorum.
2: Evet, buyurunuz ederim. Hocam. Şimdi öncelikle iki konuyu açmam gerektiğini düşünüyorum. Bunu ara ara hep yapacağım. Birincisi, biz Esma'dan yansımalarda biliyoruz ki Esma'nın bizdeki bilgisi hayatımızdaki gözlük gibi görmeliyiz demiştik. Ve bu anlamda biz Rabbimizin 99 ismini işleyeceğiz. Ama bazı isimler vardır ki demiştik, sadece ona hastır.
1: Evet.
2: Mesela Rahman ismi. Evet.
1: Rab gibi. Rab biraz daha
2: Tezahürü var. Evet, mürebbi evet. Oluyorsunuz, evet, öğretmen evet, evet. Oluyorsunuz. Evet. Yani sadece ona özgü isimler konusu geldiğinde yine yansıması var. Olacaktır tabii, olmaz mı? Ehad öyle bir isim işte. Sadece ona has bir isim.
1: Evet.
2: Yani tek denildiğinde, hani burada bir kalem var, tek kalem dediğiniz şey Ehad'la olmaz. Hiçbir şey, mesela Arapçada da kullanımı ehadin, hani hiçbir şey nefiye ederken kullanılan bir kavramdır, ama buradaki esas onun eşinin, benzerinin, cinsinin hiçbir şekilde olmadığı, hatta olmayışının, ki zaten tek geçtiği yer İhlas suresidir. Ve hakikaten biz tabii nüzul sırasına göre aldığımız için ve bu nüzul sırasına göre alırken de herhangi bir metot ve bir isim izlemiyoruz. Sırası izlemiyoruz.
1: Sadece nüzul sırasına
2: göre İhlas suresi ilk inen ayetlerden olduğu için aldık. Ve İhlas suresi kendi başlı başına zaten büyük bir manifestodur. Hı hı. İnsanın Rabbi ile ilgili, Rabbini tanımlayışı ile ilgili ve onu anlatan, sadece onu anlatan, başlı başına onu anlatan tek şeydir. Böyle bir onun samet oluşunu, onun doğurmamış oluşunu ve onun sadece ehad oluşunu anlatan ayetler olarak düşündüğümüzde İhlas'ın. Bu anlamda peki bu ne demek dediğimizde, ilk derste, ilk programda şöyle bir şey kullanmıştım. İsimler bize bir şey verir, bir sınır verir. Hı hı. Öyle ki o sınırları koyduğunuz zaman onun ne olmadığı ve ne olduğu bilgisi de gelir. Ve bunun tek başına aslında yetmeyeceği, onun tanımladığı alanın başka bir karşıtlığıyla da tezahürlerinden de biz bunu çıkartırız demiştik. Ehad ismi burada tek başına akılla anlaşılması zor bir isim. Neden? Şöyle, biz bir şeyi, hani bir dediğimiz şey eğer sayı rakam cinsinden olduğunda bir ikiden azdır.
1: Evet.
2: Bu rakam cinsinden olan bir değildir. Bu eşi ve benzeri olmayan tek anlamındadır. Tektir. İlahta bile hiçbir ilah değil, Allah'tan başka ilah yoktur derken, ilah konusunda da tek olduğunu söylerken ama başka ilahlar edinilebileceği varsayılır ayetlerde.
1: Evet.
2: Onun için la ilahe deriz, hiçbir ilah yoktur. Anladım. Ama yani biz insanoğlu kendi elinde ilahlar üretmiştir, ama ahadde bunun... Ehad'de öğretemezsiniz ama ehad'in kendi içindeki anlamını oturtmanız gerekiyor. O yüzden zaten sadece Rabbimize özgü ve bu bilgi bizim için öyle değerli bir bilgi ki. Bu bilgi eğer oturmazsa tam bir nokta bilgisidir, merkez bilgisidir ve bizim her şeyi tanımlarken o biricikliğini, o hani başkasına benzemezliğini bazen çok şey yaparken, mesela kar tanesinin bile birbirine benzemeyen, işte her birimizin parmak izinde eşsiz olması, yani yaratılışımızdaki o eşsizlik hatta kıyaslanamayacak kadar farklı bir şeydir.
1: Evet. Yani aynısı olmasa bile parmağımızdaki işaretin benzeri olabilir. Belki
2: evet,
1: şey değildir.
2: Herkesin bir parmak
1: herkes
2: işareti
1: herkeste vardır.
2: Var.
1: Pek çok insanda aynen tektir öyle. Ama pek çoktur.
2: O yüzden Rabbimizin ehadliğine bakarken biz yaşantımızda herhangi bir durumla karşılaştığımızda ona ait herhangi bir alanı başka bir şeye asla atfetmeyeceğimiz bir alandır. Bunu nerede buluruz? Önce isterseniz biz yaratılmışların, Allah'ın yarattığı, ehad olan Allah'ın yarattıklarının bir kere yaratılıştan kaynak özgünlük, özellik ve teklik anlamındaki o benzemezlik hani hakikaten muhteşemdir. Yapraklar bile birbirinin aynısı değildir. Yani o yaratılıştaki özgünlük bizi şöyle bir hataya düşürmemeli. Ondan bir tane daha yok hatasına düşürmemeli. Çünkü her ne varsa, her şey ve herkes için bir nesi var? Eşi var, benzeri var. Var yani.
1: Tabii ki. Biz birbirimizin aynısı değiliz ama benzeriyiz.
2: Benziyoruz. Benzerimiz var. Benzersizlik noktasında kendimizi hele son dönemde biliyorsunuz yani insanoğlunun insanı merkez alan bir takım temelinde bir bilim çalışmaları var dense de ama oturmayan ve insan nefsini büyüten ve kibriyat sokan işte sen bir tanesin, sen eşsizsin, sen işte
1: istediğini yaparsın.
2: İstediğini yaparsın. Parsından ziyade bu NLP gibi hani kişisel gelişim şeylerinde hep görürüz, duyarız da ve de ciddi manada insanın yaratıcısının ona yüklediği o kendine özgürlük şeklini had kaynaklı bir bilgiyle karıştıran zihniyet. O yüzden bir kere onu ayırtmak gerekiyor. Nasıl ayırt edeceğiz? Bir, önce şunu bilelim. Ben dahil, çocuğum dahil, eşim dahil, benim elimden çıkmış bir sanat eseri dahil asla ehad değildir. Olamaz. Olmayacaktır da. Onun bir benzeri vardır ve onun bir vazgeçilmez değildir. Ama ehad vazgeçilmezdir. Yani siz onu kabul etseniz de etmeseniz de o yani onun varlığı ehaddir.
1: En önemli tarafı da bu belki de hocam. Biz kabul fark etsek de fark etmesek
2: ama
1: de.
2: Zaten bütün esmalar için öyle. Evet. Yani o biz bunun farkındalığını gözümüzün önüne geliyor aslında. Ayırt etmeyi bilsek Hazreti İbrahim peygamberimiz gibi bulabiliriz belki de. Ama şey perdelerimiz var. Bir sürü perdelerimiz var. Ve kafamızın içine doldurulmuş şeyler var.
1: Çok da bizden olmayan düşünceler
2: aynen
1: var.
2: Aynen öyle. Ve de bazen işte sevdiğine şiir yazarken onu koyduğu sen hayatımda bir tanesin. Yani bazen şey de yapıyoruz çocuklarımıza bir tanem söyle yavrum derken o bir taneyi tanımlarken ama aslında neyin bir tanesi olarak tanımladığımızı iyi bilmemiz gerekiyor.
1: Bu noktada bilmeden yanlışlıklara düşebiliyoruz
2: evet,
1: o zaman.
2: Bu noktada belki de burada bizim esas öğrenmemiz gereken var olan yaratılmış her şeyin ya bir çifti var ya da bir tersi var. Hem çifti hem tersi de olabilir.
1: Tersi olması onu tek olmaktan da çıkarır mı?
2: Tabii ki çıkartıyor. Ters demek zaten birisi varken ötekisi olmayan demektir.
1: Her şey zıddıyla kaimdir prensibi gereği.
2: Çifti de varsa o ötekisi de birlikte olan demektir. Mesela gece ve gündüz birbirinin tersidir.
1: Biri olmadan diğeri
2: hiçbir
1: olamaz.
2: Hiçbir zaman gece olduğu an gündüz olmaz. Ya gündüzdür ya gecedir. Ya iyidir ya kötüdür. Ya güzeldir ya çirkindir. Yani sıfatların birbirini zıtlayan. Hı hı. Ama çift dediğimiz şey biri olduğunda diğerinin de olması gereken. Örneğin yer ve gök. Evet. Gök varsa yer olmak zorundadır. Kadın ve erkek Tek başına. Mesela zaten anlam sıkıntılarından bir tanesi de bizim şeyi, bir şeyi tanımlarken onun zıttı ve tersini bile değiştirseniz anlam kendinden kopuyor. Mesela kadın ve erkek konusunda zıt dediğinizde, biri varsa ötekisi yok dediğinizde

0: şey yapmış oluyorsunuz.
1: Ne kadar güzel bir
0: birbirine
1: nokta.
0: Birbirine rakip yapıyorsun. Oysa evet, çifttir kadın ve erkek. Evet. Tıpkı yer ve gök
1: anlayış
0: gibidir.
1: Bu. Ne yazık yani kadın evet, konusunda bir takım sıkıntılar olduğu kesin
0: yerin
1: ama.
0: Yerin özelliği farklıdır.
1: Zıtlaştırınca.
0: Gökün özelliği farklıdır ama yer gök yağmadan yer yer olmaz. Gök ışımadan yer yer olmaz. Yer de içinden bitki vermeden yani onların varoluşu bir bütünlük sağlaması içindir. Çifti birbirinin eşidir. Yani bu anlamda bizim şeyin hem bir şeyin hem eşli eşi vardır hem zıtı da olabilir mi? Evet olabilir. Bu yaratılıştaki muhteşem dizaynın, mizanın tanımlayıcılarıdır aslında. Biz bunu neden bilmek durumundayız? Biz bunu şunun için bilmek durumundayız. Hiçbir şey yaratılışta kendi kült merkezinde yaratılması mümkün değildir. Çünkü yaratılışın özelliğidir. Hatta öyle ki karşıtlığı olmadan zaten bizim onu somut olarak anlamamız da mümkün değil. Bilgi olarak da anlamamız mümkün değil. Dolayısıyla biz kendimize özgürlük ya da cinse özgürlük ya da yaptığımız esere özgürlük belki hani o handmade dediğimiz tek üretildi denilen şey
1: bile
0: ehadla kıyaslanamaz.
1: Tabii ki.
0: O yüzden her neyi görürsek görelim, her neye bakarsak bakalım, bir kere Rabbimizin ehad oluşunu ve onun hiçbir şeye benzemezliğini
1: gördüğümüz, bildiğimiz, bütün insan hafızasını muhafaza ettiği, şahit olduğu her ne varsa onların hepsinden farklı.
0: Evet. O Allah değildir, o tektir.
1: Sadece
0: o
1: tek bir insanın bu birikimi bile ne kadar...
0: Rabbim lütfetti, bize bir isim olarak verdi onu. Ve lütfetti, o ismi mesela Arap'ta kullanılan bir insan derken bir
1: vahid
0: şey...
1: Kavramı.
0: Vahid kavramı var. Vahid fiiliyatın tekliğini anlatır ama ehad Rabbimizin tekliğini ve bunu da tabii İhlas suresinde tek geçtiği için oradaki bir sonraki programda Samet'i de anlatacağım birbiriyle alakalı çok şeyi var çünkü lem yelid ve lem yulet dediğimiz onun çocuğu da yoktur. Birisinin çocuğu da değildir. Yani aslında şunu demek, burada temel ayrımı belki belirleyen unsur şu. Ben handmade yaptığım o el yapımı sanat eserim ya da benim çocuğum bir oluş sürecinin sebepleri var.
1: Evet.
0: Vesileleri var. Rabbimizin vesilesi yoktur. O vesile kendisi için oluşmaz. Asla oluşmayacaktır. Tabii Allah'a sığınırım yani kelimeler yetmiyor anlatmada bunu hep esma söz konusu olunca sık
1: hep
0: sık yaşıyoruz. Evet şunu demek istiyorum bize bunu söylerken Hristiyanların düştüğü hatayı düşmememiz için ve onun hani o Yunan mitolojisindeki tanrılar ailesi gibi saçma sapan putperest ki saçmalığından öte karşılığı olmadığı için bizi zulme götüren, bizi hem zihnimizi zulme götüren, hem kendimizi zulmetmemizi sağlayan, hem de zulme kapı açan bir düşüncedir.
1: Hocam bu kadar bir sürü tanrının varlığı ya da acizliği belli olan bir ilah kabul edilen varlığın toplumlar tarafından bir üst varlığa yani aşkın varlığa denilen dedikleri Rabbül Alemin'e ulaşamaması mümkün değil aslında. Yani ulaşmaması insanın kendi çıkarlarıyla bağlantılı bir şey olabilir mi? Yani bilerek kasti olarak o üst varlığı o ehad olan varlığı insanoğlu görmüyor gibi sanki. Yani o sadece Romalılarda kalmış bir şey değil. Günümüzde de puta tapma söz konusu.
0: Kesinlikle tabii ki yani şimdi şunu söylemek lazım. İnsan yapısı ve inanç dünyası dillen ve bilinç düzeyinde kabul etmese bile tövbe haşa çok sıkıştığında
1: evet,
0: dua ettiğini biliyoruz. Hatta şundan da biliyoruz o müşriklere sorsan göğü yeri kim yarattı desen
1: Allah
0: derler. Peki Allah'ın varlığını kabul etmek ona ilişkin sıfat ve isimleri de ona atfederek ancak mümkün. Biz Bu noktada Rabbim

0: Rabbimiz bize kendisini nasıl anlattıysa biz onu bilerek onun üzerinden kendi hayatımızı tanımlamaya yöneliyoruz. Bu programımızın temel hedefi bu. Yani ben kendime vazgeçilmez sanırsam, biteyim ya, çocuğum vazgeçilmez sanırsam, etrafımdaki şeyleri vazgeçilmez sanırsak, işte had ismine saygısızlık yapmış oluruz.
1: Pek çok şey.
0: Vazgeçilmez olan sadece ve sadece Allah'tır. Çünkü onun bir oluş süreci yoktur. Bunu benim beynimin anlaması mümkün değil. Ben zaten bu noktada iman ederim. O kendisini anlattığı gibidir. Çünkü de diyor. De ki, vallahu
1: Evet.
0: ehad. O samet. O doğmaz doğurmaz. O sadece hadi bir de ikinciye kez vurgular surede biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve o noktada benim hayatımda vazgeçilmez olarak görebileceğim tek bir
1: Tek
0: şey
1: şey.
0: vardır. O da Rabbimdir, Allah'tır. Ve ben onu vazgeçilmez noktasına koymazsam eğer, onun tek olduğunu onu belirlemezsem, onun üzerine hayatımdaki bakışlarımı temelini oturtamam. Zaten dikkat edin, bakın. Rahman ve Rahim isminde söylemiştim. Rahman ve Rahim ismi onun merhametinden dolayı ve bize atfettiği önemden dolayı bu isim öncelenmiş ve bize sunulmuştur. Ama nüzul süresine göre baktığımızda Rab ismi, Ehad ismi, Ekrem ismi, ondan sonra Samet ismi, yani gittikçe zaten isimler geldikçe bunların üzerine bina edilmeli ama. Hani nasıldı bir şeyin? Ben şöyle görüyorum. Rabbimizin isimleri bizim için lazım.
1: Tabii ki bizim
0: Bize
1: onu
0: lütfetti.
1: tanıyabilmemiz için
0: Bize
1: elbet.
0: lütfetti gerçekten. Lütfetti. Hiçbir anlamdaki bir kavrama sığmayacak bir şeyi, bir isimleri, esmaları bize lütfederek bizim onu daha iyi anlamamızı, onu daha iyi tanımlamamızı ve tanımladığımız Rabbimize karşı kulluğumuzu daha bilinçli yapacağımızı bildiği için böyle
1: Evet.
0: yaptı. Ve bu anlamda da onun bize anlattığı gibi oluşunu, ki bu bizim için önemli vahiy kaynağıdır ve onun için söylediğimiz o kimdir denildiğinde, o doğunun da batının da Rabbidir, o ölümü ve hayatı yaratandır, hani o Hazreti İbrahim'in hastalandığında bana şifa verendir, tanımlayacağımız her türlü fiiliyatımızın, her türlü ihtiyacımızı gideren noktasında söyleyebiliriz ama onun esas bu tanımlamanın bir şeyi var, bir yapılandırması var.
1: Ve
0: O
1: o nüzul
0: yapılandırma
1: sırası.
0: tabii ki.
1: Evet.
0: Onun için zaten bu yapılandı. Bunun üstüne bina etmek zorundayız.
1: Evet.
0: Bu anlamda zaten müfessirlerimizin İhlas ismi verişi sureye, İhlas diye bir şey geçmez aslında surede kavram.
1: Evet, ilginç.
0: Evet, yani ahad olarak da geçmez ama yani o şeyin ihlas oluşunun sebebi ahadi oturttuğunuz an, kabul ettiğiniz an ihlasa
1: İhlaslıyım.
0: tabii halis oluyorsunuz. Yani
1: Için
0: has
1: yaşadığınızı,
0: kılıyorsunuz.
1: niçin
0: Tabii ki
1: yaptığınızı bilir
0: yani
1: hale
0: bir kere
1: geliyorsunuz.
0: bir dilinizle ikrar etmiş olacaksınız ve etrafınıza da şunu söyleyeceksiniz. Ya kendini vazgeçilmez sanma. Tek
1: Evet.
0: olan benim bir tek Rabbimdir. O Allah'tır ki ehaddir demeniz için zaten emir olarak gelmiş. Ve bunu söylediğinizde düşünsenize bu ayetin nüzul ettiği yıl dönemdeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı ortam ve çevresindeki müminlerin yüzlerce put var. Herkesin kafasında bir şey var oturmuş. Yani bir işe yarıyor.
1: Sistemi
0: Kendince
1: çalıştıran
0: evet
1: mekanizma.
0: onların temizlenmesi için
1: Evet.
0: Allah'ın had oluşu ve onun samet oluşu ki samette anlatacağım yani havadan da öte her nereye dönsen her neye baksan her ne görsen her ne düşünsen her ne yaparsan yap her zerresiyle onu kuşatan sarıp sarmalayan Rabbin yani o zaman ne oluyor biliyor musunuz? İşte nereye gidersen git, nerede durursan dur, ne düşünürsen düşün, ehad merkezli baktığın ve seni kuşatan bir Rabbin varlığını iman ederek yapmalısın. O zaman ne oluyor biliyor musun? Sen bile vazgeçilmez olmaktan çıkıyorsun.
1: Tabii. Önce kişinin zaten kendisinin vazgeçilmez olduğunu anlaması lazım bu ayet kelimelerini işitince.
0: O bize asla muhtaç değil. Asla ve kat'a. Ama biz ona muhtacız. Evet. Samet zaten oradan çıkıyor. Yani o olmazsa yaşayamayız. O olmazsa düşünemem. Ben o olmazsa geleceğimi daim elleyemem ve ahiretimde yaşayacağım şeyler hep ona bağlı. Düşünebiliyor musunuz? Hayatımızda bir en önemli kancayı ya da en önemli merkezi, bu öyle bir merkez ki ben bunun üzerine inşa etmek zorundayım. Bütün bakışımı, bütün hayatımdaki anlamları.
1: Bütün muhataplıkları Allah Teala Hazretleri ile irtibatlandırarak, evet, yaşamak demek.
0: Evet, evet. Önce merkezimi tayin ediyorum. Evet. Önce diyorum ki, hani bir şey söylüyor. Ben diyorum ki, vallahi ahad. Bir tek Allah birdir. Ne sen ne ben.
1: Herkes geçici.
0: Bir olan sadece Allah'tır. Evet. Herkes geçicidir ve herkesin bir eşi benzeri vardır. Sen yapmasan öteki yapar. Ben yapmaz. Yani benimle bir alakası yok. Yani ben özellikle bu dönem, bu ismi çok önemsiyorum bu yüzden. Bu dönem kadar insanoğlu kendinin tekilliğini, öznerliğini, özgünlüğünü
1: egosunun
0: hiç
1: büyüdüğü,
0: bu kadar abartmamıştı.
1: Evet, beslendi.
0: Hiç bu kadar abartmamıştı.
1: Aydınlanmada kendi bile kendini bu kadar olmamıştı.
0: Evet. Evet ve gerçekten bu anlamda ciddi bir farkında olmadan yanlışlık içinde. Hı. Parmak izinin tekliği onu şey yapmaz, bir yapmaz.
1: Evet.
0: O sadece yaratanın muhteşemliğiyle alakalı bir şey.
1: Tabii biz kendimizi arkadaşlarımız için, ailemiz için, çoluk çocuğumuz için, eşimiz için vazgeçilmez olarak görüyoruz. Asla eşimiz ya da bulunduğumuz, ifa ettiğimiz görev. Tabii. Ben gidersem bu müessese batar gibi bir takım yani, bakış açısıyla.
0: Ve de öyle şeyler yapıyoruz ki farkında olmadan. Bir de bu kaderi belirleyene de tövbe haşa. Şey yapıyoruz, ahkam kesiyoruz, olur mu diyoruz, ona kim bakacak?
1: Tabii kim bakacak? Yani, ben olmazsam kim ilgilenir?
0: Halbuki Rableri var.
1: Evet.
0: Hep olacak o. O hep var. Ve o hiçbir zaman şey yok onun. Öncesi ve sonrası yok. O ezel.
1: İnsanların sadece öncesi ve sonrası,
0: evet,
1: var.
0: Evet. İnsanların oluşu için süreçlere, sebeplere ihtiyaç var. Onda da yani o süreçler, o oluşlar bizim şeyimizde olsa bile yani hep eksik, hep kusurlu. Normal yani, eksik ve kusurlu olması kötü bir şey de değil üstelik.
1: Ama biz eksiği ve kusuru kusur kabul ediyoruz. Yani insanlığımızın parçası olarak görmüyoruz.
0: Halbuki
1: ki bunu.
0: Halbuki eksik kaldıkça mükemmelin mükemmelliğini daha iyi
1: anlaması gerekir, evet.
0: Yani benim eksikliğim, zafiyetim ya da benim yetersizliğim, yetkin ve yeterli olan, gani olan Rabbime zaten yakışanı da o değil
1: ne
0: mi?
1: Ne kadar tersinden yaşıyoruz hocam, o zaman hocam biz. Yani biz bu yoksunluklarımız, eksikliklerimiz bizi eksiksiz ve kusursuz olan Rabbimizi hatırlatacağı yerde bu eksiklik ve kusurdan dolayı ona öfke duymamıza, haşa ona,
0: tabii, haşa,
1: daha ileri boyuttaki duygulara sebep olabiliyor.
0: Hatta neyse. Bazen öyle bir noktaya geliyor ki bu işin bu tarafı, bir de öteki tarafında bazılarını çok eşsiz buluyoruz hayatımızda. Bir tek o var diyoruz, ondan başka kimse yok. Tövbe haşa.
1: O olmazsa ben de olamam.
0: Tövbe haşa.
1: Yaşayamam.
0: Tövbe haşa. Yani ve ona da öyle anlamlar atfediyoruz ki bazen bu bir karşı cins sevdiğimiz oluyor. Bu bazen çocuğumuz oluyor. Bu bazen ebeveynimiz oluyor. Allah muhafaza ya.
1: Ya da başka daha materyalist
0: düşünürsek. Bu bizi bağlayan
1: başka.
0: Ve bu zaten mesela aşk kelimesi de oradan gelir. Ve ciddi şeyi vardır. sarmaşık, zehirli sarmaşık şeyi vardır. İnsanın aklını, melekelerini bozar. Tabii yani
1: muvazenesini, muhakemesini
0: bozar. Tabii çünkü niye? Çünkü esas doğru olan ve olması gerekenden sapmışızdır. Ve zulme girmişizdir.
1: İşte insan o zaman onun ne kadar boş ve yararsız bir şey olduğunu anlayıp Allah aşkına ulaşabiliyor o zaman.
0: Zaten
1: erdemli.

0: insan.
1: Zaten olay şudur. Gerçek vazgeçilmez olanı bulduğunuz zaman, gerçek vazgeçilmezi bulduğunuz zaman, ama sizin muhatabınız noktasında değil tabii bu yine.
0: Tabii.
1: Bunu geçen sene idari iletişim dersimizde işlemiştik, hatırlayın, sevgi konusunda.
0: Evet.
1: Aşkın basamakları olarak. Yani bir noktadan sonra gerçek merkeze oturttuğunuzda siz başka aşk aramazsınız ki. Gerek de duymazsınız. O zaten yerine oturmuş olandır hayatınızda. Ve o yerine oturmuşluk bu demek değildir ki sizi yalnızlığa iter. Bu demek değildir ki insanlar işte,
0: Bilakis belki.
1: tam tersine kıymetlilerinizi bulmuş olursunuz bu vasıtayla. Ama vazgeçilmez noktasında ya da o teklik noktasında hayatımıza atfettiğimiz her durum için bunu bir kere, tek olmadığını, hayatımızda tek olanın sadece ve sadece, yani varoluş içinde tek olanın, ehad olanın sadece Allah olduğunu kabul ederek,
0: Evet,
1: bunu
0: üstesinden
1: zikrederek
0: gelebiliriz.
1: dilimizle. Çünkü gul emriyle geldiğine göre kesinlikle bunu dilimize ikrar
0: Söylememiz
1: etmek
0: lazım.
1: durumundayız. Söyleyeceğiz. Sadece bunu namazda ayet olarak okumamız değil, bunu duada ona yönelik söylememiz değil, bunu davranışlarımızla, sözlerimizle, başkalarıyla kurduğumuz iletişim esnasında da söylemeliyiz.
0: Bazen dille söylenen şeyi kendi kulağımız da daha iyi duyuyor hocam.
1: Tabii.
0: Yani iç sesimizde bir şeyler söylüyoruz belki, ama o söylediğimiz şeyleri dille söylersek başkalarını işittirmek bir tarafa, önce kendimiz daha iyi duyuyoruz gibi geliyor.
1: Ben mesela en iyi öğrenmelerimi anlatarken yaşarım.
0: Değil mi?
1: Onun için de mesela bu sene program yaparken ben de öğrenmek istedim Esma'yı, hayatımda kullanmayı. Ben biliyorum da size öğretiyorum değil aslında. Ben de öğreniyorum. Dolayısıyla o öyledir. Yani hakikaten öğretmenlere de onu öneririz. Anlatanlar anlattıkları mevzuları daha iyi bilirler. O yüzden öğrenciye ders çalışma sırasında şey söyleriz. Okudun, öğrendin, bir de hadi birisini anlat.
0: Evet.
1: Mesela arkadaşına anlatır,
0: Yerleşen.
1: tabii yerleşir, anlattığın şeyler yerleşir ve sende artık damıtılmış olur. O noktada şöyle diyebiliriz, kişi söylemini koydu. Mesela ne olabilir de böyle bir şey söylersiniz? Şeyini bilmiyorum, belki siz daha iyi bilirsiniz ama hani hayatımızda, benim gençliğimde gördüğüm bir filmde ve siyer konusunda gerçekten bizi etkilediği için, Çağrı filminde
0: Oh,
1: bir
0: evet.
1: sahneyi hatırlıyorum. İlk şehit annemiz Sümeyye işkenceye tabi tutuluyor. Yeni gelmiş ayetlerden ehad,
0: Ehel diye
1: ehad, son kelimesi ehad oluyor. Yani anlamı yakalanmış birisinin duruşuna bakar mısınız? Yani onu söylediğinde eminim ötekilerin her ne yapıyorlarsa yapsınlar, yaşadığı acı bile yani bitecek bir şey, sonlu bir şey. Sonsuz olan ehaddir. Çünkü o vardır, varlığıdır esas. Varoluşu tanımlayan bir şeydir zaten.
0: Varoluşu bunun eşsiz, benzersiz ve sonsuz oluşu bir ümit, diğerlerinin sonlu oluşu da bir teselli insanlar için.
1: Bravo, çok güzel yakaladınız. Kesinlikle işte bu. Kesinlikle. Zaten tersine olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Siz kulluktan vazgeçiyorsunuz. Çünkü ötekini vazgeçilmez yapıyorsunuz
0: Evet.
1: ya. Hep ona yatırım yapıyorsunuz. Hep onu, hep gözün üstünde, vazgeçti mi acaba benden? Yani o benim hayatımda olmuyor. Halbuki hiç bitmeyecek. Hiç sonlanmayacak. Her daim varlığı bir de öyle muhteşem bir şey ki. Onun ilkeliliği Rab olarak muhteşem. Ne zaman dönmek istesen asla kapıyı sana kapatmıyor. Asla. Sen bana bunları yaptıydın demiyor.
0: Asla küsmüyor ve intikam da almıyor kurban.
1: Evet. Ve bu anlamda şeyi ve de onun vazgeçilmezliğini bizzat müşahede, belki edemeyiz ama iman olarak ve kabul olarak ve söz olarak bunu dile getirdiğimiz andan itibaren üzerimize sekinet çöküyor.
0: Evet.
1: Ve biliyoruz ki vazgeçilmez olan ve tek olan odur. Diğer benim de herkesin de çifti var, zıttı var. Hep bir

0: şeyim var yani, eş değerleri
1: Bir de o
0: var.
1: sonlu ve eşli çifti ya da ters zıddı olan her şey kah bizimle kah değil.
0: Evet,
1: Yani
0: bir de tabii.
1: çocuklarımız bazen yanımızda, bazen ayrıyız. Ya da sevdiğimiz her şey, maddi, manevi, insan, canlı, cansız her şey her zaman bizimle beraber değil. İlla ölüm olması gerekmiyor. Zaman ve mesafe araya girebiliyor. Ama Rabbimiz bize şah damarından daha yakın olduğunu söyleyerek yanımızda. Daimi bir varlık onunki. Diğer sevdiklerimiz gibi bir var bir
0: Evet,
1: yok da değil.
0: kesinlikle. Zaten belki de hani o sağlam duruşu sağlayacak temel diyoruz yani ya, hareket kabiliyetimiz bizim basışımızla alakalıdır ya da tutunduğumuz yerle. En sağlam ip Allah'ın ipidir.
1: İpidir, evet.
0: Onu tutunduğunuzda tüm etrafınızdaki geçmişiniz, geleceğiniz, etrafınızdaki tüm insanlar ve dünyadaki olan tüm olaylar içerisinde tufan bile kopuyor olsa, eğer Nuh'un gemisindeyseniz kurtulanlardansınız. Bu kurtulmak, ölmemek anlamındaki kurtuluştan bahsetmiyorum. Tüm ahiretin sonunda da kurtulanlardan olanlardan bahsediyorum ki bizim niyetimiz o. Biz ölümü istemeyiz ama ölümsüzlüğün de olmadığını biliriz. Biz ahiret karşılığını göreceğimiz, felaha ereceğimiz, kurtuluşa ereceğimiz ve büyük başarıya doğru o başarıyı elde etmek için çalışanlardanız.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Hüsran içinde olmak istemiyoruz. Kayıp ziyan içinde olmak istemiyoruz. İsraf içinde olmak istemiyoruz. Biz ama bunu yaparken de bunu sağlayacak temel merkezin tek olduğunu ve bu o teki ancak o benzersiz ve eşsiz benzersiz olanın varlığını kabul ederek ve bunu söylemimizle de dile getirerek ancak koyabiliriz.
1: Evet.
0: Tek olan sensin Rabbim.
1: Ve bizim dünyadaki geçici hayatımız ahiretteki onunla beraber olabileceğimiz kalıcı hayatta ancak
0: Baki
1: sonuçlarını
0: olan
1: da.
0: tabii ki
1: Evet.
0: yani ahiret,
1: Evet.
0: fani olan dünya ve
1: İşte orada
0: her
1: da bir
0: şey bir
1: bakilik
0: fani,
1: söz
0: her şey
1: konusu.
0: bir fani o noktada baktığınızda ve doğrusu ben çok isimde zaten esma ağır bir konu. Dinleyicilerimizden dua ve şey istiyorum, özür diliyorum da ben her ne anlatırsam anlatayım onun çok daha ötesi ki ben sınırlı ve kıt aklımca ve
1: Estağfurullah.
0: kıt kelimelerimce dile getirebiliyorum ama esas onun için çok çok ihlas okumak, çok çok okumak, onun hadliğini, sametliğini ve onun doğmamış, doğrulmamış oluşunu sürekli tekrar etmek bizi de sağlamlaştıracak bir düstur. Bu noktada hayatımızda o her biri bir gözlük, bir şey katıyor. Gözlük merceğimize anlam katıyor, ışık getiriyor doğrusu. Ve esmalar olmasaydı anlam olmazdı diye düşünüyorum. Anlamın kaynağı esmalar. Onun için zaten Adem isimler öğrendi. Rabbimiz ona isimleri öğretti. Ve en güzel isimler de Allah'ın isimleri.
1: Evet.
0: Allah'ın isimlerini bilmiyorsak hayatımızda bir anlam yok demektir. Önce o isimlerin ve onun yansımalarını, tecellilerini yakalamak esas olan bu. Ve Allah bize bundan yoğun bir şekilde nasiplenmemizi nasip etsin. Yani sağlasın. Duam o. Ve bir şekilde hayatımızı yerine getirirken hani şeyler altında ezilmemek, olaylar altında gereksiz yere eziliyoruz çünkü bu bilgiler olmadığı için
1: Evet.
0: abartıyoruz ya da eziliyoruz. Gücümüz varken gücümüzü kullanamıyoruz ve ondan sonra da suçu tövbe haşa niye böyle oldu Allah'ım diye suçluyoruz veya ne bileyim yapamıyorum işte diyoruz. Hani yapabilecekken bunu bir kere idrak etmek bu anlamda önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, bizim maalesef işte esmadan uzak olmak anlamından belki ezberinde herkesin vardır Esma-ül Hüsna'sı Rabbül Alemin'in. Ama önemli olan o manaları tam anlamıyla evet. kavramak ve bize ne anlattıklarını, onları kullanarak Rabbimizi nasıl kullanıp keşfedeceğimizi, tanıyacağımızı keşfedebilmek asıl önemli nokta. Dediğiniz kesinlikle. Gibi inşallah ihsan edilsin hepimize.
0: İnşallah, inşallah.
1: İnşallah. Hocam programımızın sonu.

0: tanımlıyor.
1: Diğeri fiili
0: Fiilini
1: tanımlıyor.
0: tanımlıyor ve o anlamda yaptığı her şey, mesela benim parmak izimin eksiz oluşu onun vahid isminin tecellisi bendeki. Kar tanelerinin hiçbirinin birbirine bir milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca kar tanesi iniyor. Yani
1: hiçbiri birbirine,
0: birbirine benzemiyor. Hiçbir aynı yaprak birbirinin aynı boyu uzunluğunda değil, aynı eninde değil. Yani aynı cins ama
1: evet. İkizler bile birbirinin tamamıyla aynı evet. olmayabiliyor.
0: Ha, evet. Tek yumurta ikizlerini bile aile, anne babalar ayırt
1: bir yerden
0: edebiliyor.
1: Ayırt edersin. Ya bir sesinden şekilde. Her şey aynı olsa sesi farklı
0: olabilir. Bir şekilde
1: olabilir.
0: Bir şeysinden ya da ayırt edebiliyorsunuz. Evet. İşte o eşsiz tekliği oluşturan, yani yaratılıştaki şeyi oluşturan. Ve bu anlamda doğrusu o isim geldiğinde de konuşuruz daha. İsimler hani aynı anlamı taşımazlar. Yani farklı kavramlar ise aynı kökten gelmiş olsalar bile aynı anlamı taşımazlar. Çünkü o zaman Kur'an-ı Kerim kullanmazdı.
1: Onun yerine de ehad'i aynı şekilde kullanırdı.
0: Evet. Bunun için ehad'le vahid'in farklı olduğunu bilmek bile onun o farkının bizdeki karşılığını, hayatımızdaki yansımasını görmek açısından zenginlik katıyor ve bir şey bütünlük, o bütünün içinde bir parçayı doldurmuş oluyor. Ben öyle görüyorum. Bu anlamda ama ehad'i öğrenmeden vahid'i öğrenemeyeceğiz.
1: Tabii onu da anlamak o derece güç olur. Önce
0: tabii ki. Önce ehad'i kavramak ve bu anlamda inşallah bugünkü programımız ne kadar yeterli oldu onu bilmiyorum. Yani sürçülisan ettimse affetsinler ve eksik mutlaka, yani çok böyle anlatmaya çalışıyorum ama dilimin yettiğince.
1: Hocam her meclis kendi nasibini alırmış sözlerden. Yani evet, biz de inşallah. Elbette Rabbimizin mükemmelliği, eşsizliği karşısında Allame-i Cihan olsa onun söyledikleri yetersiz kalır ama sizin söyledikleriniz bizim için çok doyurucu ve gerçekten çok yeterli, güzel, yeni ufuklar açan. Elhamdülillah. Bizim nasibimiz neyse onu alıyoruz. İşittiğimiz, gördüğümüz her şeyden. O nasibi artırsın evet. Mevla. Siz de arzu ettiğiniz seviyede izahlar yapabilin
0: ben
1: inşallah.
0: Ben zaten bunu defalarca söylüyorum. Akra Radyosu'nu önemli bir okul olarak görüyorum. Ve benim de daha devam ettiğim bir okul. Ve ben hani bu noktada şöyle söyleyeyim, bizzat müşahede ettiğim için kendi hayatımda öğreniyorum. Bazen de şu oluyor, kesinlikle katılıyorum. Hani ben konuşurken o an aklıma gelen bir şeyi söylüyorsunuz. Mesela hocam tekrar eder misiniz dediklerinde edemiyorum bazen. Diyorum ki o çıkıyor ve söyleyene değil söyletene bakın. Yani ve de dediğiniz gibi bazen kelime konuşmuyorsunuz. Az kelime konuşuyorsunuz ama bir şey oluşuyor.
1: Bir etkileşim
0: oluşuyor. Ben de bunu da dinleyicilerimizin yüce gönüllerinin mütevaziliği ve onlardan gelen bereket diye düşünüyorum. Hakikaten bazen öyle bir şey oluyor ki niye bu okul bu kadar bereketli dediğinizde dinleyicilerimizin kalitesinden kesin kaynaklandığını bizzat gözlemlediğimi söyleyebilirim.
1: Dinleyeni ve söyleyeni öğrenci olan bir
0: program
1: okul
0: nasip etsin. Severek ve öğrenerek ve görmesem de onları duymasam da onlar da beni belki bizzat hiç tanışmayacağız belki ama evlerine belli bir saatliğine ya da bulundukları mekana konuk oluyoruz siz de ben de ve bu konukluğumuz inşallah bizi ahirette çok güzel yerlerde
1: inşallah.
0: Ağırlanmamızı vesile olur. İnşallah.
1: İnşallah hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bugünkü program için gerçekten çok güzeldi. Tahmin ettiğimin üstünde şeyler söylediniz. Çok daha farklı şeyler söylediniz. Ben kendi adıma çok çok istifade ettim. Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz de eminim öyledir. Değerli dinleyenler programımızda her zamanki gibi Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimleydi. Ehad ismi şerifini konuştuk bugün. Haftaya Samet ismini inşallah anlatacak değerli misafirimiz. O vakte deyin sizler de Ehad ismi üzere konsantrasyonunuzu ve motivasyonunuzu artırarak onun üzerinde düşünme faaliyetleri gerçekleştirirseniz bir sonraki adıma aynı sure içinde geçen bir sonraki adıma daha sağlıklı biçimde geçeriz inşallah, inşallah diye inşallah düşünüyorum. Peki Allah'a emanet olun. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmişsinizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalmak suretiyle ümmetine bir örnek olarak geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için, şimdi onu seven, onun halini alacak. Onun halini alabilirsen, sevginde sabitsin. Halini alamadıkça, sabit olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, niçin bu dünyayı iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen vereceğim, altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaatle etmiş. Öyle olduğu halde, bir gün çok kalayım, sana şükredeyim, bir gün aç kalayım, sana tadarruğu niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak, bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiret rızasıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? Bu dünyada nece saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne saltanat sahipleri gelmiş ama hepsi bir yerin altında bugün inlemişte. Ne olacak? 3000-5000 bir saltanat göreceksin. Fakat ebedi bir azap içerisinden kıvranmak mı akıldır? Yoksa bu dünyanın 3-5 günlük cefasına tahammül edip de ahiretin ebedi saadetini kazanmak mıdır yine? Elbette bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük çare odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki, ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Milyonlarımız olsa, milyarlarımız olsa ne olacak?

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatan.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılla saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, Akra'da bir başka programla yeniden sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Sağduyulu akıl gündemi başlığı etrafında hazırladığımız birçok özel içeriği sizlerle buluşturuyoruz. Bu manada farklı alanlardan değerli hocalarımızla da söyleşilerimiz yayına geliyor. Bu kez konuğumuz İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamız. Değerli hocam, hoş geldiniz Akra'ya.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Sizin işlevsel akıl olgusu üzerine de çalışmalarınız var. Bu manada

0: gündemimizle de örtüşen bir konu olarak kalp ve akıl dengesinde bilgi üzerine aktarımlarınızı dinlemek istiyoruz. Buyurun hocam.
1: Cenab-ı Hak insanı sorumlu tutmak için önce bir kitap indiriyor. Yani bilgiye muhatap kılmadan insana sorumluluk yüklenmemiştir. Önce bilgi. Ve biz inanıyoruz ki Hazreti Adem Aleyhisselam'la birlikte insanoğlu bilgiye muhatap kılınmış. Kur'an-ı Kerim'de bilgi diyor Allah katından gelmiştir diyor. Bu vahiy bilgisidir. Ve insanlığın tarihinde aslında inancımıza göre karanlık bir dönem yoktur. İlk insanla birlikte vahiy ile bütün bir insanlık aydınlatılmıştır. Ama insanoğlu eğer vahye kulaklarını tıkamışsa, gözlerini kapamışsa, yönünü çevirmişse her zaman için bu karanlık cereyan edecektir. İnsanlık tarihinde bir takım karanlık dönemler, tarih ilminde falan oluşturulan şeyler aslında bunlar tam gerçek şeyler değildir. Yani bizim anlayışımıza göre. İnsan aydınlanmak istiyorsa vahyin kaynağına yönelmesi gerekiyor. Vahyin kaynağına yönelmeyen insanlar bir nevi karanlıkta olan insanlardır. Yani bu anlamda. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bir ayet-i kerimede Bismillah. İnna hedeynâhu sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûrâ buyuruyor. Biz insanoğluna yol gösterdik. Yani hidayet ettik, yol gösterdik. Peki bu yol gösterilme nasıl gerçekleşmiş? Birincisi vahiy indirerek, yani Kur'an, Tevrat, İncil zaman içerisinde değişik suhuflar göndermiş Cenab-ı Hak. Son mütekamil olan kitap Kur'an-ı Kerim. Orada Cenab-ı Hak bu bilgiyi indiriyor. Bu bilgi de yetmiyor. Yani burada bu kulluğun bilgisi dediğimiz kitap, insan bilgilenecek. Ne öğrenecektir burada? İnsan cennetin, cehennemin ne olduğunu, mahiyetini öğrenecek. Sevabın, günahın ne olduğunu öğrenecek. Bir nevi neyi kaybettiğini, neyi kazandığını öğrenecek vahiyle. Bu da yetmiyor. İnsan, vahye muhatap olan insanın daha iyi bilgisini artırabilmesi için, Rabbimizin maksadını anlayabilmesi için Cenab-ı Hak bir de kılavuz, rehber göndermiş. Hidayet vesilesi olarak peygamberleri göndermiştir. Peygamberimizi göndermiştir. İnsanı aydınlatmak için. Bu da yetmiyor. Akıl göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette işte Litün zira menkâne hayyen ayetlerinde ilk dönem İslam alimleri, Kur'an yorumcuları derler ki Litün zira menkâne hayyen, akıl sahiplerini uyarman için. Elbette aklı olmayanın dini yoktur diyor Peygamberimiz, değil mi? Yani akıl sahiplerine gelmiştir yani bu dini. Deliler bu işten sorumlu değildir. Onun için işte yetmiyor, bir hidayet vesilesi olarak akıl veriyor Cenab-ı Hak. Aklı gönderiyor. İnsana akıl denilen bir nimet, diğer varlıklardan, canlılardan ayıran çok önemli bir vasıftır. Bu da yetmiyor. Yine afak ve enfüs dediğimiz birçok deliller serdetmiş. Afak dediğimiz yani tabiat alemi, kevni ayetler dediğimiz alem. İşte aydır, güneştir, yıldızlardır, bitkilerdir, hayvanlardır, böceklerdir. Bütün bizim çevremizi kuşatan bütün bir tabiat alanı da Allah'ın bir ayetidir. Kur'an-ı Kerim'de bunlara çok dikkatler çekilir. Yine bir hidayet boyutu vardır. Mesela diyor ki işte biz semadan su indirdik. Bu su ile diyor ölü bir beldeyi dirilttik. Canlandırdık, yeşerttik. İşte baharın gelişiyle birlikte bütün bir tabiat yemyeşille boyanıyor, kırmızıya, sarıya, rengarenk oluyor, çiçeklere boyanıyor. İşte kuşlar cıvıl cıvıl oluyor. Arkasından hep şöyle gelir ayetler. Ve kedaliken nüşur, ve kedalikel huruç. Yarın dirilişiniz de böyle olacak. Kabirlerden çıkışınız da böyle olacak. Bir nevi görünen varlık alanından hareketle görünmeyenin bilgisine Cenab-ı Hak bizi muhatap kılmak için işte afak dediğimiz delil, enfüs delili diyor. Enfüs dediğimiz delil de insanın bizatihi kendisidir. İnsana diyor ki kendine bak, yaratılışına bak ve bu muhkem, bu sanatlı yaratılıştan mutlaka bir sani mutlaka gideceksin. Hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ki sun Allahillezî etkane külle şeyin. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır diyor. Tabi bunu görmesini bilenler için. Her şeyde bir sıbgatullah var. Allah'ın boyası var. Yani bu boyayı okuyanlar işte parmak izine Cenab-ı Hak dikkatlerimizi çekiyor. Ve hiç kimsenin DNA'sı tıpkı birbirinin aynısı değil. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Müteşabih gayri müteşabih der. Bütün bir varlık için geçerlidir bu. İnsan türü için de geçerlidir. İnsan der bir yönüyle birbirine benzer, bir yönüyle benzemez. Gerçekten öyledir. Hiçbirimizin

0: DNA'sı, genetik şifresi aynı değildir. Bakın bu niye anlatır? Aslında tevhidi anlatır. Allah'ın birliğini anlatır. Mesela elma türü diyelim. Binlerce elma türü vardır. Belki aynı cins elmaların da DNA'sı aynı değildir. Farklıdır. Neyi? İşte o tekliği, yani orada vahidi, Allah'ın birliğini ortaya koyuyor. Ha, şimdi bunların hepsini düşündüğümüz zaman işte akıl dediğimiz bir nimet var ki Kur'an-ı Kerim'de inne sem'a vel basara vel fuat der ayetlerde. Yani beş duyuya dikkatlerimiz çekilir. İşte işitme organımız kulak, görme organımız gözdür. İnsan ne yapar? Doğal gözlem yaparak ya insanlardan bu bilgiyi kulağıyla dinler, sem'i olarak yani işiterek dinler, ya görerek bu bilgiyi kavrar. Ama bunlar yetmiyor. Bu nerede? Bir bilgi kovası gibi tahayyül edecek olursak, işte gözümüz kanalıyla, kulağımız kanalıyla, beş duyu organlarımız kanalıyla bir bilgi akışı sağlanıyor ve bu bilginin de filtreden geçirilmesi gerekiyor. Bunu geçirecek olan da akıldır. Ama bu akıl nasıl bir akıldır? Bu çok önemli bir konudur. Seküler bir akıl değildir. Sadece bu dünya ile sınırlı olan, fenomen alemiyle sınırlı olan, müteal aşkın olandan kopuk bir akıl değildir. Çünkü insanlık 19. yüzyılla birlikte, biliyorsunuz, bütün bir dünyada Batı'nın aydınlanma düşüncesiyle birlikte bir yeni bir akıl tanımı yapıldı. Yeni bir bilim tanımı yapıldı. Nedir bu akıl tanımı? İşte matematiksel işlemlere indirgenen, sadece ölçen biçen ve müteal olandan kopuk bir akıldı bu. Peki böyle bir akıl insana yorumlayabilir miydi, anlayabilir miydi? İnsan denilen varlık meçhul olmaya devam edecekti ve böyle bir akıl sahibi insanlığa felaketi getirecekti. Nitekim de bunu getirdi. Böyle bir bilim anlayışı, sadece bilimi deney ve tecrübeyle sınırlandıran bir bilim anlayışı. Bilim verilerle hareket eder. İspatlayamadığını değil, yani ispatladığı şeyleri ortaya koyması lazım. Ama bugün bu modern bilim denilen şey maalesef duyu ötesi alanın bilgisini inkar etmektedir. Bir nevi aydınlanma düşüncesinin temelinde şu var: İman çağının yitip gittiği, inkar çağının da başladığı bir dönemdir aydınlanma dediğimiz çağ. Böyle bir şey getirdi. Temelinde pozitivist akıl anlayışını getirdi. Materyalist akıl anlayışını getirdi. O halde İslam'ın akıl anlayışı neydi? Yani bizi ilgilendiren buydu işte. Sadece bu dünya ile sınırlı değil, aşkın olan öte dünya ile de bağlantısı olan bir şeydi. Bir de İslam'ın, Kur'an'ın bahsettiği akılla belki Batı düşüncesinde bu rezon dediğimiz, entelektüel dediğimiz kavramlar, yani akıl anlamına gelse de çok farklı şeylerdi. Yani akıl kelimesi bizim geleneğimizde, İslam düşüncesinde bağ kurmak, bağlanmak, tutmak, men etmek, alıkoymak gibi anlamlara geliyordu. Onun için işte Arapça'da ikalül bayir derler. Yani devenin bağı derler. O halde akıl dediğimiz zaman bağ kurmak, bağlanmak anlamına geliyor. Kiminle bağ kuracaktır? Allah'la bağ kurmak. O halde Kur'an diyor ki Allah'la bağ kuranlar akıllı kimselerdir. Peki öbürleri akılsız kimseler midir? Onlar hakkında diyor ki İmam-ı Gazali, onlara diyor zeki diyebilirsiniz, çok deha sahibi insanlar diyebilirsiniz ama akıllı kimseler diyemezsiniz. Yani kelime anlamıyla Allah'la bağ kurmak anlamında diyor. Yani İslam'ın akıl anlayışı o. Yani bu akıl anlayışı kalpten kopuk bir akıl anlayışı değil. Sadece beyinle alakalı, madde ile alakalı, cevherle alakalı bir şey değil. Onun için bütün İslam alimleri, İmam Maturidi başta olmak üzere, demişler ki aklın mahalli kalptir ama ışığını beyinde gösterir demişler. Yani akılla kalp arasında bir koordinat kurmuşlar. Yani bu anlamda.
1: Sağduyulu akıl.
2: Pekala hocam, işlevsel akıldan söz ettik, kalp akıl dengesinden söz ettik, bilginin kalpte başlayıp zihinde tezahür ettiğinden söz ettik. Buradan hareketle bilgiyi hayatımıza aktarmak, yani bilgiyle, ilimle amel etmek, bilgiyi işlemek ve alimlerin bu konudaki işlevine dair neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi bizim geleneğimizde, İslam geleneğinde alim kavramı vardır. Alim. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam el ulema'u varasetül enbiya buyurmuşlar. Yani alimler peygamberlerin varisleridir buyuruyorlar. Alim kime denir? Bizim bütün Arapça lügat kitaplarımızda şöyle tanımlanır. El alimu men amile bi ilmihi.

0: yani alim ilmiyle amel eden kimse demektir. Yani bu önemli bir kavramdır. Yani alim ilmiyle amel eden bir kimsedir. Bir de varisi enbiya özelliği vardır. Şimdi ilim dediğimiz zaman ilim kelimesi aslında alamet, belirti anlamına da gelir. O halde bu ilmimiz Allah'ın varlığının bir belirtisi olması gerekiyor. Şimdi Ebu Cehil bizatihi hidayet güneşinin yanında olmasına rağmen, yani peygamberimiz var, Kur'an var, o şeye tanık olmuş, peygamberimizi görmüş, bu insanlar niye küfürlerinde ayak diremişler, niye hidayetle yüzleşememişler, direnmişler? Tabi bunun birçok sebepleri var. Yani Kur'an-ı Kerim'de münafıklar anlatılırken Cenab-ı Hak Bakara suresinin baş taraflarında fi kulubihim marazun buyurur. Onların kalplerinde hastalık var. Yani maraz. Maraz, İmam-ı Maturidi diyor ki maraz demek ön yargı demektir diyor. Yani ön yargı. İnsanların ön yargısı var. Bugün de var insanların ön yargısı. Yani o gün iman etmeyen kimseler bugün de iman etmemiş olabiliyorlar. Nedir yani insanlar işte bu Allah yolundan alıkoyan şeyler? Birçok yaşadığımız dönemde veya geçmiş çağlarda insanların o yönelişlerini etkileyen birçok sebepler var, birçok bağlar var. Bunların ortadan kaldırılması gerekir. Şimdi İslam'ın ilk yıllarında biliyorsunuz İslam gelmeden önce de Mekke'de bir teşkilat vardı. Peygamberimizin de aktif bir üye olarak içerisinde yer aldığı bir teşkilat Hılful Fudul deniliyordu. Erdemliler Cemiyeti Meclisi denilen bir şey. Peki bunun amacı neydi? Bunun işte Mekke'de zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan kimselerin yanında yer alarak zalimden mazlumların hakkını almak üzere bir nevi insan hakları alanında kurulmuş, insan hakları ihlalleri yapan kimselere karşı mazlumların, mağdurların haklarını savunan bir cemiyetti bu. O cemiyette elbette birçok görev alan insanlar vardı. Sonradan bunlar Müslüman oldular. Birisi diyor ki peygamberimize, işte Müslüman olduktan sonra sahabe-i kiramdan birisi diyor ki ya Resulallah diyor, biz cahiliye döneminde Müslüman olmadan önce çok güzel şeyler yaptık. Yani işte mazlumların, mağdurların haklarını savunduk. Ve biz misafirlerimizi ağırlardık. İşte kimsesizlere kol kanat gererdik. Akrabalarımızı ziyaret ederdik. Peki bu yaptığımız güzel şeylerin bize yarın ahiret gününde, kıyamet gününde bir getirisi olmayacak mı? Yani bir artısı olmayacak mı diye sorduklarında Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki işte siz o güzel alışkanlık larınızdan dolayı Müslüman oldunuz diyor. Yani bakın o güzel, o ahlaki değerler ne yapıyor? O güzel itiyat dediğimiz güzel alışkanlıklar, huylar insanları o fıtratın kaynağına götürüyor, İslam'a götürüyor. Demek ki bu insanlar ön yargılı değilmiş. Yani gönülleri açıkmış, doğru ve eğri, yani nereden gelirse gelsin. Birileri de gönüllerini kapatmışlar bu işe. Yani bu bugün de var, dün de vardı aynı şekilde. Bunlar neler olabiliyor? İnsanların mabutları değişebiliyor. Hani ünlü İslam alimi Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri öyle diyormuş. Sizin taptığınız ilah ayaklarımın altındadır diyormuş. Yani siz eşyaya, altına, gümüşe tapıyorsunuz. Hani yine bir İslam alimi, sufimiz diyor ki bir Müslümanın işte sermayeyi, parayı, pulu cebinde taşıması caizun der. Yani işte avucunda taşıması caizdir. Ama der gönlünde taşıması layecuz, caiz değildir. Çünkü oraya egemen olduğu zaman o putlaşır, onun mabudu o hale gelir, Allah'tan bütün ilgiyi keser, bütün organlar Allah'a isyan eder, bir pozisyon içerisine girer. Bu makam olur, mevki olur, dünyalık olur, yani değişik arkadaş çevresi olur. Yani insanları demek ki o hidayet yolundan alıkoyan şeyler aslında Allah'ımız öyle istediği için değil, yani insan öyle istediği için bunlar oluyor. Dolayısıyla bu alim ilimden ortaya çıktı da ilim yaşanılan bir şeydir. Yani yaşayan insana da bizim geleneğimizde alim denilir. Ama bugün alim kavramı herkes kolay kolay kabul etmiyor. Yani diyelim ki biz ilahiyatçıyız. Akademisyenlere desek ya alim mi desek size, akademisyen mi? Ne diyeceğiz size? Yani şu farkı vardır. Bakın alimle akademisyenin de şöyle bir farkı var. Şimdi bizim geleneğimizde İmam-ı Gazali, Hüccetül İslam denilmiş değil mi? Yani ismi. İşte İmam Maturidi diyoruz. Ebu Mansur el Maturidi, İmamul Huda, Sünnetül Huda, İmam isimleri verilmiş. Peki bu isimleri kim vermiş? Kendileri istediği için mi vermiş? Hayır, böyle bir şey yok. Bize 3-5 hoca oturuyorlar, jüri oluşuyor, doçent yapıyorlar, doktor yapıyorlar, profesör yapıyorlar. Biz meşruiyetimizi onlardan alıyoruz. Ama öbürü sivil bir gelenekten geliyor, sivil bir otorite. Ona İmamul Hüda diyen, Sünnetül Hüda diyen, Hüccetül İslam diyen 3-5 alim veya insan değil, akademisyen değil, onlara toplum veriyor bu ismi. Düşünün ki Ebu Hanife Hazretleri, yani kendi dönemindeki tanrı tanımazlarla bildiğiniz gibi halk önünde müzakereler yapıyor, ilmi tartışmalar yapıyor, ilmi yolculuklar yapıyor, akademik yolculuklar yapıyor ve halkın nezdinde o ilmi performanslarından dolayı halk ona Hüccetül İslam diyor, Ebu Hanife İmam-ı Azam diyor, işte İmam-ı Maturidi'ye İmam-ül Huda diyor ve onun için de halk üzerinde çok kuvvetli oluyor onların otoritesi. Yani sivil bir otorite ve sosyal itibarları çok yüksek oluyor. Dolayısıyla farkı bu. Bir de yaşıyor onlar. Yani sadece işte bilim yapmak için bilim yapılmıyor. Ya da bir çalışma yapıyoruz, akademik çalışma. Toplumun sorunlarına bir çözüm getirmiyorsa bu yaptığımız çalışmalar, sosyal hayatla bir bağı yoksa sadece arkeolojik kazı yapıyoruz yani biz. Peki bu ne işe yarar? İşte bu biter, 3-4 seneni verirsin bu işe, atarsın bir kenara, işte birilerine lazım olursa tarihin bir döneminde, ya şöyle bir konuya merakım var işte uyandı filan, gider bakar. Mesele bu değil. Yani bugün insanlığın sorunu ne? Ümmetin sorunu ne? Yapacağımız çalışmalar, alimlerin çalışmaları da bu kanaldan olması lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize anlatırken litekûnü şühedâ'e alennâs buyuruyor. Bakın orada litekûnü olmanız için, şühedâ'e alennâs, bütün insanlığa şahit olmanız için diyor. Bizim görevimizi anlatırken. Peki şahit kime denir? Aslında şahit mahkemede sorunları çözen adama denir değil mi? Yani iki davalı davacı vardır. Hakim der ki neticede ya hanginiz haklı hanginiz haksız. Der ki işte şikayetçi olan kimseye git, madem o adam öyleyse şahidini getir. Kanıtını getir, delilini getir. Şahit gelirse sorun çözülür, yani mahkeme sonuçlanır. Gelmezse yıllarca sürünür yani bu. Bu ne demektir? Aslında şahit sorunları çözen adam demektir. O halde Cenab-ı Hak Kur'an'da bize öyle bir sorumluluk yüklüyor ki yaşadığı dönemde bütün bir dünyada global düzeyde, küresel düzeyde, dünyanın neresinde olursa olsun bütün bir insanlığı ilgilendiren bir sorun varsa Müslümanlar o çağın şahididir, o sorunları çözmek zorundadır diyor. Ha burada biz şunu diyemeyiz ya, bu sorunu biz üretmedik ki. Yani kuraklık sorunu bizden kaynaklanmadı. Veya işte dünyada etnik çatışmalar var dünyamızda. Bu sorunlar bizden kaynaklanmadı. Veya seküler dediğimiz din dışı hayatla ilgili sorunlar var. Modern hayatın dayatmalarıyla ilgili. Bunlar biz üretmedik ki diyemeyiz. Eğer sizin bir iddianız varsa, sizin Kur'an-ı Kerim'in evrensel bir kitap olduğunu ve son din İslam'ın böyle bir yetkin, mükemmel din olduğu iddiası varsa, dünyanın neresinde olursa olsun o sorunda sizin bir çözümünüz olması lazım. Hani bugün bütün işte hocalarımız, akademisyenlerimiz işte topluma bir mesaj veriyorlar. Elbette bu mesaj verilecek. İşte diyor ki ey Müslümanlar, ey insanlar, sizin bu sorunlarınızın çözümü Kur'an ve sünnete dönüşte diyorlar. Aslında artık bu soru veya bu şekilde söylemek sorunu çözmüyor. Bugün sorulacak soru şu olmalıdır. Arkadaş, senin işte birçok alanla ilgili iddian varsa, senin eğitimle ilgili bir iddian varsa, senin sanatla, edebiyatla ilgili bir iddian varsa, senin işte küresel ölçekte işte dünyamızda meydana gelen etnik çatışmalar, kuraklık, açlık sorunu, fakirlik sorunu, eğer senin bir çözümün varsa Kur'an ve sünnetten alternatif projeler ortaya koymandır bunu diyeceğiz. Yani İslam bir cazibe merkezi haline böyle getirebiliriz. Yani alternatif olarak işte modernitenin meydan okumalarına karşı İslam'ın cevabı nedir? Yani bu konuda senin bir cevabını ortaya koyman lazım, bir tez koymanız lazım. O zaman işte Mehmet Akif'imizin dediği gibi asrın idrakine İslam'ı söyletebiliriz. Yoksa ortada bir şey yoksa, sadece laf ediyorsak, bir çözüm önerisi ortaya koyamıyorsak, ya biz tarih dışı kalırız. Düşüncemiz tarih dışı kalır. Müslümanlar, medeniyetimiz tarih dışı kalır. Anakronizm dedikleri bir tarih dışı dönem yaşarız. Onun için elbette yani İslam aleminde bugün gerçekten müthiş bir değerler üzerinde oturuyoruz biz.
1: Pekala hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bu bilgiler için.
0: Hayırlı yayınlar diliyoruz. İnşallah söylediklerimiz hayat bulur diyelim. Bir tohum saçmak gibi olur.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamız program misafirimiz oldu. Böylelikle noktalıyoruz programımızı. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Sağduyulu akıl. Bu verinin kaynağı ne? Bana sunduğu öneri haklı, adil, doğru ve faydalı mı diye düşünmeyi gerektirir. Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ı anmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hak Teala buyurdu ki, ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir. İçerisinde Allah zikredilen evle zikredilmeyen evin misali, diriyle ölü gibidir.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsile öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela.

Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batı'nın büyük filozofları.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Akra.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi rabbil alamin ve l-akibetü muttakin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إن في جهنم رحن تطحن علماء السوء طحنة رواه ابن علي وابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى. بقول في الدرس müteaddit tabi hadisler geçiyor ya. Şimdi burada geçen hadiste ulema-i şu kötü alimlerden bahsediliyor. İnsanlar tabi iki kısımdır. İyi veya kötü. Bütün bu beşerin içerisinde her millette böyle iyisi de vardır, kötüsü de vardır. İyilerin mükafatı tabi iman ile olmak şartıyla ucu yok yani. Sebebi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin hududu yoktur. İlim Allah-u Teala'nın sıfatıdır. Kendisinin nasıl hududu yoksa

mükafatındır hududu yoktur. Binaenaleyh ölüm hududunda verilecek faillere uç yok, nihayet yok. Kötüsü de böyle. Kötü de oldu mu? Bu da Allah'ın sevgi. En nihayet cehennemde alacak soluğu. Ve cehennemde aldıktan başka cehennemde adet değirmenler varmış. Değirmen. Bu değirmenlerde nasıl buğday üyütülüyorsa ve şeriyeti kötü yola sevk edenler ne derseniz deyin artık. Kötüsü de olduktan sonra bu kötülerde değirmende un öğütülür gibi öğütülecek. Onun için Allah daima bizi iyi zümreden ayırmasın. Biz her ne kadar iyilerden değilsek de Allah Celle ve Aleyhi isteriz ki o iyilerle beraber haşrolalım. Onun için o iyilerin sürüsüne biz de katılmak için o katara takılmak isteriz. Tabi Allah Celle ve Aleyhi bize bir zeka vermiştir. Kötüsü böyle olduğu gibi. Şimdi kötüsünün felaketi bu. İyisinin de şimdi size bir tane numunesini söyleyeyim. İyisinin de kıymeti ne paha biçilmez yani. Şimdi Kabe-i Muazzama farz-ı ilahidir. Her Müslüman oraya gider, bir kere hac etmek boynunun borcudur, farzdır. Nedir o? Taştan yapılmış bir binadır. Bunun şeref yerindedir. Cenab-ı Hak o yere o bina almasa dahi orada, o Kabe'nin yeri yine Kabe'dir yani. Yine orada tavaf olunur. Şimdi Cenab-ı Hak affalli mahluk olarak insanı yaratmıştır. Yer topraktan yaratılmıştır, başka. Fakat affalliye mümindedir. Affalli mahluk. Müminin kamili meleklerden de üstündür. Eshab-ı kiramın eshab oluşunu İslam olmadan evvel evladını gömen değil mi? Bu insan değil mi? Bu eshab. Evladını gömüyordu. Enva çeşit günahları işliyorlardı. Fakat bir İslam oluş devresiyle insanların en üst tepesine yükselişleri bu peygamber ahir zamana olan hizmetlerinin mükafatıdır. Allah-u Teala bize çok büyük nimetler vermiştir. Efdal-i mahluk yapmış, bizi Kabe-i Hakiki'ye yapmış, efendim bu peygamber ahir zamana ümmet etmiş, bizi nurun içerisinde bırakmış, böyle bir insanın oradan aşağı düşüp de bu cehenneme gidişi elbette ne kadar acı, yani ne kadar acı bir şeydir. Ya bu akıl varken, bu zeka varken bu yaradanı bulmamak, bu yaradanın yolunda gitmemek en nihayet o esfel-i safilin ve cehenneme düşmeye vesile olduğunu insan unutmamalıdır. Yine bakınız bunu şey yapan bir hadiste inne fî cehenneme rahan tathanu cebâbiratel ulemâi tahna. Burada cebâbire lafzı ilave olduğu zalim alimler. Halka işkence yapan zulmeden zalim cebâbire. Zorluk gösteriyor, zordan şey. Bunların da böyle aynı ıddet kitabı gibi dövüp övündüklerini. Üçüncü bir vaadi der. İnne fî cehenneme erhiyeten. Bu rahanın cem'i olarak da birçok değirmenlerin olduğunu gösteriyor. Fî cehennem. Tedûru bil ulemâi. Feyüşkifü aleyhim men kâne arafûn. Bunlar dolaşırlar. Yani cehennem denen yer, yanıp da yok olma yeri değil. Hapishanedeki insanın şeysi gibi yani. Hapisli gibi azap görecek. Hem de hayatına sahip. Şimdi orada dolaşıyor bunlar ulemaları. Feyüşkifü aleyhim. Onlara yakın olurlar. Men kâne arafûn fî dünya. Dünyada tanıdıkları bir alimi buluyorlar. Şeyyekulun diyorlar ki ma sayyerakum ilahaden. Hadi biz yaptık günahlar. Düştük buraya. Size ne oldu da geldiniz buraya? Siz niçin geldiniz cehenneme? Soruyorlar da. Ve innemâ künnâ neteallemü minküm. Halbuki biz sizden öğreniyorduk dünyada bilgileri. Şeyyekulun diyorlar şimdi cevaben. İnnâ künnâ ne'murküm bi emzin. Biz size şunu yapın diyorduk. وَنُ خَالِفِكُمْ اِلٰى غَيْرِ Halbuki kendimiz ona muhalefet ediyorduk. Mesela içki içmeyin, şöyle zararlıdır, böyle zararlıdır derken kendimiz onu kullanıyorduk. İşte onun cezası olarak gün böyle akıbete düşürüyorlar. Allah cümlemizin akıbetlerine hayır eylesin. اِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاعَةِ فِتَنَ Kıyametten evvel bir takım fitneler zuhur edecek. Öyle fitne ki kekıta illeydil buzdun kapkara bir gece hani adamını atacak geri göremezsin önündekileri göremezsin böyle bir zulmet istila edecek ama sen bu zulmeti hak ediyorsun yani bu zulmet gecenin zulmeti değil zulmet ki artık insan işte hayırla şerri ayırt edemeyecek bir duruma düşecek de yusbihu racul fiha müminen ve yumsi kafir. Sabahleyin mümin, la ilahe illallah, abdestini alıyor, camisine giriyor, namazını alıyor, geliyor. O fitne, zulüm, zulmet, onu akşama kadar çeşit fikirlere
öyle bir hallerle onun fikrini bulandırıyor, değiştiriyor akidesini. Büyümsi kafir. Akşama dinle çıkıyor. Büyümsi müminen ve yusbihu kafir. Bir de aksi. Akşama kadar mümin. Fakat sabaha kadar ufitteler içerisinde dönüp dolaşırken ve yusbihu kafirin sabahleyin akideyi değiştiriyor, kafir olarak çıkıyor. Burada demiş ki, burada burad sabahtan ve akşamdan تَتَكَلَّبُ النَّاسِ فِيهَا وَقْتًا دُونَ وَقْتًا. Her vakitte insan bu sopanın ucunda bir yaprak olsunda nasıl rüzgarda böyle fırıl fırıl döne, insan da böyle fırıldak gibi dönen bir mahluk. تَتَكَلَّبُ النَّاسِ فِيهَا وَقْتًا دُونَ وَقْتًا. Bu vakitle o vakit arasında değişiveriyor. Bu ondan kinaya. Şimdi اَلْقَائِدُ فِيهَا. Efendimiz şimdi telkin veriyor, ders veriyor. اَلْقَائِدُ فِيهَا. Bu hayır fitne devri ki insanlar böyle çeşitli fikirlere tesahüp ediyorlar. O gün oturan insan, kaid. Yani bu fitnelere karışmayan insan. Hayrun minel kaim. Ayakta durandan daha hayırlıdır. Öteki oturuyor, bu da ayakta. Ama ayakta durandan oturan hayırlıdır diyor efendim. El kaidu fiha hayrun minel kaim. Ayakta durandan hayırlıdır, yani fitnelere karışmıyor. Vel kaimu fiha hayrun minel maşi. Ayakta duran da hayırlıdır, yürüyenden. Fitneye doğru gidiyor yani. Fitneye doğru gidenden hayırlıdır, ayakta duruyor, gitmiyor bir tarafa. Bu da ondan hayırlıdır. Vel maşi fiha hayrun minel sa'i. Bir de yürüyen var ama daha karışmamış fitnenin içerisinde, o tarafa doğru gidiyor. Bir de sa'i var, girmiş fitnenin içerisine, iki tarafa fırıldak yapıyor. Ondan o dahi. Allah fitnelerden cümle ümmet muhammedi bizi bağlar. Şimdi burada bugün, inne büyütallâh fil ard. Allah Teala'nın yeryüzündeki evleri. El mesacit. Şimdi Beytullah da beyt. O büyük beyt. Beytullah. Bir tane. Fakat Beytullah her cami. Allah'ın evi olmaz mı? Allah'ın evi asıl gönül. Asıl Allah'ın evi gönüldür. Bu gönüllerin muhafazası çok büyük iş. O ayrı. Bunlara da Allah Teala evim demiş. Yani rıza ilahiyyen benim buralardadır. Siz buralara girin, buralarda ibadet taat ederek benim rızamı kazanın. Başka yerde bulamazsınız demek. İnne büyütallâhi fel mesâcid. Mescidlerdir. Ve inne hakkın alallâhi azze ve dedin. En yük de men zârhû fiyâ. Şimdi bize bir misafir gelse, kim o gelirse gelsin. Bir ikram yapıyoruz. Kahve, çay, şeker, bir şey veririz. Hatta evimize girip de bir şey almadan gideni mezar ziyaretçisi sayarlar diyerekten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Herkes haline göre tabii. Allah-u Teala'nın kudreti her şeyin üstünde. Binaenaleyh evine gelen insanları kim bilir de çeşit mükafatlarla mükafatlandırıyor yani. Bir kere kapıdan girerken günahlarımızı alıyor melekler. İçeriye girerken günahsız giriyoruz. Çıkarken verelim mi diyorlar, benim şanıma yakışmaz diyor. Aldım mı vermem diyor. Bugün de 5 defa abdest aldıkça bütün azalarımızdan günahlarımız dökülüyor. O secde-i rahmana başımızı koymamızın mükafatının derecesini benim dilim anlatamaz. Ya, en eşrefli azamızı, en zelil olan toprağın üzerine koyuyoruz. Sübhanallah diyerekten Cenab-ı Hakk'a bir de tesbih ediyoruz. Şeytanın beli de kırılıyor orada. Ben yapamadım bu işi, sen yaptın diyerekten. En büyük mükafatı da o surette bize alıyoruz. Onun için Beytullah'a 5 defa girmiş bir insanda günah kalmaz. Efendim işte sizin evinizin önünde bir dere aksa, günde 5 defa sıcacık su da olsa da mesela, sıcak kamalmış memleketlerde var ya, orada günde 5 defa yıkansa o adamın üstüne kir kalır mı? Kalmaz. Öyleyse siz de 5 defa Allah-u Teala'nın evine girdikten sonra sizin üzerinizde de günah kalmaz. Bu kadar büyük lütuf-i ilahiler var. Bu lütuf-i ilahilerden uzak kalan kardeşlerimizi de Allah intibahlar nasip etsin, bizi de sabit ve daim eylesin. İnne Rabbi tebareke ve teala ersele ileyye en ekra'a el-Kur'an ala harfin feradettu iley en hevbine ala ümmet ersele iley en ekra'u ala harfin feradettu aleyh en hevbine ala ümmeti ersele ileyye en ekra'uhu ala seb'atu ahruf ve zâlike bi kulli raddetin ala ümmeti meseleten yeselniha kulte Allahümme ufirli ümmeti Allahümme ufirli ümmeti ve ahkattu s-salete niyevmin yergabu ileyye fihil hatta İbrahim. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an, bilmiyorum aşere okurlarken hafızlar görmüşsünüzdür. Çeşit kıraatını okurlar. Esri okur, ötürü okur. İkisini birbirine karıştırır okur.
altından üstünden kesili okur. Çok çeşit okumaları var. Bu ilmi bilenler için. Şimdi Hazreti Übey kitap olsa gerek Übey diyor. Bir namaz kılıyorlarmış. Bakmış ki birisi bir kıraat okuyor. Duymamış onu. Allah Allah demiş. Böyle okusan da olur mu? Birisi daha gelmiş bir başkası. O da bir başka kıraat. Onunkunun başkası. Aha demiş. Bu da büyük şey. Bu da ayrı bir kıraat. Nasıl şey? Bunların ikisini de önüne katmış. Resulullah'a götürmüş demiş. Ya Resulallah. Bunlar bizim bilmediğimiz bir Kur'an okuyorlar demiş. Hiç duymadım sizden. Nasıl okudunuz? Okuyor bakayım demiş. Okutmuş. Pek güzel demiş. Pek güzel değil. Güzel okuyorlar. Tabii Arap kavmi çeşitli lügat kullanıyor. Her kavmin lügatı üzerinde okunmasına Kur'an müsait olmuş demek. Onu bu kıraatı okuyamayan insan okumak için zorluk çeker. Ankara'daki Hacı Bayram Belediyesi'nin imamı Zekai Efendi. Ben hacca gittiğim vakitte orada. Oralı. 17 sene orada oturmuş. Dedim ki havuzda bir Kur'an okudu, dinleyelim dedim. Biz de buradaki Kur'an gibi bir Kur'an okudu. Canım dedim, buradaki Kur'an gibi Kur'an'ı her zaman dinliyoruz. Bir Arap şerefi üzerine siz 17 senedir buradasınız dedim. Elbette daha güzel okursunuz sen. Yoo dedi. Hiçbir Türk Arap gibi okuyamaz dedi. Şimdi Arapça okuyacağım derken ne Türkçe olur ne Arapça olur dedi. Türkiye'ye de benzemez, Arapça'ya da benzemez. İkisi arasında aşure gibi bir şey olur dedi. Onun için dedi, kendi dilimi çevirmedim dedi. Çünkü kabiliyetimiz, dilimizin iktidası bu kadar. Tam Arap gibi konuşabilmek için küçük yaştan itibaren orada olmak lazım. Şimdi mesela Arapça konuşan birçok gençlerimiz var. Fakat Arap'ın konuştuğu gibi konuşamaz mı? Belli olur daima. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın mağfiret de üçüncü duamı bıraktım. Hatta Hattu Senat'a diyem yergabı fihil fihil halk hatta İbrahim. Bugün İbrahim Aleyhisselam ki o bile benim şefaatime muhtaç olacak. Ben o günü bıraktım. Çünkü Cenab-ı Hak beni muhtar kıldı. Ümmetten bu kadarını affedeyim mi? Yoksa senin şefaati hakkını mı vereyim? Dedim şefaat hakkımı ver yarabbim. Niçin? Ben isteyeceğim ki hepsi affolsun. Şefaati. Ve ehl-i kebair diyor bir de. Şefaati li ehl-i kebair. Şu günahlar nasıl olsa böyle namaza gelirken şurada burada yaptığımız hayırlarla mahvoluyor onlar. Ama büyüklerinin de şefaatçisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi de büyük günahlardan mağfiretlerin sebebinden birisi cenaze taşımak var ya hani. Cenazenin her bir adımına bir günah kebair affoluyor. Günah kebair başka türlü affolmuyor. Ama cenazeyi taşımak. Ama burada bir mesele var şimdi. Cenaze ölmüş bir adam. Ölmüş bir adama karşı insanlık vazifesi olarak onun çalına girip de adımımızdan 5-10 tane götürüp vermemizle büyük günahlarımızdan 5-10 tanesi affoluyor da. Hayatlı iken bir Müslüman kardeşinin himayesini alırsa, ona yardım ederse, acaba nasıl olur ki bu? Ölüsüne yardım ederken günah-ı kebair affoluyor da dirisine yardım ederken affolmasın olur mu hiç? El-mü'minûn kel-cesedil-vâhid el-mü'minûn kel-bü'niyân. Şu bina ufak taşın arasını önüne büyük büyük taşlar konmuştur ama içerisinde ufacık ufacık parçalar da işe yaramaz. Ama binanın heyet-i umumiyesini onlar teşkil ediyor. İşte yeni yapılan binaları da görürsün. Demir kısmı var ama içerisinde ufacık çakıllarla karışık. Onlar da o binanın esasını kuruyor. Birbirine kaynıyorlar. Müslümanlar da böyle birbirine kaynamış olması lazım. Öyle birbirinden ayrı olan, birbirlerine akıbet alakatlı bir ilgisini kesen Müslümanın Müslümanlığı da o kadar olur. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zünnetine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ey diri olan, ey kayyum olan Rabbim, rahmetin adına yardımını talep ediyorum.

0: Sen sevgililerin en sevgilisi. Çünkü Allah'ın Habibisin. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Çünkü yol gösterensin, öğretensin. Sen Muhammed'sin. En çok methedilensin. Sen peygambersin. Gönüllere ferahlık verensin. Sen öğretensin. Dudaklarından kelamullah dökülen, sağanak bir yağmursun gönlümüzde. Ey sevgili, ey muallim, el muallim. Ne dediysen yaptık, seninle var olduk. Kaçtık, sensiz yok olduk. Anne baba, çoluk çocuk, dünya ahiret, cennet cehennem, hayal hayat adalet, iyilik doğruluk basiret, feraset, her sözün gönüllere merhem. Ey sevgili, güzeller güzeli, peygamberlerin de peygamberi, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
1: O son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
2: Efendim, Habibullah tabiri, Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği kişi olarak bildiğimiz ve hepimizin öyle kabul ettiği bir tabirdir. Fakat Arapça Habib kelimesi aynı zamanda Muhib kelimesi olarak da karşılık bulur. Yani Habib kelimesi aynı zamanda seven anlamına da gelir. Bu durumda Habibullah Allah'ı en çok seven anlamı da taşır. Fakat nedense biz Allah tarafından en çok sevilen anlamında kullanmışız Habibullah'ı. Habib kelimesinin bu ikinci yönünü göz ardı etmişiz. Şimdi göz ardı etmediğimiz zaman ortaya çıkan netice şudur ki Yüce Mevlamız El-Vedud ismiyle o kulları seven, kulları birbirine sevdiren Yüce Mevlamız El-Vedud ismiyle sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevmiştir. Önce o sevmiş, kainata sevdirmiştir ve varlıklar içinde, fani kullar içinde de Allah Teala'yı en çok seven sevgili peygamberimiz olmuştur. Onun aşkıyla geceleri yastığını gözyaşları ıslatan bir peygamber duruyor karşımızda. Onun aşkıyla kıyamda ayakları şişercesine namaz kılan, secdelerde gözyaşları toprağı ıslatan bir peygamber duruyor karşımızda. Mevlamızın aşkıyla dolu kalbinden naşi, eğer bu dünyada kendime bir dost edinecek olsaydım, Ebu Bekir'i edinirdim diyerek bu dünyada hiçbir kimsenin dost olarak onun kalbinde yer etmediğini, Refik-i Ala diyerek çok sevdiği ve vefatından evvel ona kavuşmak istiyorum diye tercihini belirttiği Allah'ı en çok seven bir peygamber duruyor karşımızda. Bu sebeple Yüce Mevlamız onu sevmiş, kainata sevdirmiş, o da ruhunu Allah'a, elini ümmetine vermiştir. Bu sebeple sevgili peygamberimiz sevginin kaynağıdır. Bu sebeple Cenab-ı Hakk'a ulaşmak için onun elinden tutmak, onun sünnetine sarılmak zorundayız. Bütün sevgilerin kaynağı olarak Rabbimiz Teala'yı biliriz. Rabbimiz de sevgisini Resul-i Ekrem Efendimiz'e yüklemiş. Efendimiz de bir şefkat pınarı olup bütün insanlığa, bütün varlıklara, mahlukata, hayvanlara, bitkilere, hatta cansız varlıklara bile akmış, akan bir şefkat pınarı, sevgi pınarı olmuştur. Resul-i Ekrem Efendimiz'i sevmeye, annemizden, babamızdan, canımızdan daha çok sevmeye bizim ihtiyacımız olduğu için biz peygamberimizi bu şekilde sevelim diye Efendimiz uyarıyor bizi. Öte yandan ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Tabi olmak sevmeyi gerektirir. Çünkü denilir ki bir Arap atasözüdür bu. Seven sevdiğine itaat eder. Dolayısıyla sevmedikçe itaat söz konusu olmaz. İtaat eden de mutlaka o sevgiyi taşıyordur. Böyle bir bakış açısıyla biz peygamberi sevmeye muhtacız. Biz Efendimiz'i sevmeye mecburuz neticesini çıkarabiliriz. Neden? Bizi Allah'a ulaştırabilmesi için.
0: Sen sevgililerin en sevgilisi. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Sen Muhammed'sin, en çok methedilensin. Sen öğretensin, dudaklarından kelamullah dökülen. Ey sevgili, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
2: Bir hadisi şerifinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, benim sizler karşısında olan misalim, bir ateş yakıp da böceklerin, kelebeklerin, pervanelerin o ateşe hücum etmesi üzerine onları ateşten uzaklaştırmaya çalışan kişinin durumu gibidir. Ben de sizleri bellerinizdeki kuşaklardan tutup çekmek istiyorum ama siz benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bize uzatılan o eli, o öpülesi elleri iyi görmemiz ve onlara sarılmamız gerekiyor. Biz muhtacız Efendimizin sevgisine. Yoksa Cenab-ı Hak Teala onu sevmiş ve Habibim demiştir. Her bir peygamberin ayırıcı vasfı vardır malumunuz. Hazreti İbrahim Halilullah'tır. Hazreti İsa

0: Ruhullah'tır. Hazreti Musa Kelimullah'tır. Peygamberimiz de Habibullah'tır. Allah'ın en çok sevdiği varlık olarak, değer verdiği kişi olarak zaten sevilmesi gereken makam tarafından sevilmiştir. Biz aciz kulların aslında onun bizim sevgimize ihtiyacı yokken o ümmetini düşünüyor, ümmetinin Allah katında sevgili olmasını istiyor. Bu sebeple bizi bu konuda uyarıyor. Kendi canınızdan da olsa çok sevin beni buyuruyor. Resul-i Ekrem Efendimizin sadece ümmetine değil, bütün insanlığa olan şefkatinin örneklerini, hayvanlara olan şefkatinin örneklerini, sadece hayvanlara, bitkilere değil, Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz diyerek taştan, kayadan müteşekkil dağı bile seven bir peygamber olduğunu ifade etmek istedik Efendimizin. Yani öyle ki insanın ruhunda bilemediğimiz bir takım biyoenerjik hadiseler rol oynuyor. Uhud'un da bizim bilmediğimiz yönleri var. Fakat Resulullah Efendimiz'e görünen tarafları var. Şimdi cansız varlıklara Efendimizin duyduğu sevgi, cansız varlıkların ona duyduğu sevgi de bazı insanlar tarafından görülmüş ve duyulmuştur. Yani Uhud'un peygamberimiz veçesinden bakış açısıyla nasıl göründüğünü biz bilmiyoruz. Ama biz Sadikul Vadil Emin olan Efendimizin Uhud'u sevmesinden dolayı biz de seviyoruz. Fakat mesela cansız varlıklarla alakalı Hazreti Ali Kerramallahu Veçhe Efendimiz anlatır ki bir gün Mekke'nin dışına birlikte çıkmıştık. Ben ağaçların ve taşların Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Resulallah dediğini duydum diyor. Ve bir de bir hurma kütüğünün inlenmesi meselesi vardır malumunuz. Hadis kitaplarında kaydedilen ashab-ı kiramın bizzat duyarak etkilendiği bir hadisedir bu. Bir mescitte Efendimizin yaslandığı hurma kütüğü bir minber getirildikten sonra mescidin bir kenarına konuluyor. Malumunuz Efendimiz hutbeyi tam okuyacakken bir çocuk ağlayışı şeklinde bir develerin inlemesini andırır şeklinde bir ses duyuluyor. Ve neticede bu sesin o hurma kütüğünden geldiğini tespit ediyor. Efendimiz de sahabiler de. Gidip hurma kütüğünü eliyle okşadığında hatta kucakladığında öyle rivayet ediliyor. Aynen teskin edilen bir çocuk misali yavaş yavaş o inilti ondan kesiliyor. Şimdi Hasan-ı Basri Hazretleri Kuddise Sirruh der ki bu olayı aktardıktan sonra ey Müslümanlar, bir cansız hurma kütüğü bile Resulullah'ın aşkıyla, onun hasretiyle inlerken bizler ne yapmalıyız, ne kadar onu sevmeliyiz bir düşünsenize diyor. Demek ki cansız varlıkların bizim tarafımızdan, insanlar tarafından görülen yönleri var, görünmeyen yönleri var. Ama biliyoruz ki bir yerde iyiler varsa çevreye de o iyilik yansıyor. Yani وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذ۪ي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. Bir çevre konusunda güzel bitkiyi güzel topraktan alabileceğimizi en anlamlı şekilde ortaya koyan bir ayet-i kerimedir. Sadece bu ayet bile yeter. Kötü topraktan da kevenden başka bir şey çıkmaz diyor Mevlamız.
1: O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Allahu Teala Hazretleri o en sevgili kulu Habibi Edibi Muhammed-i Mustafa'sı hürmetine bizleri dünya ve ahiretin hayırlarına erdirsin. Afu mağfiret eyleyip rızasına, rahmetine vasıl eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 570 veya 571 senesinin Nisan ayında, bu konuyu inceleyen bazı Mısırlı alimler 571 senesini tercih etmişler. 20 Nisan günü, pazar gününü pazartesiye bağlayan gecede, tabii İslami mantığa göre biz buna pazartesi gecesi diyoruz, Rebiül Evvel ayının 12'sinde dünyaya teşrif eylemişler. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi şefaatine nail eylesin. Tabi rivayeti muhtelif kitapların, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili rivayetleri, alimlerin çeşitli rivayetler var. Rebiül Evvel ayının 8'i diyenler de var, 12'si diyenler de var. Ve yıl olarak da farklı ifadeler kullananlar olmuş. 70, 71 hatta daha farklı, oldukça farklı seneler söyleyenler var. 71 yılının 20 Nisan'ında bir pazarı pazartesiye bağlayan gece efendim dünyaya geldiği umumiyetle kabul edilen bir husus. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii alemlere rahmet olarak indirilmiş, gönderilmiş, vazifelendirilmiş bir yüce insan. Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni irsal etmedik, elçi olarak, resul olarak göndermedik. Ancak ve ancak alemlere rahmet için gönderdik. Rahmetimizden rahmet olarak gönderdik. Başka bir sebeple değil. Ancak rahmet olarak gönderdik buyuruluyor. Tabii bu rahmet sözü bizim Türkçemizde bugün anladığımız manadan başka bir manaya, merhamet manasına geliyor. Alemlere, insanlara, cinlere, mahlukata merhametinden Allahu Teala Hazretleri peygamberimizi vazifelendirip göndermiş. Yani acıması neden? Alemlere acıması neden Allahu Teala Hazretlerinin? Eğer doğru yolu bulamazlarsa insanlar, hak yol üzere, Allah'ın razı olduğu din üzere yürüyemezlerse, yaşayamazlarsa, doğru imana sahip olamazlarsa ahiretleri mahvolacak. Ebedi mahrumiyete uğrayacaklar. Ebedi şakavete düşecekler. Ebedi azap görecekler. Allahu Teala Hazretleri Erhamur Rahimin olduğu için, kullarının iyiliğini istediği için peygamber göndererek onları ikaz ediyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki mühim vasfı var. Pek çok olan isimleri, vasıfları arasında iki tanesi bu yönden zikredilmeye değer, önemli. Birisi Beşir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeci, müjdeleyici bir peygamber. Neyi müjdeliyor? Allah'a itaat edenleri, iman edenleri, ameli salih işleyenleri, Allah'ın emrine uygun yaşayıp şu dar dünyada hayat imtihanını başarılı geçirenleri, kazananları cennetle müjdeleyecek. Cennete gireceklerini bildiriyor. Onlar cennete girecekler, ebedi saadete erecekler, sonsuz nimetler

sahip olacaklar, sonsuz bahtiyarlıklara gark olacaklar diye bir müjde. Muazzam bir müjde, çok büyük bir haber bu, çok önemli bir haber. Bir de bunun karşı tarafı var, nezir, yani inzar edici, ihtar edici, ihbar edici, ikaz edici peygamber. Yani ey kullar, eğer Allah'ın emrini tutmazsanız, Allah'ın emirlerini dinlemezseniz iki cihanda mahvolursunuz, perişan olursunuz. Hem dünyanız kaos içinde, zulüm içinde, fitne fesat içinde, anarşi içinde huzursuz geçer. Hem dünyanız mahvolur, hem ahiretiniz mahvolur. Aman Allah'ın yolundan ayrılmayın, iyi ve faziletli, kamil insanlar olun manasına. Tabii ikaz edici, uyarıcı, ihtar edici, korkutucu vasfı. Bu iki vasıf da tabii insanlara faydalı. İnsanları kötü akıbetten kurtaran, iyi sonuçlara ulaştıran. İşte bu vazifeleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın merhametini temsil ediyor insanlara. Allah'ın merhametine nail olmak, rahmetine ermek, kurtulmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba etmesi lazım insanların ve onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmetullah'tır. Allah'ın rahmeti, merhametidir insanlara. Onu peygamber seçip göndermiş. Tabii biliyorsunuz şöyle çok geniş perspektiften meseleyi ortaya koymak gerekirse Allah-u Teala Hazretleri şu çevremizde hayranlıkla, hayretle temaşa ettiğimiz muhteşem kainatı yaratmış. Başımızı kaldırıyoruz geceliğin, yıldızlarla dolu, esrarengiz ve harika, romantik bir gökyüzü, lacivert bir zemin üzerinde pırıl pırıl, nurani, mücevher gibi yıldızlar, çeşitli boylarda, çeşitli efendim görünümlerde gök cisimleri, güneş, ay, yıldızlar, seyyareler, sabiteler, efendim muhteşem bir feza. Sonra çevremize bakıyoruz, dünyamıza bakıyoruz, çeşit çeşit tecelliler, çeşit çeşit mahlukat, çeşit çeşit efendim varlıklar görüyoruz. Evet, bunların hepsi Allah-u Teala Hazretlerinin yarattığı sanatının, kudretinin eseri olan mahlukat. Evet, bütün bunların hepsi içinde en şerefli mahlukat, eşrefi mahlukat. Eşref, en şerefli demek. En şerefli mahlukat insanoğlu. İnsanoğlu kainatın adeta bir özeti, hülasası, küçük numunesi, bir küçük kainat gibi muazzam ve muhteşem bir yaratık. Kur'an-ı Kerim'den gene delilimiz var bu hususta. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Biz Adem oğullarını mükerrem, müşerref, şerefli, kıymetli, soylu, asaletli mahluklar kıldık buyuruluyor. Ve karada, denizde onların hizmetine varlıkların verildiği bildiriliyor. Evet, çevremizdeki bütün varlıklar içinde şeref bakımından en kıymetli olan biz İnsan oğullarıyız. Allahu Teala Hazretleri bize iman ihsan etmiş. İman ile en şerefli oluyoruz. İman da tabii akıllı insanlar için bahis konusu. Akıl o bakımdan çok önemli bir ikram oluyor. Allahu Teala Hazretlerinin bize verdiği türlü nimetler içinde en önemlisi akıl. Bu akıl ile Allahu Teala Hazretlerini bulabiliyoruz, kulluğumuzu idrak edebiliyoruz ve güzel kulluk yapmayı başarabiliyoruz. Allah'ın verdiği bu güzel meziyet sayesinde, bu güzel kabiliyetle. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi aklı selimden ayırmasın. Biliyorsunuz akıllar çok da herkesin bir aklı var. Hatta herkes aklını çok beğenir. Benim aklım herkesin aklından üstündür diye düşünür. Tabii bu yanlış. Çünkü etrafındaki insanların hepsini tanıması mümkün değil. Neler vardır çevresinde insanın? Her konuda kendisinden nice nice ileri insanlar vardır ama işte herkes kendi aklıyla övünür de fakat akıllar da normal çalışmıyor. Yani nasıl aynalar, ayna nedir? Ayna, sen karşısına geçtiğin zaman senin görüntünü aksettiren efendim bir aksettirici düzlem. Ama aynalar da güzel yapılmazsa
insanları düzgün göstermez.

0: Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini anlayabiliyor. Dağın başında da olsa, çölde de olsa, bir mağaranın içinde de olsa, medeniyetin hiç gelmediği bir adada tek başına yaşayan bir kimse de olsa, bebekken oraya düşmüş, annesi babasıyla efendim gemiyle, kayıkla veyahut efendim uçaktan paraşütle atlayarak düşmüş, hiçbir şey bilmiyor bir insan, hiç kendisine kitap gelmemiş, dünyadaki gelişmelerden, medeniyetlerden, efendim indirilen kitaplardan, gönderilen peygamberlerden haberdar olmasa bile bir insan Allahu Teala Hazretlerinin varlığını normal akıl meziyetiyle anlamak zorunda. Bu onun farz, boynunun borcu. Allah'ı doğru anlayamazsa, algılayamazsa, bulamazsa, bilemezse, efendim müşrik olursa, gafil olursa cezasını çekecek. Bulması lazım, arif olması lazım, mümin olması lazım, Allah'a güzel kulluk etmesi lazım. Evet, eşrefi mahlukat akıl sayesinde, iman sayesinde insandır. İmanlı insanların içinde de, insan neslinin içinde de Beni Adem diyoruz. Beni çocuklar demek, ibn çocuk demek Arapçada. Efendim Beni de çocuklar demek. Beni Adem, Adem'in evlatları, çocukları. Adem oğullarının da tabii en kıymetlileri, en kıymetlileri Allah'ın seçtiği güzel kullar. Allah çünkü her şeyin en güzelini yaratır. Efendim her şeyin en güzelini bilir, en doğrusunu bilir. Onun için Allah'ın seçtiği kulları, seçkin kulları, peygamberleri muhakkak ki onlar da en kıymetli insanlar, insanların en yüksekleri. Adem atamız aleyhisselamdan başlamış, efendim nice peygamberler, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam gelmiş geçmiş, ama bunların hepsinin üzerinde hepsinden daha şerefli olarak Allahu Teala Hazretleri Seyyidül Mürselin olarak, yani gönderilen peygamberlerin seyyidi olarak, baş tacı olarak, en üstünü olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seçmiş, kendisinin habibi, edibi eylemiş. Allah-u Teala Hazretleri, sevgili dinleyiciler, cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uyan, sevgisini kalbinde canlı tutan, Resulullah aşıkı olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda yürüyen, ümmeti Muhammed'i seven, ümmeti Muhammed'in fakiri, zengini, alimi, cahili, yoksulu, şu ırktan, bu ırktan, beyazı, sarısı, siyahı, hepsini seven ve onların selameti için çalışan, Allah'ın sevdiği şekilde ömür geçiren, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şekilde yaşayan, nasihatlerini tutan, iyi has ümmetlerinden olmaya hepimizi Allah muvaffak eylesin. Ömrümüzü Efendimizin sünnetine uygun geçirelim. Allah'ın sevdiği şekilde geçirelim. Huzuruna Allah-u Teala Hazretlerinin ahirete müminler olarak göçelim. Mahşer gününde Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında Allah bizi peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haş eylesin. Peygamber Efendimiz livaül hamdi elinde en önden giderken o mübarek grubun içinden biz de Resulullah Efendimizle beraber cennete varıp cennete bir gayri hesap, cennete dahil olanlardan Allah cümlemizi eylesin. Cennet içre de bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize komşu eylesin. Ahiret dünyada böyle asırlarca sonra ondan uzak bir devirde yaşadık, dünyaya geldik. Ahirette komşuluğunu nasip eylesin. Havz-ı Kevser'inden doya doya nuşet edelim. Resulullah Efendimiz'in meclisinde efendim şahit olalım. Allah-u Teala Hazretleri bizi Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. İki cihan saadetinin en yüksek mertebelerine nail eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, hepinize dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını dilerim. Gönüllerinizin muratlarını Allah'ın ihsan eylemesini dilerim. Nice nice mübarek günlere, kandillere, gecelere Allah'ın sevdiği kullar olarak, Resulullah'ın razı olduğu kullar olarak erişmenizi niyaz ederim. Allah-u Teala Hazretleri dualarımızı kabul eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Dergi belirli aralıklarla yayımlanan felsefe, bilim, sanat, edebiyat, siyaset ve spor gibi farklı alanlara yer veren süreli yayınların genel adıdır. Haftalık, aylık ya da daha uzun periyotlarla çıkan dergiler gazetelere göre daha sınırlı bir okuyucu kitlesine hitap eder. Ancak bu sınırlılık içeriklerinin derinliğini artırır. Çünkü dergiler genellikle inceleme ve araştırmaya dayalı daha kapsamlı yazılara yer verir. Dergiler zamanla yalnızca bir yayın aracı olmaktan çıkmış, düşüncenin, kültürün ve sanatın taşıyıcısı haline gelmiştir. Özellikle bilim, edebiyat ve kültür dergileri bir fikri yaymak, bir anlayışı geliştirmek ve toplumu bilinçlendirmek amacı taşır. Buna karşılık bazı dergilerse daha çok popüler kültüre hitap eder ve geniş kitlelere ulaşmayı hedefler. Edebiyat dünyasında dergilerin ayrı bir önemi vardır. Çünkü birçok yazar ilk ürünlerini dergilerde yayımlar. Bu yönüyle dergiler yeni fikirlerin ve genç kalemlerin ortaya çıktığı bir zemin oluşturur. Cemil Meriç dergileri hür tefekkürün kalesi olarak tanımlar. Ona göre dergiler genç düşüncenin ilk filizlendiği yerlerdir. Bir kitap çoğu zaman tek bir kişinin düşüncesini yansıtırken, dergi birçok zihnin bir araya geldiği ortak bir platformdur. Bu yüzden dergiler bir dönemin düşünce dünyasını en canlı ve en doğal haliyle yansıtır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'den önceki ümmetlerin hepsinden ve onların başına vazifeli gönderilmiş peygamberlerin hepsinden ahd-ü misak aldığını bildiriyor. Eğer size bir kitap gönderirsem, hikmet indirirsem, sonra sizin arkanızdan bu kitabın indirilmesinden, bu hikmetin size bahşedilmesinden sonra bir peygamber gelirse sizin kitabınızı tatbik edici, size indirilmiş olanları teyit edici bir peygamber gelirse mutlaka ve muhakkak ve muhakkak ona inanın, inanacaksınız ve mutlaka ve muhakkak ona yardım edeceksiniz diye ahd-ü misak almış Allah-u Teala Hazretleri bütün ümmetlerden, bütün peygamberlerden. Bak, size gönderdiğim kitaptan ve hikmetten sonra bir peygamber gelirse o peygambere mutlaka inanacaksınız ve mutlaka ona yardımcı olacaksınız diye teyit ve takviyeli misak almış. Ve onlar da ikrar ettik ya Rabbi, kabul ettik ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi dediler. Böylece bütün insanoğluna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine iman etmeleri, bütün ümmetlere Peygamber Efendimiz'e tabi olmaları emredilmiş oldu. Neden bütün peygamberlere emredildi de yalnız Peygamber Efendimiz'den bir önceki peygambere emredilmedi? Niye sadece Hazreti İsa'ya, onun ümmetine, bak sizin arkanızdan bir peygamber gelecek, ona ittiba edin denmedi de niçin bütün peygamberlere emredildi? Allah-u Teala Hazretleri ilmi ezelisinde biliyor ki dünyanın muhtelif yerlerinde, muhtelif inançlardan, muhtelif akidelerde ve dinlerde çeşitli insanlar olacak. Hepsi bilsin diye, hepsi tabi olsun diye. Çünkü وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا اِلَا كَافَتِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنِذِرًا. Yani bütün beşeriyete, bütün insanlara peygamber gönderildiği için bizim peygamberimiz beşeriyetin kâffeyi, insan neslinin, insan cinsinin, yeryüzünün peygamberi.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: Mimar Sinan ve Mimari. Gelmiş geçmiş en iyi mimarlardan olan, dünya çapında dahi bir sanatkar, Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak devrine damgasını vuran, mimariyi zirveye ulaştıran Mimar Sinan, 28 Mayıs 1490 tarihinde Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Babasının adı Ebu'l-Mennan'dır. Yavuz Sultan Selim zamanında Kayseri'den devşirme olarak İstanbul'a getirildi. Zeki, genç ve dinamik olduğu için seçilenler arasındaydı. Acemi olan ocağına girdi, burada çok sıkı askeri eğitimlerin yanında herkes kabiliyetine göre sınıflandırıldığı için naccar yani marangoz sınıfına ayrıldı ve meslek öğrenebileceği bazı büyük inşaatlarda çalıştırıldı. Naccarlık yani marangozluk mesleğini hayatının bu devrinde öğrendi. Bir şekilde İstanbul'un en meşhur şöhretli ustalarıyla, mimarlarıyla tanıştı ve onlardan dersler aldı. Bu mimarlar arasında Beyazıt Camii'nin ustası Mimar Hayrettin de vardı. Acemi oğlanlık devresini 9 yılda tamamlayan Sinan'ın asıl kabiliyetini geliştiren bu dersler değil, yaptığı seyahatler oldu. Gördüğü her binadan, her harabeden ibretli dersler aldı. Mimar Sinan'ın mimar başlığına getirilmeden evvel yaptığı 3 eser dikkat çekicidir. Bunlar Halep'te Hüsreviye Külliyesi, Gebze'de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve İstanbul'da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesi'dir. Mimarbaşı olduktan sonra verdiği 3 büyük eser ise onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklar gibidir. Bunlardan ilki Şehzadebaşı Camii ve Külliyesi'dir. İkinci eseri Süleymaniye Camii ise Mimar Sinan'ın İstanbul'daki en muhteşem eseridir. Sükunet ve asaleti ifade eden bu sade ve ahenkli görünüşü ile Süleymaniye Camii olgunlaşmış bir mimariyi temsil eder. Mimar Sinan'ın üçüncü büyük güzel eseri ise 80 yaşında yaptığı Edirne Selimiye Camii'sidir. Selimiye'nin kubbesi Ayasofya'nın kubbesinden daha yüksek ve derindir. Üç şerefeli ince minarelerine üç kişi aynı anda birbirini görmeden çıkabilmektedir. Sinan bu caminin ustalık eseri olduğunu ve bütün sanatını Selimiye'de gösterdiğini ifade eder. Mimar Sinan gördüğü bütün eserleri dikkatlice incelemiş fakat hiçbirini aynen taklit etmeyip sanatını devamlı geliştirmiş ve yenilemişti. Bilinen ve kayıt altına alınmış eserlerini saymaya kalktığımız zaman 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 darul kurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darul şifa, 5 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen, 48 hamam olmak üzere toplam 365 adet harika yapı önümüze çıkar. Mimarın bu eserlerini mesleki yönden inceleyenler, Sinan'ın depreme karşı bilinen ve gereken tüm tedbirleri aldığını söylemektedir. Mimar Sinan, yapılarında ayrıca drenaj adı verilen kanalizasyon sistemini de kurmuştur. Drenaj sistemi ile yapının temellerinin sulardan ve nemden korunarak dayanıklılık kazanması öngörülmüştür. Ayrıca yapının içerisindeki rutubet ve nemi dışarı atarak soğuk ve sıcak hava dengelerini sağlayan hava kanalları kullanmıştır. Arkasında günümüzde dahi sırları çözülemeyen birçok eser bırakarak 1588 yılında vefat eden Mimar Sinan, Süleymaniye Camii Külliyesi içinde bulunan ve ölümünden az önce kendisi tarafından yapılan türbesine defnedildi.
1: Bir mucit, bir icat.

ve ekrabuhum meclisen. Meclis cinsinden zeştemeu. Bu kıyamet gününde toplanılacak insanlar, onların o zaman en yakini olan Cenab-ı Hakk'a ben alacağım sizlerle. Etekellem, konuşacağım. Fe yusaddikuni, Allah Teala beni tasdik edecek sözlerime. Ve eşfe'u fe yüşeffi'uni, ben isteyeceğim ya Rabbi bunu affet diyeceğim, Cenab-ı Hak da benim şefaatimi kabul edecek. Ve es'elü, bir şey isteyeceğim fe yu'tini, istediğimi de Allah verir. Biz Allah Celle ve Ala böyle bir peygambere ümmet etmiştir de, bu ümmetliğin kıymetini bilmez de o Resulullah'ın yolundan gitmezsek vay halimize bizim. Onun için Resulullah'ın sünnet-i seniyyesine uyulmadıkça Resulullah Efendimiz sevilmiş sayılmaz. Resulullah'ın sevilmesi için muhakkak ve muhakkak sünnet-i seniyyesine uyulması lazım. Tabi çeşitlidir. Bir şahsına ait sünneti var, bir de emrettiği sünnetler var. Mesela namazdaki sünnetlerimiz ve şahsındaki lihi-i saadeti, yiyişi, yiyişi, oturuşu, kalkışı, gezişi, bunlar hepsini tatbik birer sünnettir.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Kitabullahi ve sünneti len yeteferraka hatta yerida aleyyel havd. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki Kitabullah, Allahu Teala hazretlerinin kitabı kerimi, yani Kur'an-ı Kerim. Ve sünneti, benim sünnetim, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri benim diyor, söyleyen o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin emirleri, yasakları, takrirleri, fiilleri, sözleri, yaşayış tarzı, tavsiyeleri, sünneti. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti. Len yeteferraka, birbirinden ayrılmayacaklar. Birbirinden ayrılmayacaklar. Ne zamana kadar ayrılmayacaklar? Hatta yerida aleyyel havda. İkisi ta cennete girip de Havz-ı Kevser'in başında benim yanıma gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacak. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti birbirinden ayrılmayacak. Ta cennete Peygamber Efendimizin yanına gelinceye kadar. Bundan ne çıkıyor? Bundan Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesinin kıymeti çıkıyor. Resulullah'ın sünnetine sarılan kurtulur. Yol bir tane. Bin bir tane yol yok. Dalalet yollarını sayamayacak kadar çoktur. Ama hakkın yolu bir tanedir. O da Kur'an-ı Kerim'in yolu, Resulullah'ın izi. Resulullah'ın izinden gidersin. Niye sabah bu vakitte kalktın? Resulullah kalk demiş. Niye bu namazı kıldın? Resulullah kılmış. Niye burada böyle yaptın? Niye sakal bıraktın? Resulullah bırakmış. Niye yüzüğü şu tarafa taktın? Resulullah böyle yapmış. Niye yemeği sağ elinle başladın? Resulullah böyle demiş. Niye tuza bandın? Resulullah böyle buyurmuş. Niye sonra dua ettin? Resulullah böyle buyurmuş. Rahat edersin, kurtulursun, şefaatine nail olursun. Ama aykırı iş yaparsan, niye bu aykırı işi yaptın diye sordukları zaman ne cevap vereceksin? Veremezsin. Çok dikkat etmek lazım.
0: Dostça bir tavsiye. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
0: Akra.
2: Ya Hakem, ya Hakem.
3: Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanın

0: Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Halid bin Velid'in yaralanışı ve yarasının iyileştirilişi. Abdullah bin Eser der ki, Halid bin Velid, Resulullah Aleyhisselam'ın süvari birliği kumandanıydı. Bozguna uğrattığı zaman Resulullah Aleyhisselam'ı gördüm. Müslümanlar konak yerlerine dönüyor, Resulullah Aleyhisselam da Müslümanlar arasında bulunuyor ve bana Halid bin Velid'in konak yerini kim gösterir diye soruyordu. Hemen koşup Resulullah Aleyhisselam'ın önüne vardım. Bize Halid bin Velid'in konak yeri gösterildi. O sırada Halid bin Velid hayvanının sırtına dayanmış duruyordu. Resulullah Aleyhisselam onun yanına varıp yarasına baktı. Yarası çok ağırdı. Yarasının üzerine püskürdü. Yarası hemen iyileşti. Huneyn esirleriyle ganimet mallarının Cirane'ye gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Huneyn'de alınan esirlerle ganimet mallarını bir araya toplattı ve bunların üzerine Mesud bin Amr el-Gıfari'yi memur etti. Esirlerle ganimet mallarının Cirane'ye götürülüp orada tutulması için emir verdi. Esirlerin başına Ebu Sufyan bin Harb'in veya Büdeyl bin Verka'nın dikildiği de rivayet edilir. Esirlerin pek çok olduğu göz önünde tutulursa esirlerin başına her üçü de dikilmiş olabilir. Müslümanlar aldıkları ganimetleri memur tayin olununcaya kadar bir yerde muhafaza etmekteydiler. Allah'a ve ahiret gününe inananlar bölüştürülünceye kadar onlardan bir şey almasınlar diyerek halka ilan edildi. Huneyn'de tazelenen ve hükme bağlanan bir kan davası. Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün öğle namazını kıldıktan sonra bir ağacın gölgesine gidip oturmuştu. Gatafanların başkanı Uyeyne bin Hısn'la Akra bin Habis kalkıp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına vardılar.

0: Uyeyne bin Hıs'ın öldürülmüş olan Adbatül Eşcai'ye karşılık kısas edilmek üzere Muhallim bin Cessame'nin kendilerine teslimini istiyor, Akra bin Habis de Hındıf adına Muhallim bin Cessame'nin savunmasını yapıyordu. Uyeyne bin Hıs'ın, "Vallahi ya Resulallah, o benim kadınlarıma ölüm acısını tattırıp canlarını yaktığı gibi, ben de onun kadınlarına ölüm acısını tattırıp canlarını yakmadıkça onun yakasını bırakmam," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Uyeyne bin Hıs'ına, "Onun öldürülenin diyetini, kan bedelini alsan olmaz mı?" buyurdu. Uyeyne bin Hıs'ın Peygamberimiz Aleyhisselam'ın teklifini kabule yanaşmadı. Sesler yükseldi, gürültüler çoğaldı. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Hayır, bu seferimiz sırasında 50 deve, dönüşümüzde 50 deve diyet alacaksınız," buyurdu. Uyeyne bin Hıs'ın yine yanaşmadı. Mükeytel veya Müleyser adlı kısa boylu, tam silahlı, eli kalkanlı bir adam kalkıp, "Ya Resulallah, doğrusu ben İslamiyet'in başında böyle bir adam öldürme işine rastlamadım. Önde gelen davar okla vurulunca arkadaki ürker kaçar. Sen bugün kana kanla hüküm ver de yarın istersen değiştir, diyet üzerine hüküm ver," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam elini kaldırarak, "Hayır, bu seferimiz sırasında hemen 50 deve, dönüşümüzde de 50 deve diyet alacaksınız," buyurdu. Akra bin Habis, Uyeyne bin Hıs'ın veya Kayslarla bir tarafa çekildi ve onlara, "Ey Kays topluluğu, siz öldürülmüş bir kişi yüzünden halk arasında meydana gelen gerginliği gidermek isteyen Resulullah Aleyhisselam'ın sizi lanetlemeyeceğinden yahut Resulullah'ın size kızmayacağından, onun kızmasıyla da Allah'ın size gazap etmeyeceğinden emin misiniz? Akra'ın varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, ya Resulullah Aleyhisselam'a boyun eğersiniz, o da bu hususta dilediğini yapar, ya da Beni Temimlerden adamınızın kafir olarak öldürüldüğüne ve hiçbir zaman namaz kılmadığına şehadet edecek 50 kişi getiririm de onun ne öcü alınır ne de ondan dolayı size bir diyet ödenir," dedi. Akra'ın bu sözünü işitince diyet almayı kabul ettiler. O sırada Muhallim bin Cessame halkın yanında bulunuyor, ona, "Git de Resulullah Aleyhisselam senin için Allah'tan mağfiret dilesin," diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanındaki kimseler de Akra bin Habis'e, "Şu adamınız neredeyse gelse de Resulullah Aleyhisselam onun için Allah'tan mağfiret dilese olmaz mı?" deyip duruyorlardı. Uzun boylu, hafif etli, üzerine yeni bir elbise giymiş, kısas olarak öldürülmek için hazırlanmış bir adam kalkıp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önüne oturdu. Adamın gözlerinden yaşlar akıyordu. "Ya Resulallah, işitmiş olduğun işten dolayı ben nedamet ve Allah'a tevbe ediyorum. Sen benim için Allah'tan mağfiret dile," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "İsmin nedir?" diye sordu. Adam, "Ben Muhallim bin Cessame'yim," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Demek sen Allah'a iman ettim diyen bir adamı daha İslamiyet'in başlangıcında silahınla öldürdün ha," buyurdu. "Ey Allah'ım, Muhallim bin Cessame'yi yarlıgama. Ey Allah'ım, Muhallim bin Cessame'yi yarlıgama. Ey Allah'ım, Muhallim bin Cessame'yi yarlıgama," diyerek dua etti. Hasan-ül Basri'nin sözlerini yeminle teekit ederek bildirdiğine göre Muhallim bin Cessame çok kalmadı, bir hafta sonra öldü. Yer onun ölüsünü dışarı attı. Sonra onu tekrar gömdüler. Yer onu yine dışarı attı. Bunun üzerine kavmi onun ölüsünü iki dağ arasına bıraktılar. Peygamberimiz Aleyhisselam Muhallim bin Cessame'nin akıbetini işitince, "Vallahi yer ondan daha kötüsünün üzerine örtmüştür. Fakat Allah aranızdaki yasak, birbirinizin canına kıymak hakkında gösterdiği şeyle size öğüt vermek istemiştir," buyurdu. Kur'an-ı Kerim'in Huneyn Savaşı münasebetiyle açıklaması. "Andolsun ki Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etmiştir. O Huneyn gününde ki çokluğunuz size kibir ve gurur vermişti de bu size gelecek şeyden bir şeyi gidermeye yaramamıştı. Yeryüzü o genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti. Düşman karşısında bozguna uğrayarak gerisin geri dönüp gitmiştiniz. Sonra Allah Resulüyle müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Görmediğiniz ordularını indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Bu o kafirlerin cezasıydı. Sonra Allah bunun ardından kimi dilerse tevbesini kabul eder. Allah çok yargılayıcı ve esirgiyicidir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de, evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, yüce Allah'ı tenzih ederim. Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer.

0: evlatlarımıza Resulullah'ı tanıtacağız. Hangi kitabı tavsiye edersiniz? Nasıl anlatalım? Nasıl yetiştirelim? Küçükten başlarsın. Mevlid kandillerinde evini süslersin. Ziyafetler çekersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine, işte bu sünnettir bilmem efendim diyerek çocuğu küçük yaştan öyle o sevgilerle şeylerle yetiştirirsin. Süslü seccade alıverirsin. Güzel işlenmiş takke alıverirsin. Hadi ört bakalım başını, bu sünnettir dersin. Hadi bakalım namazın sünnetini kıl, bir sünnettir. Aferin, kıldın mı? Al sana 100 lira 500 lira dersin. Hadi ne istersen al. Aferin, hoşuma gittin filan dersin. Küçükten yavaş yavaş yavaş onu yetiştirirsin. Okuma yazma bildiği çağa geldiği zaman da oku bakalım, bak senin sevdiğin o Resulullah'ın meziyetlerini de bir de şimdi akıl gözüyle gör diye okutursun. Peygamber Efendimiz'in menakıbını, hayatını, hadisini, ondan sonra günden güne hayranlığı artar gider. Çok güzel kitaplar yazmışlar. Hele hele mesela şey var, o Kadı Yahsubi meşhur Kitab-ı Şifa bi Tarifi Hukuki'l Mustafa, herkes evine alsın, satır satır dikkatli dikkatli okusun, okutsun. Ayetlerle, hadisi şeriflerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ne kadar güzel anlatmış. Böyle güzel kitaplarla, sahih, her şeyin özünü, aslını, temelini anlatan kitaplarla Peygamber Efendimiz'i okutup tanıtırsak, menakıbini anlatırsak, evlatlarımız severse ne mutlu bize. Bitmez tükenmez bir sermaye. Evladımıza Resulullah'ı sevdirebilip de öyle yetiştirdik mi ne mutlu.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Arkadaşım, yoldaşım.

0: okudukça. Eser Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli okuyanlar. Bakalım dün ne okumuşuz? Çok önemli bir hadiseydi dünkü. Peygamberimiz Hazreti Hatice ile hem de Hazreti Hatice'nin teklifi üzerine evlenmiş, düğün yemeğinde Arap edebiyatının yüksek örnekleri iki güzel hitabe okunmuştu. Şimdi de bu iki büyük ve nadide insanın evliliklerine dair satırları okuyacağız değerli dostlar. 13. bölüm. İlk izdivaç ve ilk zevce. İbrahim'den başka Allah Resulü'nün bütün çocukları Hatice'den. Kasım, Zeynep, Ümmü Kelsüm, Rukiye, Fatıma. İlk çocukları Kasım. Kızlardan da Zeynep, sonra Rukiye, daha sonra Ümmü Kelsüm ve en sonra Fatıma. Bir de Tayyip ve Tahir lakaplı Abdullah var. Erkek evlatlarının hepsi en küçük çağlarda vefat etti. Yalnız kızlar muammer oldu ve İslamiyet'i idrak ettiler. Böylece Allah Resulü'nün çocukları Mısır Sultanı tarafından hediye edilen Mariye isimli cariyeden İbrahim müstesna, büyük ve temiz Hatice'den geliyor. Varlığın nuru olarak yaratılan gaye insan ve ufuk peygamberin mukaddes nesli de bu çocuklar arasında beyt ehlinin, peygamber evinin en yakınlarından ve sahabelerin en büyüklerinden Ali'nin zevcesi, dünyanın en ince ve duygulu kadını Fatıma'dan gelecektir. Hatice'nin cehalet zamanında da adı Tahire, temiz. Zerrare oğlu isminde birinin zevcesiydi. Bir kere daha evlendi ve yine dul kaldı. Yaşı 40. Allah'ın sevgilisi ise 25'inde. Misilsiz bir şefkat, tatlılık ve yumuşaklık, görülmemiş bir kadın sezişi, ruhi zenginlik, incelik idraki. Hatice, bütün vücut hikmeti ve hilkat sirriyle mücerret kadının, mücerret erkeğe bağlılığı mevzuunda nihai kabiliyet ve liyakat. Hatice, ferdiyetini sevdiği insanın şahsiyet ve ferdiyeti içinde eritip kaybetti. Artık kendisi için fikir, şu veya bu mantık ve usulle muayene ve mütalaa edilecek bir şey değil, sadece onun fikri. Arzu, onun arzusu. İrade, onun iradesi. İşte aşk, zapt ve fethedici. İnsanı öz hüviyetinden sıyırıcı ve kendinde kutuplandırıcı aşk budur. Ve gerçek sevgi, bu kudret ve hikmete ulaşamadıkça mevcut değildir. Hatice onu sevdi ve bu sevgide Allah sevgisine geçit buldu. Zaten o Allah sevgisinin kapısı. Onu seven Allah'ı sever. Seyahatler devamda. Hatice her seyahatten dönüşünde zevcine bir deve hediye etmekte. Bu seyahatler mukaddes genç adamın ilahi irfanında en ince nakışları çizgilendirir. Her biri uzun tefekkür ve nefs murakabesi dehlizi halinde uzun yollar. Semavi memuriyetinden sonra Allah'ın Resulünü Arabistan'ın her istikametinden gelen heyetler ziyaret ettiği vakit, Bahreyn'den gelen Abdülkays heyetine peygamberler peygamberi memleketlerine dair fevkalade hususi sualler soracaktır. O zaman heyet Allah Resulünün bu ince bilgisi karşısında hayrete düşecek ve anlamak isteyecektir. Sen ey Allah'ın Resulü, bizim memleketimizi bizden iyi biliyorsun, nasıl oluyor? Buyuracaklardır. Ben sizin memleketinizde bir zamanlar enine boyuna seyahatlerde bulundum. Bu yollarda gittikçe derinleşen büyük düşünce, kainat muhasebesi. Mevsimler geçti ve kim bilir zaman ve mekan boyunca ne kadar hareket gösterip hep cihanın Allah Resulüne nail olacağı ana tırmanan güneş, bu defa onun ilahi memuriyeti telakki edeceği günlere doğru hep aynı noktadan doğup aynı noktadan battı. Ve hiç usanç getirmeden sadakatle zaman ve mekanı saydı. Alemlerin efendisi ise mukaddes başlarının üstünde doğup batan güneşlerin altında hep devamlı düşünce ve murakabe içinde yol almakta devam ettiler. Eşya ve hadiselerin en mücerredinden en müşahhasına kadar her şeyi düşünüyor ve her oluşun bağlı olduğu sebeplerin sebebini ruhlarında soruşturuyorlar. Ya Rabbi, eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster. Kanayan insan kafalarından hiçbiri bu hadisteki irtifanın eteklerine ulaşabilmiş değil. Yolda, sokakta, yattıkları ve oturdukları yerde hep düşündüler. Biliyoruz ki ilk erkek çocukları Kasım ve ondan sonra hepsi en küçük yaşta öldüler. Alemlerin efendisi böyle en küçük yaşta vefat eden ve muammer olamayan erkek çocuklarından biri hakkında buyurmuşlardı ki, eğer yaşasaydı nebi olması lazım gelirdi. Benden sonra nebi olamayacağına göre yaşayamazdı. Bu ince izahta erkek çocuklarının muammer olamayışındaki sır açık. Güneşin karşısında ancak kamer vücut bulabilir. Başka bir güneş değil. İleride onu hor görmeye yeltenecek olan küfür, işte bu erkek evladı yaşamayan ve nesli kesik manasına kainatın efendisini ebter diye anacaktır. Fakat Allah cevap verecektir. Asıl sana ebter diyenlerdir ki ebter olacak. Öyle. Onun nesli amcasının oğlu Hazreti Ali ve kızı Fatıma vasıtasıyla genişleyecek, genişleyecek, kol kol cihana yayılacak ve yeryüzünün en şanlı madde ve mana prenslerini yetiştirecektir. Bir seyit Buhara'da, bir seyit Cava adasında, bir seyit İspanya'da ve daha nerelerde ve nerelerde. Arap ananesince ilk çocukları Kasım'ın ismiyle Ebul Kasım diye lakaplandırılan kainatın efendisi, kerimeleri ve amcalarının oğlu vasıtasıyla öyle bir nesil bıraktılar ki Kerbela vakasında neredeyse kopacak, kesilecek hale gelen bu nesil sonradan şube şube yayıldı. Millet millet deri ve lisan değiştirdi, kalıptan kalıba girdi. Fakat daima taşıdığı tek ve sabit peygamber zerresi sayesinde ilahi cezbenin nur oluklarını bütün yeryüzüne döşemekte devam etti. Allah'ın dediği oldu ve alemde hiçbir nesil onunki kadar yayılmadı ve gayesine destek olamadı. Onun manevi ihata çerçevesine gelince, Adem peygamberden son adama kadar içine giren ve giremeyeniyle bütün insanlık kadrosu. İnsanlık onun ümmeti, gireni giremeyeniyle. Asıl ümmet girenler. İnsanlığın tacı 35 yaşlarındadır. Evet, her defa biri öbürünü karartan mecazi aşkla ilahi aşktan hiçbirini örselemeyici bir mucize içinde. Hatice, alemlerin efendisini topyekün kadınlığın topyekün erkekliğe olan sevgisinden daha büyük bir aşkla sevdi. Ne güzel muvazene. Zira o zaten topyekün erkekliğin bizzat hülasası ve zira o kulda bittikten ve kulu bitirdikten sonra Allah'a yönelen aşkın bizzat talimcisiydi. O insandı ki kendisini sevende hudutlu ve mecazi aşk kalmıyor. Hemen sonsuz ve hakiki aşk başlıyordu. O Allah'ın kendisini sevecekler, onu severek başlasınlar diye yarattığı kul. O Allah'ın sevgilisi. Nasıl sevilmezdi ve sevilince nasıl sevilirdi? Büyük ve temiz Hatice onu işte böyle severdi. Onun fikirlerinde, zevkinde, mizacında, şahsiyetinde fani oldu. Onun huzurundan, rahatından, hazzından ve rızasından başka bir gaye tanımadı. Allah'ın Resulü'nün de ilk sevcelerine karşı duyguları son derece hususi ve derin. Bu duyguda belki her sevgi şeklini iflas ettirici bir gönül hoşluğu, huzur ve itimat, ahenk ve mutabakat tecellisi var. Alemlerin efendisi ilk sevceleri kadınlığın büyük ve temiz örneğine o kadar bağlıydılar ki onun çerçevesinde ve havasında ruhlarının en müstesna rahatlık şartını buluyorlardı. Teselli, kuvvet, azim, rikkat, şefkat, emniyet Hatice'nin Allah Resulüne tuttuğu aynalar. Öyle ki ilerilere doğru küfür ve inkar ehlinden birisi ne vakit Allah'ın Resulünü incitse kendilerine ilk dayanak büyük ve temiz Hatice olacaktır. Büyüklerin ölçüsü kadınların erlerine hizmet, muhabbet ve izzet göstermeleri Hazreti Hatice'nin sünnetidir. Zeyd oğlu Abdurrahman, Adem peygamber demiştir ki ben kıyamet ve hesap gününde bütün insanların efendisiyim. Yalnız bir tek peygamberin değil, onun ismi Ahmet'tir ve bana karşı iki faziletle üstün kılınmıştır. Bu faziletlerden biri onun zevcesidir. Daima kendisine bağlı kalacak ve kendisinin hayrına çalışacak olan zevcesi. Benim zevcemse benim zararıma çalıştı. İkinci fazilette Allah'ın ona en fazla yardım etmiş bulunması ve onun şeytanını İslam'a getirmesidir. Benim şeytanım kafir kaldı. İbni Abbas, Allah'ın Resulü buyurdular. Cennet ehlinden kadınların en üstünü Hatice, Fatma, Meryem ve Asiye. Büyük İslam alim ve mütefekkirinin müşterek ölçüsü, Hazreti Hatice ve Hazreti Ayşe'nin Allah Resulü'nün zevceleri içinde en üstün oldukları. Bunlardan bazılarına göre Ayşe en üstün. Fakat bu davada en itibarlı ve mesnetli ölçü Hazreti Hatice'nin üstünlüğünde. Şeyh Veliyyüddin bin İmad vesaire bu fikirdeler. İbni İmad, doğrusu Hazreti Hatice'nin sayısız meziyet ve fazilet sahibi Hazreti Ayşe'ye rağmen üstün olduğudur.
0: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Rabbim Allah'tır, Allah. Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam.

0: Tasavvuf Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz. Kale ve semitü Yahya yekulu. Şöyle dediğini de naklediyor. Ehlül marifeti vahşillahi fil ard. La ye'nesune ila ehadin. Ve zahidune gurabâ'u fid dünya. Vel arifune gurabâ'u fil ahire. Buyurmuş ki ehlül marifeti, yani marifet sahibi olan insanlar, marifet ehli, vahşullahi fil ard. Allah'ın yeryüzünde vahşilerdir. Yani Allah yanında ehli, insanlar yanında vahşi. Yani hani bir hayvanı terbiye edersen ehlileştiriyorsun. Ehlileştirmezsen vahşi kalıyor. O manayı düşünün. Marifet ehli, yeryüzünde Allah'ın vahşi mahluklarıdır. La ye'nesüne ila ehad. Hiç kimseyle ünsiyet edemezler. Hiç kimseyle düşüp kalkıp ona gönül bağlayıp dost olamazlar. Çünkü Allah'la dostlar. Ve zahidûne gurebâ'u fid dünya. Zahitler dünyada gariplerdir. Vel arifûne gurebâ'u fil ahire. Efendim, arifler de ahirette gariplerdir. Şunu demek istiyor Allah-u Alem. Zahitler dünyayı terk etmişlerdir. Dünya gözlerinde yok. Ariflerse hem dünya gözlerinde yok hem ahiret gözlerinde yok. Yani Allah'ın asıl efendim rızasını, sevgisini düşünüyorlar manasına. Fekale semitü Yahya yekul. Aynı ravi bir başka devam ediyor. Bir başka sözünde buyurmuş ki İbni Adem maleke te'sefü ala mefkud la yeredduha aleykel fevt ve maleke tefrahu bi mevcud la yetrukuhu fi yedikel mevt. Arapça bilenler anlarlar şeyi. Yani cümlelerin şiiriyetini, estetik kıymetini Arapça bilenler anlar. Güzel bir cümle. Yani müsecca bir nesir, sanatkârane bir söz söylemiş Yahya ibn-i Muaz. Diyor ki, Yebne Adem, ey Ademoğlu. Hepimiz Hazreti Adem'in evlatlarıyız ya, insanoğluna böyle hitap ediliyor onun için. Ey Ademoğlu, yani ey insan demek. Ey Ademoğlu, maleke, ne oluyor sana? Te'sefu ala mefkud, elinden kaçırdığına esef ediyorsun, üzülüyorsun. Tuh, parayı kazanamadım, tuh, şu evi alamadım, tuh, şunu kaçırdım, fırsat gitti, alsaydım şöyle olacaktı filan. Elden kaçana teessüf ediyorsun, ne oluyor sana? Niye teessüf ediyorsun ey Ademoğlu? La yeruddühe aleykel fevk. Artık o fevk sana onu geri getirmeyecek ki, ne esef ediyorsun? Yani esefin onu geri getirmeyecek ki, esef etmene ne lüzum var?
3: Ve maleke tefrahu bir mevcut. Ne oluyor ki elinde mevcut olan şeye seviniyorsun? Köşkün var, bağın var, bahçen var, param var, pulum var, zenginim bilmem diye. Mevcuduna da ne diye seviniyorsun ki? La yetirikuhu fi yedikel mevcut. Ölüm sana onu elinde tutmayacak, bırakmayacak ki, ölüm elinden onu çekip alacak. Mevcuda ne seviniyorsun? Mefkude ne üzülüyorsun? Elinden kaçana ne üzülüyorsun? Üzülmenin sana onu geri getirmeyeceğini bile bile. Mevcuda ne seviniyorsun? Ölümün onu senin elinden aldığını bildiğin halde. Demek istiyor. Sözün manası bu. Yani şunu demek istiyor ki, bir sufi, bir mutasavvuf, bir Allah ehli insan elde etmediği şeye üzülmez. Ne olacak yani? Üzülünce bir şey olmuyor ki. Hay Allah, bir apartmanım yok. Hay Allah, bir gemim yok. Üzül üzülebildiği kadar. Böyle bir şeyi gönüllerine koymazlar onlar. Üzülmeye lüzum yok. Mevcuda sevinmeye de lüzum yok. Nasıl olsa bir gün elden gidecek. Elden gidecek olan bir şeye sevinmezler. Ele gelmeyen bir şeye de üzülmezler. Yani sağlam insanlardır. Efendim, gönlü şen insanlardır. Rahat insanlardır. Efendim, ele girmemişe üzülmezler. Ele girmişe de sevinmezler. Dervişlerin hali biraz böyle enteresandır, değişiktir ama huzurludurlar, rahattırlar. Hiçbir olay onları sarsıp, üzüp, efendim, mahzun edemez. Semitü Abdelvahid İbne Bekrinil Versaniye yekulu haddeseni Ahmed İbni Muhammed İbni Ali'nil Berza'iyye kale haddesena Tahir İbni İsmail el-Razi'yü kale kıyle li Yahya İbni Muaz. Bu rivayet zincirinde geldiğine göre Yahya İbni Muaz'a birisi demişler ki, akbirna anillah mahve, Allah hakkında bize bilgi ver. Nedir o? Kim, nasıl bir şeydir Allah? Allah'tan bize bir malumat ver. Allah'ın ne olduğu hakkında. Nedir Allah? Kale ilahun vahidun. Eşsiz, tek olan ilahtır. Şeriki nazir olmayan ilahtır. Allah'ı soruyorlar. İlahun vahidun diyor. Yani tek ilahtır. Şeriki nazir olmayan tek ilahtır. Kıyle keyfe hüve. Nasıldır yani Allah? Kale melikün kadir. Kudretli bir hükümdardır. Yani her şeye gücü yeten kadiri mutlaktır. Kıyle eyne hüve. Yahu nerededir Allah? Nasıldır diye soruyorlar. Nedir diye soruyorlar. Nerededir diye soruyorlar. Nerededir? Kale bil mirsat. Seni gözlemektedir. Mirsattadır. Seni gözetlemek, gözetleme mevkiindedir seni. Kıyle leyse an haza eselke. Ya ben sana bunu sormuyorum diyor. Yani adam, dikkat ederseniz, Allah hakkında onun ağzından bir takım tarifler almak istiyor kendisinin kafasına göre. Nedir Allah? Nerededir Allah? Nasıldır Allah? Efendim filan bir şeyler soruyor. O da hem doğru cevap veriyor hem de onun istemediği bir tarzda bir cevap. Yani nedir Allah? Tek ilahtır. Yani nasıldır o? Kadiri mutlaktır. Her şeye gücü yeter. Nerededir o? Seni gözlemektedir. Yani dağın tepesindedir, şuradadır, bulutun arkasındadır filan gibi bir şey istiyor. Böyle öyle bir şey demiyor yani. Güzel cevap veriyor, nükteli cevap veriyor. Ya biz bunu sormuyoruz diyorlar. Kale Yahya bunun üzerine diyor ki Yahya ibn-i Muaz, fezâke sıfatul mahluk. Mahlukun sıfatı budur. Fe emmâ sıfatul hâlık femâ akbertüke bihi. Hâlık'ın sıfatını ben sana haber vermedim, söylemedim. Yani Allahu Teala Hazretleri öyle sorularla, tariflerle anlatılabilecek gibi değildir ki. Çünkü leyse kemislihi şeyun. Onun gibi hiçbir varlık yoktur.

eşsizdir. Hiçbir varlık ona benzemiyor. Onun için öyle mahlukatı tarif eder gibi, bu caminin kubbesi şu kadar yüksektir, içi şu kadar insan alır, efendim duvarları çinidendir, altı bilmem şöyledir, böyledir. Böyle şeyler tarif edersin. Halik'in sıfatı tarif edilmez. Ancak böyle söylenir. Nedir Allah? Yegane ilahtır. Nasıldır o? Her şeye kadirdir. Nerededir o? Seni gözetmektedir. Görüp gözetmektedir. Her yerde hazır ve nazırdır. Cevap veriyor. Yani onun mahlukatın tarifi gibi istediği şeylerin söylenemeyeceğini anlatmış oluyor. Nükteden bir insan yani. Böyle cevap veriyor. Haddesena Ahmed ibn Muhammed ibn Yakub. Kale haddeseni Ahmed ibn Muhammed ibn Ali. Haddesena Ali yunir Razi. Kale Yahya ibn Muaz. Bu ravilerden rivayet edildiğine göre Yahya ibn Muaz demiş ki: Men sürre bi hidmetillah sürretil eşya kulluha bi hidmeti. Ve men karret aynuhu billah karret uyunu kulli şeyin bin nazarı ileyh. Men sürre bi hidmetillah. Allah'a hizmetten sevinç duyan insan, Allah'a kulluk etmek, Allah'ın yoluna hizmet etmekten sevinç duyan insan, sürretil eşya kulluha bi hizmeti. O insana bütün varlıklar hizmet etmekten sevinç duyar. Allah'a hizmetten sevinç duyan insana bütün mahlukat, bütün her şey hizmet etmekten sevinç duyar. Peygamber Efendimiz'e ağaçların, taşların Esselamu Aleyke ya Resulallah dediği gibi, her şeyin onun efendim sevgisini kazanmak için şey yaptığı gibi, çırpındığı gibi, efendim minberinin üzerinde hutbe okumayınca inlediği gibi, efendim yani Allah'ın hizmetinden sevinç duyan kişinin hizmetini herkes seve seve yapar. Herkes onun hizmetinden sevinç duyar. Ve men karret aynuhu billah, gözü Allah'la şenlenen insanın, karret uyunu külli şeyin bin nazarı ile yüzüne bakmaktan herkesin gönlü şenlenir. Bu söz tabii daha önce geçen sözlere de benziyor. Yani insan Allah'la meşgul oldu mu efendim herkesin iltifatına mazhar oluyor. Herkes onu seviyor efendim. Herkes onun hizmetine koşuyor. Herkes efendim ona seve seve hizmet ediyor efendim filan. Semitu ebel Hüseyin'il Farisiye yekulu semitul Hasan'el Aleveyh yekulu semitu Yahya ibn Muaz yekul. Bu ravilerden rivayet edildiğine göre Yahya ibn Muaz zühdü tarif etmiş, şöyle buyurmuş: Ez zühdü selasetü eşya. Zühd üç şeydir. Hani deminden beri anlatıyoruz ya, zahitlik, zahit olmak, dünyaya kıymet vermemek. Ez zühdü selasetü eşya. Zühd üç şeydir. El kılletü vel halvetü vel cu'u. Kıllet, halvet, cu'u. Kıllet ne demek? Azlık. Yani malı, mülkü, varlığı az olmak. Vel halvetü, yalnızlık. Herkesin yanında olmamak, tenha bir yerde olmak. Züht, azlıktır, yalnızlıktır. Vel cu'u, açlıktır. Cu'u, açlık demek. Tabii tasavvufi çalışmalarda biliyorsunuz, dervişin, okumuşsunuzdur kitaplardan, hocalardan duymuşsunuzdur. Dervişin nefsinin terbiyesi için efendim yapılan çalışmalarda ne gerekiyor? Bir, kılleti taam. Yani yemek az olacak. İşte burada cu dedi zaten. Karnı çok tok oldu mu insanın kalbi çalışmıyor. Nefsi kuvvetleniyor. Efendim şehevani tarafı kuvvetleniyor. Efendim karnı aç olduğu zaman, oruç tuttuğu zaman, o zaman irfanı pırıldamaya başlıyor, kalbi nurlanmaya başlıyor. O bakımdan oruç tavsiye edilmiş, açlık tavsiye edilmiş. Kılleti taam. Sonra kılleti menam. Az uyuyacak. Yani gece ibadet edecek, teheccüde kalkacak, uykuya düşkün olmayacak. Sonra kılleti kelam. Az konuşacak. Sükût de ibadet olduğundan ve çok konuştuğu zaman yalan söyleyebilir, mala yani konuşabilir, gıybet edebilir vesaire. Konuşmanın birçok tehlikeleri, afetleri olduğundan az da konuşacak. Zikirle meşgul olacak, tefekkürle meşgul olacak. Ve uzdeti enam, yani kılletü istinasin nas diyebilirim buna da. Yani insanlarla düşüp kalkmayı da azaltacak. Şöyle tenha yeri isteyecek. Burada tabii üç şeyi söyledi zahit için. Kıllet dedi, azlık. Neyin azlığı söylemedi. Yemenin azlığı, uykunun

Nur azlığı, efendim vesaire hepsi giriyor. Halvet dedi, yalnızlık. Efendim, bir büyük ne diyor? Yalnızlık büyük ruhların gıdasıdır diyor. Tefekkür oluyor, efendim büyük şeyler, arifane haller o zaman zuhre geliyor. Hillet, halvet, cu, açlık. Kale ve kale Yahya, aynı raviler dediler ki, Yahya bin Muaz şöyle söylemiş, İnde nuzulül belai tazharu hakaikus sabr. Ve inde mükâşefetil makdûr tazharu hakâikur rıda. Şimdi dervişlerin bir takım güzel huylara sahip olması lazım. Yani derviş Allah'ın rızasını arayan insan demek yani. Allah'ın sevgili kulu olma yoluna efendim azmetmiş, ayak basmış, o yolda yürüyen, seyri sürük isteyen efendim mürit, derviş. Bunun bir takım güzel huyları olması lazım. Gerekli olan huyların başında sabır geliyor. Sabretmesi gerekiyor. Sabrı olmayan insanın efendim bu yolda ilerlemesi mümkün olmaz, kazanması mümkün olmaz. Allah'ın sevgili kulu olması kolay olmaz. Sabrettiği zaman büyük mükafatlara nail oluyor. İnsan innema yuveffes sabirune ecrahum bi gayri hisab. Allah onları seviyor ve onlara büyük mükafatlar veriyor. Onun için Ramazan'da oruç tutuyoruz, yemeğe sabrediyoruz, efendim arzularımızı dizginliyoruz, efendim bize gelen çatan insanlara karşı sabrediyoruz vesaire filan. Sabır egzersizi yapıyoruz yani. Tamam. İnden nüzulil bela. Belanın başına gelip çattığı zaman insanın başına bela indiği zaman tazharu hakaikus sabr. O zaman sabrın hakikatleri ortaya çıkar. O zaman belli olur. Yani derviş hakikaten sabırlı mı değil mi? Bakalım bir bela gelsin de görelim sabırlı mı. Şimdi sarık sarıyor, cübbe giyiyor, şalvar giyiyor, tesbih çekiyor, efendim karnı tok, sırtı pek, güzel hali, efendim tamam, kaloriferli camide otur, ibadet et filan, kolay. Hele bir bela gelsin de bir görelim bakalım. O zaman sabrın hakikati o zaman ortaya çıkar. Bir bu manaya anlaşılabilir bu söz. Yani bela geldiği zaman gerçekten sabredici mi değil mi anlaşılır manasına. Bir de bela gelmeden sabır eğitimi tam olmaz. Bela gelecek ki derviş ona sabrede de yani sabırlı bir insan olacak. Yoksa sabredilecek bir konu, bir mevzu yokken uygulamasız olur, nazari kalır. Hani sizin okuduğunuz birçok okullar var, fakülteler var, nazari bilgiler var ama bir de laboratuvarları var, tatbikat yerleri var. Teorinin yanında pratik de var. Yani nazari olarak sabır tamam iyi güzel ama bela geldiği zaman derviş yetişir asıl. Belalarla yetişir. Onun için Yunus Emre diyor ki gezdim Urum ile Şam'ı. Yukarı illeri kamu. Yani Urum dediği Anadolu. Anadolu'yu dolaşmış. Şam'ı dolaşmış yani İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Ürdün'ü, Mısır'ı, efendim Hicaz'ı dolaşmış yani. Gezmiş yani. Bilgisiz değil, epeyce her tarafı gören bir insan. Yukarı illerde şey, Kırım vesaire. Kırım, Kafkasya, efendim Kazan, o taraflar. Oraları da gezmiş. Yukarı illerde dolaşmış. Yani böyle bir gezme vardır. Evet, bela geldiği zaman sabrın hakikatleri ortaya çıkar. Yani adam sabırlı mı değil mi bela geldiği zaman anlaşılır veyahut sabrı tam belalara uğradığı zaman öğrenir manasına gelebilir. İki mana mümkün. Ve inde mükâşefetil makdûr tazharu hakâikur rıda. Bir de dervişin kadere rıza göstermesi lazım. Allah ne takdir etmişse sabretmesi lazım. Çocuğu ölür, işi bozulur, hastalanır, haksızlığa uğrar, hapse girer, çıkar filan. Ne olacak şimdi yani isyan mı edecek? Hayır. Rıza gösterecek. Allah'ın kaderine rıza gösterecek. Burada diyor ki efendim inde mükâşefetil makdûr. Allah'ın mukadderatının zahir olmasıyla, tezahür etmesiyle anlaşılır. Tazharu hakâikur rıda. Rızanın hakikati o zaman anlaşılır. Yani sen rıza makamında bir derviş misin, değil misin? Bakalım kader senin başına mukadderat ne çoraplar örecek? Onlar açığa çıktığı zaman senin rıza makamında olup olmadığın anlaşılır manasına gelebilir. Bir, bir de işte onlar ortaya çıktığı zaman derviş rıza halini öğrenir, tatbikatını, uygulamasını o zaman yapar manasına gelebilir. Hangi mana olursa olsun doğrudur ve güzeldir. Bizim bu sözden anladığımız, yapmamız gereken şey nedir? Bela geldiği zaman

Yani sabretmektir, kadere rıza göstermektir. Çünkü Allah takdir ediyor, biliyoruz. İşleri olduran, ölenleri öldüren Allah'tır. E o halde Allah'ın takdirine de razı olmak lazım. Mesela adamın bir yakını ölüyor hastanede, kadın saçını başını yoluyor, gömleğini yırtıyor. Neymiş? Modaymış, adetmiş onların memleketinde. Ağıt yakılırmış, böyle ağlanırmış, ağlanmazsa ayıp olurmuş. Efendim sen yani bu ölünün öldüğüne üzülmüyorsun musun yoksa diye itham altında kalırmış. Efendim illa o rolü yapacak. Öyle şey olur mu? Allah'ın takdiri işte, ne yapalım? Hastalanır da ölür de insan, sağlık bulur, yaşar da. Hepsi mümkün. Öyle şey yok. Efendim ağıt yakmak. Sonra kadın, çarşaflı kadın. Aa, ne çarşafı kalıyor, ne başı kalıyor, saçı görünüyor, göğsü açılıyor. Neymiş? Ölüye ağıt. Öyle şey olur mu? Sen bu sefer günah üstüne günah işliyorsun. Kadere rıza işte şey yapacak, rıza gösterecek, boynunu bükecek. Ya Rabbi bu sendendir diyecek, dua edecek, metanet gösterecek, tahammül gösterecek, razı olacak Allah'ın mukadderatına. Çok güzel sözler. Yani aslında bu sözleri hızlı geçiyoruz gibi de geliyor bana. Derin derin düşünüp iyice hazmetmemiz lazım. Vekale Yahya, yine Yahya ibn-i Muaz dedi ki, Mahbubul yevm yu'kebul mekruhe gaden ve mekruhul yevm yu'kebul mahbube gaden. Bugünün sevimli, sevgili olan şeyi yarın yerini sevilmeyen şeye bırakacak. Bugünün sevimli olan şeyi yarın sevilmeyen şeye yerini bırakacak ve bugünün sevilmeyen şeyi de yarın sevilen şeye yerini bırakacak. Tabi bu söz lastikli bir söz bize göre. Yani kapalı bir söz, ne demek istediği pek anlaşılmıyor. Şu anlaşılabilir ve doğrudur. Yani bugün hoşuna gidecek olaylar olur, yarın hoşuna gitmeyecek olaylar olur. Bugün sıkıntılı olur, yarın sevinçli olur manasına gelebilir, bir. İkinci manası yarın dediği ahirettir. Yani dünyada efendim dünyayı sevip efendim gülüp oynayan yarın onun hesabını verecek, biraz başı sıkıntıya girecek. Dünyada sıkıntı çeken, dini için, imanı için, Allah rızası yolunda sıkıntı çeken de yarın onun mükafatını görüp iyi hallere nail olacak manasına gelebilir. Bu doğrudur. Efendim, bu doğrudur. Efendim, dünyada diyor ki Peygamber Efendimiz Allahu Teala Hazretlerinin şeyini, vaadini bize anlatıyor. Ben kulumda iki korkuyu, İki ümidi bir araya getirmem. Bu dünyada korkanı ahirette korkutmam. Bu dünyada korkmadan yaşayanı da ahirette yani öyle hoş bir halde tutmam. Bu dünyada korkanı ahirette korkutmam, sevindiririm. Bu dünyada korkmayan yaşayanı da ahirette niye öyle yaşadım diye korkuturum diye geçiliyor. Hadis-i şerifte böyle geçiyor. Vekale Yahya, yine Yahya ibn-i Muaz bir başka sözünde de buyurmuş ki, men lem ya'tebir bil muayene lem yetta'iz bil mev'iza ve men tebere bil muayene istegna anil mev'iza. Şimdi insanın etrafındaki olaylardan ibret alması lazım. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, fa'tebiru ya ulul ebsar, ey gözleri, manevi gözleri açık olanlar ibret alın. Fa'tebiru ya ulul elbab, ey gönlü aklı olanlar ibret alın. Fa'tebiru, ibret alın demek. Men lem ya'tebir bil muayene, gözleriyle gördüğünden ibret almayan, gözüyle bakıp da gördüğü çevresindeki olaylardan ibret almayan, lem yetta'iz bil mev'iza, öğütten de anlamaz. Nasihatten, öğütten, vaazdan da anlamaz. Çünkü gözüyle gördüğünden anlamıyor ki kulağıyla işittiğini anlasın. Ve men tebere bil muayene, baktığından ibret alan kimse de isterine anil mev'iza, öyle ihtiyaç duymaz. Yani baktın mı her taraf ibret. Ölüm ibret, olaylar ibret, efendim çiçeğin açılışı ibret, güneşin doğuşu ibret, yağmurun yağışı ibret, efendim her şey ibret. Yani etrafındaki olaylardan ibret almasını bilenin de vaize ihtiyacı yok. Tamam mı? Zaten yetiyor. Buradan çıkan ders nedir? Etrafımızdaki olayları yorumlamasını ve ondan ibret almasını bilmeliyiz. Olayları düşünmeliyiz, olaylardan ibret almalıyız. Bir zalimi görüyoruz, zulmünü yapıyor, ondan sonra tepe taklak ediyor. Ha, Allah zalimden aziz yüz intikam olarak intikam alıyor. Bak,
sonu nasıl oluyor? Hırsıza bakıyoruz, efendim, başarılı.

0: Şuna şöyle bir felaket geliyor. Haram yiyen insana bakıyoruz, efendim sütüne su katan adama bakıyorsun, sürüsünü sel götürmüş. Efendim hileli satış yapan insanın bakıyorsun, konağa yanmış. İbret alacaksın etrafındaki olaylardan. Veyahut bir mutasavvufa sormuşlar, senin üstadın kim? Demiş ki, kedi. Ya demişler, kedi insanın üstadı olur mu? Demiş, bir keresinde çok soğuk bir gündü, yerler buz tutmuştu. Camiye gidiyordum ben. Kedi yüksekteki samanlı, efendim yumuşak sıcak yere çıkmak için zıplıyor, çizip kayıyor, çıkamıyor. Bir daha zıplıyor, gene kayıyor. Bir daha zıplıyor, gene kayıyor. Bilmem kaç defa zıplamış. Yani 100 mü, 200 mü zıplamış. Artık o ona biraz bakmış, sonra namaza girmiş. Namazı kıldıktan sonra dışarı çıkmış, bakmış ki kedi yerine çıkmış yukarıya. O sıcak yere, o buzların arasından. Artık baca kenarı mıydı, neresiydi, dam kenarı mıydı, oraya çıkmış, ondan ibret almış. Demiş, bir kedi bile amacına ulaşmak için yüzlerce defa zıpladı, sonunda bu işi başardı. Biz insanoğlu niye amacımıza ulaşmak için çalışıp da başarmayalım? İbret almış, bak, kediden ibret alıyor. Bir başkasına sormuşlar, murakabayı kimden, yani nasıl yapalım? Kediden öğrenin demiş. Kedi böyle farenin deliğinin karşısına geçer, bir böyle konsantre olur, deliğe bir bakar ki saatlerce durur kıpırdamadan, nefes almadan, fareyi sonunda yakalar. Yani bir horozun tavukları beslemesi, fedakarlığı, bir tavuğun civcivleri efendim kollaması, bir kedinin efendim azmi, bir kuşun bilmem nesi, insan etrafındaki olaylara baktı mı ibret alır. Vakale Yahya, aynı konuyla ilgili bir sözü var son sayfada. El ibretü bil evtar وَالْمُعْتَبِرُ بِالْمِسْقَالِ Ne güzel. Arapçasını bile yazabilir arkadaşlar. اَلْاِبْرَةُ بِالْاَوْتَارِ İbret, ibret alınacak olaylar kat kat. Çok ibret alınacak olaylar. وَالْمُعْتَبِرُ Ama ibret alan insan بِالْمِسْقَالِ Miskalle. Yani miskal çok küçük bir tartı birimi. Çok küçük bir ağırlık. İbret alacak olaylar kat kat, çok çok, ama İbret alacak insan azıcık diyor. Hakikaten öyledir. Ebnaü'd-dünya, dünyanın çocukları demek. Ebna, çocuk demek. Ebnaü'd-dünya, dünyanın çocukları. Yani ehli dünya. Ehli dünyaya tahtümuhum, hizmet eder. El-ima'u, ima, cariye demek. Cariyeler. Vel-abid, köleler. Cariyeler ve kullar, köleler hizmet eder dünya ehline. Ve ebnaü'l-ahire, ahiret ehline ise yahtumuhum, hizmet eder el ebrar vel ahrar, Allah'ın ebrar kulları ve ahrar kulları, iyi kullar demek, iyilik yapan, takva ehli olan, herkese, anasına babasına, büyüklerine izzet itibar hürmet eden insanlar demek. Ahrar da hürler demek. Buradaki hürriyetten maksat dünyaya kulluktan, kölelikten, nefse kulluktan, kölelikten, şeytana kulluktan, kölelikten kendisini kurtarmış insan demektir. Sonuncu şey, cümle, onu da okuyalım. Bitiyor bu şey. La türbih ala nefsike bi şeyin ecelle min en teşgaleha fi külli vaktin bima huve evla biha. Nefsine daha büyük kazanç sağlayacak bir şey olamaz. Onu her vakitte kendisi için daha uygun olan bir şeyle meşgul etmekten daha kazançlı bir şey olamaz. Nefsine kazanç sağlamak istiyorsan, onun meşgul olduğu şeyden daha hayırlı bir şeyle meşgul etmekten daha karlı bir şey olmaz. Yani oturuyor adam kahvede, bu bir iş, nefsi orada oturmakla meşgul oluyor. Bu iş mi yani? Daha hayırlı şey var, gitsin ilim öğrensin, gelsin camiye namaz kılsın, vaaz dinlesin vesaire. Yani içinde bulunduğu hali insan düşünecek, nefsini o halden daha hayırlı bir şeyle meşgul etme arzusunda olacak, prensibinde olacak. Öyle yaparsa bundan daha kazançlı insan olmaz. Sağlayabileceği en büyük kazanç budur diyor. Allah Teala Hazretleri bizi bu okuduğumuz güzel cümlelerin, güzel arifane efendim hakikatlerin manasını anlayıp da hayatına bunları uygulayan, böylece Allah'ın rızasını kazanan, ahirette yüksek makamlara eren, dünyası ahireti mamur olan kullarından eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı Alim Ebu Abdurrahman

0: Süleymiye'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

Senden gayri gözüm yaşı, kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba etmemiz lazım. Yani sözlerine, tavsiyelerine, emirlerine, sünnetine Müslümanlar olarak uymamız lazım. Kurtuluşumuz burada. Müslüman ülkeler ama birleşemiyorlar. Ama birbirleriyle birleşememekten öteye ihtilaf halinde, kavga halinde, bazen savaş halinde oluyorlar. Tabii Müslümanın Müslümana silah çekmesi asla olmaz. Efendim, Müslüman Müslümanın her yönden yardımcısı olacak, destekçisi olacak. Efendim, yardımına koşacak. Efendim, ihtiyaçlarını giderecek. Böyle bir şey görülmüyor. Neden? Çünkü Müslümanlar gerçek Müslümanlıktan uzak. Hakiki Müslümanlıktan uzak bir şekilde yaşıyorlar ve efendim bir sürü şeylerle, yalan yanlış fikirlerle avunuyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seven, Peygamber Efendimiz'i tabii sevecek. Çünkü dinin esası o. Ezanda eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Namazda oturduğumuz zaman tahiyyatı okuyoruz, teşehhütte. Efendim, o kadar ibadetlerimizin içinde, o kadar bizim için önemli, seviyoruz. Tabii severiz, elbette severiz, tanıyan mutlaka sever. Çünkü her huyu en güzel, her hali en güzel. Soyu güzel, huyu güzel, hali güzel, sözü güzel, tavsiyesi güzel, her şeyi güzel. Her şeyi inceledikçe göreceksiniz. En çok okuyacağınız kitaplar Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri olmalı. Okudukça anlayacaksınız ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neden Allah'ın en sevgili kuluymuş. Onu göreceksiniz. Bir de sanıyorum ki kendinizin Müslümanlığının asıl Müslümanlıktan ne kadar farklı olduğunu hayretle göreceksiniz. Ne yapmak lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyyesine

öğrenmek lazım ve hayatını tanımak lazım. En başta okuyacağı, bitireceği kitaplar kütüphanesinde bunlar olmalı.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Mülk Suresi. Sevgili dinleyiciler, bugün Mekke döneminde indirilen bir sureden, Mülk Suresi'nden bahsedeceğiz. Toplamda 30 ayetten oluşmakta. Adını ilk ayetinde geçen mülk, hükümranlık kelimesinden alır. Bu isimden başka 6 ismi daha vardır. İlk kelimesinden dolayı Tebareke Suresi olarak da bilinir. Sure ilk ayetinde kainatın yaratılış ve yönetiliş iktidarının Allah'ın elinde bulunduğunun ifadesiyle başlar, insanın yaratılış gayesine, kainatın kusursuzluğuna dikkat çekerek devam eder. Mülk suresinde insanın ve kainatın yaratılış gayesi, günahkarların cehennemde suçlarını itiraf edeceği, rızık verip tehlikelerden koruyanın Allah olduğu, insanın nankörlüğü ve ahiretin hak olduğu anlatılır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Surenin son ayetlerinde kâfirlerin inkârlarını sürdürmeye devam ederlerse ileride başlarına gelecekler anlatılır. En son ayette ise suya dikkat çekilerek Allah'ın kudreti ve lütufkârlığına vurgu yapılır. De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Seher, Kur'an'ın işaret ettiği vakitlerden biridir. Ve seher vakitlerinde istiğfar edenler diye hatırlatır insanı. Sessizlik burada bir boşluk değil, bir çağrıdır.
1: Ekiyorum, suluyorum, bekliyorum ama içinde bir şey yeşermiyor.
2: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır der Rabbimiz. Ama evlat, çalışmak sadece elin işi değildir. Kalbinle çalışır ve bazen en çok orası yorulur.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ameller niyetlere göredir ve bu söz toprağa düşen ilk tohum gibidir.
1: Ben niyet ettim, çalıştım.
2: Dur evlat, niyet sadece başarmaksa o tohum sadece dünya için büyür.
1: Peki doğru niyet nedir?
2: Allah rızası ve emaneti doğru taşımak.
1: Ben ne ektim? Sabırsızlık ektin, karşılaştırma ektin, daha fazlası hırsa ektin.
0: Kur'an'da buyrulur. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ama unutma, kalpte bir tarladır. Oraya düşen her şey büyür.
1: Ben sadece toprakla uğraşıyorum sanıyordum. Veya kendimi ekiyormuşum.
2: İşte asıl sır burada evlat. Ne ekersen onu biçersin, sadece tarla için değildir. Kalbine ne bırakırsan hayat onu sana geri verir.
1: O zaman ben yanlış ekmişim.
2: Yanlış ekmek yoktur evlat. Yanlış fark etmemek vardır.
0: Allah'ın rahmeti için Kur'an şöyle der. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ve yağmur bu ayetin dünyadaki karşılığı gibidir.
1: Ben yeniden başlayabilir miyim?
2: Kapı kapalı değildir evlat. Sadece yön değiştirmen gerekir.
1: Bu sefer sabır ekeceğim, şükür ekeceğim ve niyetimi düzelteceğim.
2: O zaman toprak da değişir, hayat da.
1: Ben toprağa bakıyordum. Oysa kalbime bakmam gerekiyormuş.
0: Ve unutma, ne ekersen onu biçersin sadece bir atasözü değil, bir sünnetullah'tır. Yani hayatın işleyiş yasasıdır.
2: Evlat, dünya tarladır. Ama hasat, kalbin hangi yöne eğildiğindedir.
0: Ve her gün görünmeyen bir nida sorar. Bugün kalbin ne ekti?

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

Büyükler demişler ki, insanlar doğar ya, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulallah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, bunun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezsiniz. İşte o zaman Resulullah'ın sevgisine, Nudullah istedi, Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O bizi muhakkak seviyor Allah'tan. Sevmese yaratmam. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizim ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermezdi de. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Sevemiyorsa bu basiretsiz, gönülsüz bir insandır.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Hayyu Kerim Allah, arz eyle cemalini. Ey iki cihanda şah, arz eyle cemalini. Bu hasta dili şehadet, cezbeyle bir şehadet, vaslın ile abadet, arz eyle cemalini. Oldu gözümüz giryan, hem ciğerimiz biryan, eyle kerem o ihsan, arz eyle cemalini. Kıl aklımızı zahil, ta kalmaya hiç hail, Rabbim bize velhasıl, arz eyle cemalini. Eyler bu senayi, ah, ihsanın umar hergah, lütfet ana, ya Allah, arz eyle cemalini.

Tevbe ile ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diliyor, tövbe ediyorum." Her kim bu Seyyidül İstiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Seyyidül İstiğfar'ın anlamı şöyledir sevgili dinleyiciler.

Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.

ve ene evvelu men tenşakku anhul ardu ve la fahr. İlk defa yeryüzünün, toprağın yarılıp üzerinden açılacağı kişi ben olacağım ama övünmek yok. Bu ne demek? Herkes ölüp de kabre konuluyor ya, bu kabirler basubadel mevt, ölümden sonra dirilme zamanında kabirler açılacak da insanlar kabirlerinden kalkıp mahşer yerinde toplanmayacaklar mı? Toplanacaklar. İşte o kabirlerin ilk kabiri açılıp da mahşer yerine ilk gelen kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olacak. Kendisi bunu böyle bildiriyor. Mahşer yeri topraktan, efendim kabrinden kalkıp da mahşer yerine ilk gelecek kendisi olacak. Ve ene evveli şafi'in ve evveli müşaffa'in ve la fahr. Ben ilk şefaatçi olacağım orada ve müşeffa ne demek? Şefaat hakkı kendisine verilmiş, şefaat etmesine müsaade olunmuş, şefaati kabul olunmuş insan demek. Tabii herkes şefaatçilik yapmak ister, kalkar efendim, hani temsilen anlatalım, valinin, müdürün, komutanın karşısına gidip de efendim işte rica ediyorum şu şahsa işte şöyle yapın böyle yapın der ama kabul ederler mi? Bazen derler ki çekil kenara, sen bu işe karışma, kabul etmiyoruz. Ona ben yapacağımı yapacağım falan derler. Peygamber Efendimiz şafi, şefaatçi efendim ve şefaati Allah tarafından kabul edilen, peki seni şefaatçi kabul ettim, buyur dilediğine şefaat et diye şefaatçiliğine müsaade olunan şafi Peygamber Efendimiz. Tabii şafi ayın iledir. Şafi ayın ile olunca şefaat eden demek. Şafi i ile olsa, uzun i ile, y ile yazılıp şafi olursa, sonunda ayın olmazsa, şafi değil de şafi olursa, o zaman şifa veren demek. Tabi Allah şafidir, insanlara şifa veriyor. Efendim buradaki kelime o şafi değil, o şafi değil, bu şafi ayın ile şefaat kelimesinden geliyor. Peygamber Efendimizin şefaati var. Müjdeler olsun hepinize. Allah bizi Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. Peygamber Efendimiz ümmetine şefaat edecek. Müteaddit şefaatleri var.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Akra.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

O şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki onun şefaati insana şiddetle hücum eden korku esnasında imdada yetişir.

0: Hazreti Muhammed'e, halifelerine ve ashabının hepsine salat ve selam eyle.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç

0: huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi, Akra.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Allah, Allah Rabbimdir. Ona hiçbir şeyi ortak koşmam.

0: Farkında ol, Akra dinle.
1: Sakın terk-i edepten. Şair Yusuf Nabi, Resulullah'a saygısını ifade etmek için hac yolundayken yazdığı bu şiirin Medine'ye vardıklarında Ravza'nın minarelerinden yankılandığını duyunca dehşete kapılır. Sakın terk-i edepten, kuy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Yeniden huzurlarınızdayız. Bir hanım sahabenin hayatını paylaşacağız sizlerle bu kez. Ebu Sufyan İbni Harp, Kureyş'ten birinin otoritesine karşı çıkabileceğini hatırından geçirmemişti. Çünkü o, Mekke'nin efendisi ve itaat edilmesi gereken lideriydi. Ancak Ümmü Habibe künyeli kızı Ramle bu liderliği yıkmıştı. O, babasının ilahlarını inkar etmiş, kendisi ve kocası Ubeydullah İbni Cahş'la birlikte tek ve ortağı olmayan Allah'a iman etmiş, elçisi Muhammed İbni Abdillah'ın peygamberliğini tasdik etmişti. Ebu Sufyan, elindeki bütün güç ve otoritesiyle kızıyla damadını kendisinin ve atalarının dinine çevirmeye uğraşmış ama başaramamıştı. Ramle'nin Müslüman olması sebebiyle babası Ebu Sufyan kederlere boğulmuştu. Kızına istediğini yaptıramadıktan ve Hazreti Muhammed'e uymasına engel olamadıktan sonra Kureyş'e hangi yüzle bakacağını bilemiyordu. Kureyş, Ebu Sufyan'ın Hazreti Ramle'ye ve kocasına karşı kızgın olduğunu anlayınca bundan cesaret alıp onları sıkıştırmaya ve işkence etmeye başladı. Artık onlar Mekke'de yaşamaya tahammül edemez hale gelmişlerdi. Resulullah, Müslümanların Habeşistan'a hicret etmelerine izin verdiğinde, Ebu Sufyan'ın kızı Ramle, kocası Ubeydullah İbni Cahş ve büyük kızı Habibe, dinleri için Allah'a hicret edenler, imanları için Necaşi'nin memleketine kaçanlar kafilesi içindeydiler. Kızı, damadı ve yanındaki Müslümanların Habeşistan'a hicret etmesi, Ebu Sufyan İbni Harp'le yanındaki Kureyş ileri gelenlerine ağır geldi. Necaşi'yi üzerlerine kışkırtmak, ondan Müslümanları kendilerine teslim etmesini istemek ve bunların Hazreti İsa ile annesi Hazreti Meryem hakkında hoşuna gitmeyen bir söz sarf ettiklerini söylemek üzere adamlarını Necaşi'ye gönderdiler. Necaşi, muhacirlerle de Ebu Sufyan'ın adamlarıyla da görüştü. Muhacirler Necaşi'nin yanına vardıkları zaman Necaşi daha önceden kendi din adamlarını da yanına çağırtmıştı. Onlar Necaşi'nin çevresinde musaflarını yaymış, açmış bulunuyorlardı. Necaşi muhacirlere, "Siz ne benim dinime ne de şu milletlerden hiçbirinin dinine girmediğinize göre, sizin kavimlerinizden ayrılarak tutmuş olduğunuz bu din nasıl bir dindir?" diye sordu. Muhacirler adına Cafer bin Ebi Talip, "Ey hükümdar," dedi. "Biz cahiliye halkından bir kavimdik. Putlara tapardık. Ölmüş hayvan eti yerdik. Bütün kötülükleri yapardık. Akrabalarımızla ilgilerimizi keser, akraba hakkı gözetmezdik. Komşularımızı unutur, komşuluk vazifelerini yerine getirmezdik. İçimizden güçlü olan, güçsüz, zayıf olanı yerdi. Yüce Allah bize kendimizden soyunu, sopunu, doğruluğunu, eminliğini, iffet ve nezahetini bildiğimiz Resulünü gönderinceye kadar biz hep bu kötü durum ve tutumdaydık. O peygamber bizi, bizim ve babalarımızın Allah'tan başka tapa geldiğimiz taştan, ağaçtan, altın ve gümüşten yapılmış putları bırakarak Allah'ın birliğine inanmaya, yalnız ona ibadet etmeye davet etti. Yine o peygamber doğru söylemeyi, emaneti sahibine vermeyi, akraba haklarını gözetmeyi, komşulara iyi davranmayı, haramlardan uzak, kan dökmekten geri durmamızı bize emretti. Yine o, bize her türlü çirkin, yüz kızartıcı söz ve işlerden, yalan söylemekten, yetim malı yemekten, iffetli kadınlara dil uzatmak ve iftira etmekten de men ve nehyetti. Ayrıca hiçbir şeyi kendisine eş ve ortak tutmaksızın, yalnız Allah'a ibadet etmemizi, yalnız namaz kılmamızı, zekat vermemizi, oruç tutmamızı da bize emretti. Biz onu doğruladık ve ona iman ettik. Allah tarafından getirdiği şeylere göre ona tabi olduk. Bir ve tek olan Allah'a ibadet ettik. Ona hiçbir şeyi şirk koşmadık. Onun bize haram kıldığını haram, helal kıldığını helal olarak kabul ettik. Bunun üzerine kavmimiz bize düşman kesildi. Bizi dinimizden döndürmek, yüce Allah'a ibadetten vazgeçirip putlara taptırmak, öteden beri helalleştirip serbestçe işliğe geldiğimiz kötülükleri tekrar işletmek için bizi işkenceden işkenceye uğrattılar. Onlar bize böylece galebe çalıp zulmettikleri, bizimle dinimiz arasına gerildikleri ve tazdiklerini artırdıkları zaman biz senin ülkene çıkmak, sığınmak zorunda kaldık.
seni başkalarına tercihle, senin korurluğun ve komşuluğunla bulunmayı arzu ettik. Ey hükümdar, biz senin yanında hiçbir zulme uğramayacağımızı umuyoruz. Necaşi, Allah tarafından peygamberinizin getirip sizlere bildirdiği şeylerden senin yanında bir şey var mı diye sordu. Cafer, evet var dedi. Necaşi, onu bana oku dedi. Cafer, Meryem suresinin baş tarafından Yahya ve İsa aleyhisselamların doğumları ile ilgili ayetleri okuyunca Necaşi o kadar ağladı ki akan gözyaşlarından sakalı ıslandı. Necaşi'nin din adamları da okunan ayetleri dinledikleri zaman ağladılar ve hatta onların musafları da gözyaşlarından ıslandı. Bundan sonra Necaşi Mekke'den gelen iki Kureyşi'ye, "Bu dinlediğim şey İsa'ya gelmiş olanla muhakkak aynı yerden çıkıyordur. Siz ikiniz gidin artık. Hayır, vallahi ben onları size ne teslim ederim ne de onlara dokunulur," dedi. İki elçi Necaşi'nin yanından dışarı çıktıkları zaman Amr bin As, "Vallahi ben yarın Necaşi'nin yanına gidip onlar hakkında söyleyeceğim şeyle onların köklerini kazıtacağım," dedi. Abdullah bin Ebi Rebi'ye ise, "Sen böyle bir şey yapma. Onlar bize muhalif olsalar da aramızda onlarla akrabalık var," dedi. Amr bin As, "Vallahi Necaşi'ye bunların İsa bin Meryem'in bir kul olduğunu iddia ettiklerini haber vereceğim," dedi. Ertesi gün Necaşi'nin yanına gidip, "Ey hükümdar, onlar İsa bin Meryem hakkında çok büyük, ağır bir söz söylüyorlar. Onları çağır da onun hakkında ne söylediklerini onlara bir sor," dedi. Bunun üzerine Necaşi bu hususu sormak için onları tekrar yanına çağırdı. Muhacirler toplandılar. Birbirlerine, "Necaşi size İsa bin Meryem hakkında sorduğunda ne söyleyeceksiniz?" diye sordular. Ve, "Vallahi onun hakkında Allah'ın dediklerini ve peygamberimizin bize bildirdiklerini söyleriz. İşin sonu ne olursa olsun," dediler. Muhacirler Necaşi'nin yanına vardıkları zaman Necaşi onlara, "Söyleyin bakalım, Meryem oğlu İsa hakkında ne söylüyorsunuz?" diye sordu. Cafer bin Ebi Talip ona, "Biz onun hakkında peygamberimizin bildirdiklerini söylüyoruz. O diyor ki, İsa Allah'ın kulu, Resulü. Ruhu ve onun dünyadan ve erden geçerek Allah'a bağlanmış bir kız olan Meryem'e ilka eylediği kelimesidir," deyince Necaşi elini yere uzatıp oradan bir çöp aldıktan sonra, "Vallahi İsa bin Meryem de senin söylediğinden başka bir şey değildir. Arada şu çöp kadar bile fark yoktur," dedi. Necaşi bunu söylediği zaman çevresindeki kumandanlar homurdanmaya başladılar. Necaşi kumandanlara, "Vallahi siz homurdansanız da gerçek olan budur," dedi. Muhacirlere de, "Gidiniz. Sizler benim ülkemde tamamıyla emniyet içindesiniz. Size söven, dil uzatan kimse cezalandırılacaktır. Ben sizden birinize bir dağ altın karşılığında bile eziyet etmek istemem. Getirdikleri hediyeleri de şu iki adama geri verin. Benim onlara ihtiyacım yok. Vallahi Allah bana saltanatımı geri verdiği zaman benden rüşvet almadı ki ben bu hususta rüşvet alayım," dedi. Bunun üzerine Amr bin As'la Abdullah bin Ebi Rebiya, getirdikleri hediyeleri geri verilerek suçlanmış ve reddedilmiş bir halde Necaşi'nin yanından çıkıp gittiler. Muhacirler de Necaşi'nin ülkesinde en iyi yurtta ve en iyi koruyucunun yanında kaldılar. Necaşi, patriklerinin Müslüman olmayı kabul etmemelerine ve Hristiyanlıkta kalmalarına rağmen yurduna hicret eden Müslümanları himaye edeceğini açıkladığı gibi, kendisinin tek ve ortağı olmayan Allah'a iman ettiğini ve Muhammed'in peygamberliğini tasdik ettiğini açıkladı. Ümmü Habibe, artık sıkıntılı günlerin geride kaldığını, acılar içinde yaptığı zorlu yolculuğun onu emniyete ulaştırdığını zannediyordu. Çünkü kaderin onun için neler gizlediğini bilmiyordu. Hikmeti yüce olan Allah, Ümmü Habibe'yi akılları şaşırtan ve fikirleri durduran zorlu bir imtihana tabi tuttu ve onu bu büyük imtihandan hem galip bir şekilde hem de galibiyetin zirvesine çıkararak kurtardı. Ümmü Habibe bir gece rüyasında kocasını kat kat karanlıkların bürüdüğü dalgalı bir denize düşmüş ve çok kötü bir halde gördü. Korku ve ürpertiyle uykudan uyandı.
gördüklerini kocasına veya bir başkasına söylemek istemedi. Fakat uzun bir süre geçmeden rüyası gerçekleşti. Bu uğursuz gecenin gündüzü geçmeden Ubeydullah İbni Cahş dininden dönüp Hristiyan olmuştu. Ümmü Habibe ansızın kendini şu üçüncü şey arasında buldu. Ya devamlı Hristiyan olması için ısrar eden kocasının istediğini kabul edecekti, böylece Allah korusun dininden dönecek, dünya belasına ve ahiret azabına uğrayacaktı. Bu yapamayacağı bir şeydi. Ya Mekke'deki babasının evine dönecekti, bu da daima şirk kalesiydi. Çünkü orada dinine yenik olarak yaşayacak demekti. Ya da tek başına ailesiz, yurtsuz ve yardımcısız Habeşistan'da kalacaktı. O, içinde bulunduğu durumu başkasına tercih etti. Allah ona bir ferahlık verinceye kadar Habeşistan'da kalmaya karar verdi. Ümmü Habibi'nin beklemesi uzun sürmedi. Hristiyan olduktan sonra çok az yaşayan kocasından iddeti tamam olunca Allah ona ferahlık verdi. Bir kuşluk vakti kapısı çalındı. Kapıyı açınca Habeşistan kralı Necaşi'nin nedimesiyle karşılaştı. Evre saygıyla ve güler yüzle onu selamladı. Girmek için izin istedi ve şöyle konuştu. Kral sana selam edip şöyle diyor. Allah'ın Resulü Muhammed sana evlenme teklif etti. Gönderdiği mektupta senin evlenme akdini yapma konusunda onu vekil tayin etmiş. Sen de istediğin birisini kendi adına vekil tayin et. Ümmü Habibe sevinçten uçuyordu ve şöyle diyordu. Allah sana da hayırlı olanı müjdelesin. Bileziklerini çıkarıp Ebre'ye verdi. Arkasından halhalını, küpelerini ve yüzüklerini de verdi. Eğer dünyanın bütün hazinelerine sahip olsaydı o anda hepsini ona verirdi. Daha sonra şöyle dedi. Vekilim olarak Halid İbni Said İbnül As'ı tayin ettim. Çünkü bana en yakın kimse odur. Necaşi'nin Habeşistan'ın güzel bahçelerinden birine bakan ağaçlık bir tepe üzerindeki sarayında güzel nakışlarla süslü, parlak lambalarla ışıklandırılmış ve lüks eşyalarla döşeli geniş salonlarından birinde başlarında Cafer İbni Ebi Talip, Halid İbni Said İbnül As, Abdullah İbni Huzafe Es-Sehmi ve başkaları olmak üzere sahabenin Habeşistan'daki bütün zatları Ümmü Habibe binti Ebi Sufyan'ın Resulullah'a nikah akdine şahitlik yapmak için toplandılar. Herkes toplanınca Necaşi toplantıyı açtı ve onlara şu konuşmayı yaptı. Kuddüs, mümin ve cebbar olan Allah'a hamd ederim. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Şüphesiz o Meryem oğlu İsa'nın müjdelediği kimsedir. Resulullah benden Ümmü Habibe binti Ebi Sufyan'ı kendisiyle evlendirmemi istedi. Ben de onun isteğini kabul ettim. Ben onun tarafından Ümmü Habibe'ye 400 dinar altını mehir olarak verdim. Allah'ın emri ve peygamberin sünneti üzerine. Dinarları Halid İbni Said İbnül As'ın önüne döktü. Bu arada Halid kalkıp şöyle konuştu. Hamd Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dilerim. Ona tövbe ederim. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Kafirler hoşlanmasa da dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini doğru yol ve hak dinle göndermiştir. Resulullah'ın istediğini kabul ettim ve vekil olduğum Ümmü Habibe binti Ebi Sufyan'ı onunla evlendirdim. Bundan sonra paraları aldı ve onu götürmeye niyet etti. O kalkınca arkadaşları da kalktılar. Necaşi onlara şöyle dedi. Oturun. Evlendikleri zaman peygamberlerin yemek yedirmeleri sünnettir. Onlara yemek getirtti ve yemeği yediler. Daha sonra da dağıldılar. Ümmü Habibe anlatmaktadır. Paralar bana gelince daha önce müjdeyi getiren Ebre'ye 50 miskal altın gönderdim ve şöyle dedim. Bana müjdeyi getirdiğinde sana bu parayı verecektim ama o gün hiç param yoktu. Az sonra Ebre'ye yanıma geldi. Altınları geri verdi. İçinde ona verdiğim ziynetlerin bulunduğu bir kap çıkardı ve onu da geri verdi. Şöyle dedi. Kral senden hiçbir şey almamı istemiyor. Kadınlarına da bütün parfümlerini sana göndermelerini emretti. Ertesi gün bana vers, öd ve amber getirdi ve şöyle dedi. Benim senden bir isteğim var. Nedir o? Dedim. Ben Müslüman oldum. Muhammed'in dinine girdim. Peygamber'e benden selam söyle ve ona benim Allah'a ve elçisine iman ettiğimi haber ver. Bunu unutma. Sonra benim çeyizimi o hazırladı. Resulullah'a götürüldüm.
Onunla buluştuğumda nikah merasimini ve Ebre ile aramızda geçenleri anlattım. Onun selamını da söyledim. Resulullah bu habere sevinip şöyle dedi: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri onun üzerine olsun. Hidayet ışığıyla yanan kandillerin hayat hikayelerini, nurlu yürüyüşlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın efendim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

0: Resulullah'a itaatin yolu Peygamber Efendimiz'in hadis kitaplarını okuyup, emirlerini, yasaklarını öğrenip onları uygulamak. Kur'an'a inanıyor musun? Elhamdülillah. Allah'ın varlığını, birliğini anlamış, kabul etmiş misin? Elhamdülillah. Resulullah'ın, Peygamberimizin Allah'ın elçisi olduğunu, Allah'ın gönderdiği bir mübarek vazifeli insan olduğuna inanıyor musun? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elbette inanıyorum. Ben Müslümanım. Tamam. Sen Müslümansan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyacaksın. Okumak yeter mi? Yetmez. Çünkü sadece bilgi sahibi olur okuyan insan. Bilgi sahibi olmak için değildir. İslami bilgiler, bildiği güzel şeyleri uygulamak içindir. Güzel ahlakı öğrenecek, uygulayacak. Güzel ibadetleri öğrenecek, uygulayacak. Allah'ın emirlerini Peygamber Efendimiz'in izahıyla daha derinden anlayacak. Allah'a daha güzel kulluk yapacak. Halis muhlis, tertemiz, pırıl pırıl melek gibi, meleklerden üstün insan olmaya çalışacak. Faydalı insan olacak. Herkese iyiliği dokunan insan olacak. Arkasında hayır, hasenat bırakan mübarek bir insan olacak. Dualarla anılan, yad edilen, sevilen insan olacak. Yani öyle olması lazım. Bilgi, kuru bilgi yetmiyor. Bilgiyi uygulamaya geçirip insanın kamil insan olması lazım.
1: Yol arkadaşı Makra hep yanımda.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından

0: nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Kitabullahi ve sünneti len yeteferraka hatta yerida aleyyel havd. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki Kitabullah, Allahu Teala hazretlerinin kitabı kerimi, yani Kur'an-ı Kerim. Ve sünneti, benim sünnetim, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri benim diyor, söyleyen o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin emirleri, yasakları, takrirleri, fiilleri, sözleri, yaşayış tarzı, tavsiyeleri, sünneti. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti. Len yeteferraka, birbirinden ayrılmayacaklar. Birbirinden ayrılmayacaklar. Ne zamana kadar ayrılmayacaklar? Hatta yerida aleyyel havda. İkisi ta cennete girip de Havz-ı Kevser'in başında benim yanıma gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacak. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünneti birbirinden ayrılmayacak. Ta cennete Peygamber Efendimiz'in yanına gelinceye kadar. Bundan ne çıkıyor? Bundan Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesinin kıymeti çıkıyor. Resulullah'ın sünnetine sarılan kurtulur. Yol bir tane. Bin bir tane yol yok. Dalalet yollarını sayamayacak kadar çoktur. Ama hakkın yolu bir tanedir. O da Kur'an-ı Kerim'in yolu, Resulullah'ın izi. Resulullah'ın izinden gidersin. Niye sabah bu vakitte kalktın? Resulullah kalk demiş. Niye bu namazı kıldın? Resulullah kılmış. Niye burada böyle yaptın? Niye sakal bıraktın? Resulullah bırakmış. Niye yüzüğü şu tarafa taktın? Resulullah böyle yapmış. Niye yemeği sağ elinle başladın? Resulullah böyle demiş. Niye tuza bandın? Resulullah böyle buyurmuş. Niye sonra dua ettin? Resulullah böyle buyurmuş. Rahat edersin, kurtulursun, şefaatine nail olursun. Ama aykırı iş yaparsan, niye bu aykırı işi yaptın diye sordukları zaman ne cevap vereceksin? Veremezsin. Çok dikkat etmek lazım.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Yeni bir günde, yeni bir bölümle daha karşınızdayız efendim. Akrefim'in siz değerli dinleyenlerini sevgi ve saygıyla selamlayıp programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, Hud aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği Ad kavmi, isyanları sebebiyle büyük bir azaba düşüp helak olmuştu. İman ettikleri için bu azaptan kurtulan insanlarsa kendilerine yeni yurtlar kurmak üzere çeşitli bölgelere dağıldılar. Bu dağılan insanlardan bir kısmı Semud denilen kimsenin evlatlarıdır. Semud kavmi Şam'la Hicaz arasındaki Vadiyül Kura'ya kadar uzanan Hicr bölgesinde yerleşmişti. Büyük İslam coğrafyacısı El-İstahri'yi Kitap El-Mesalik Vel-Memalik adlı eserinde Hicr halkı hakkındaki müşahedelerini şöyle anlatır. Hicr halkı az bir kariyedir. Dağlar arasındadır. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi Semud kavminin dağlardan yontmuş oldukları evler buradadır. Esalis diye anılan dağlar içinde bizim evlerimizin teşkilatına benzer dağlar gibi yükselmiş evler gördüm. Uzaktan bakan onları birbirine bitişik dağ sanır. Ortasına varınca her birinin münferit ve kendi kendine dikili durduklarını görür. Dolaşacak olan onlardan her birinin çevresini seyirterek zahmetsizce dolaşabilir. Evlerden her biri kendi kendine ayakta durmaktadır. İnsan onların üzerine ancak son derece zahmet çekerek çıkabilir. Eshabül Hicr'de denilen Semud kavmi gün geçtikçe çoğalıp büyüdü. 9 kabileden meydana geldi. Çok çalışıp bağlar, bahçeler yetiştirdi. Yüce Allah Semud kavmini uzun ömürlü yaratmış, yeryüzüne hakim kılmıştı. Uzun ömürlerinden dolayı taştan, çamurdan yaptıkları evlerin dayanmayarak yıkılması üzerine onlar, dağlarda kayaları oyarak kendilerine evler edindiler ve geçim bolluğu içinde yaşadılar, durdular. Çöllerin kuru sıcağından kurtulup dağları oyarak tepelere saraylar, ovalara köşkler kurdular. Sanatta ve servette iyice ilerlediler. Semudluların Allah tarafından nimetlendirildiklerini ve kayalara evler oydukları hakkındaki ayeti celileye bakalım dilerseniz. Ey Semud kavmi! Düşünün ki vaktiyle Allah Ad kavminden sonra size hükümranlık bahşetti. Sizi yeryüzünde yerleştirdi, ovalarında köşkler edinip dağlara evler oyar, kayaları yontardınız. Artık Allah'ın nimetlerini anın. Emirlerinden çıkıp yeryüzünde ortalığı karıştıracak bozgunculuk yapmayın. Siz burada bahçelerin ve kaynak sularının, ekinlerin ve tomurcukları dolgun yumuşak hurmalıkların içinde emin olarak bırakılacak mısınız? Öyle mi sanıyorsunuz? Dağlardan da zevkle, şımararak gösterişli bir takım evler yontup oyuyorsunuz. Ancak zevk ve sefaya düşüp daha önce kendilerine Hud aleyhisselam tarafından bildirilen hak dinden yavaş yavaş

0: uzaklaşmaya başladılar. Unutma kusurlu insanlar bir gün geldi, Ad kavminin yok oluş hikayesini de, onlara gönderilen elçinin öğütlerini de hatırlamaz oldular. Kabile reislerinin de zulme ve haksızlığa başlamaları üzerine gittikçe çözülen, Semud kavminin yeni nesilleri ibadet edecekleri mabutları karşılarında görmek, göre göre ibadet etmek istiyorlardı. Nihayet bu düşüncenin sonucu olarak yine ağaçtan ve taştan putlar yapıp tapmaya başladılar. Saptıkları kötü yolda sürüklenerek tevhid esasından, Allahu Teala'ya iman etmekten tamamen uzaklaştılar. Cahil ve azgın bir kavim oldular. İşte bugün sizlerle birlikte tanımaya çalışacağımız Hazreti Salih Aleyhisselam bu kavme gönderilmiş, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden beşincisidir. Hazreti Salih Aleyhisselam. Hazreti Salih Aleyhisselam, Ad kavminin devamı olan Semud kavmine gönderilen, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden beşincisidir. Hazreti Salih'in babası, Semud kavminin eşrafından bir kişi olup, adı Ubeyd'ti. Hazreti Adem'in 19. batından torunudur. Taberi tarihine göre, Nuh Aleyhisselam'a kadar bilinen soyu şu şekilde sıralanmaktadır. Salih bin Ubeyd, bin Esif veya Asit, bin Kemaşic veya Masic veya Masih, bin Ubeyd, bin Hadir veya Hazir veya Cadir veya Hacir, bin Semud, bin Abir veya Cair, bin İrem, bin Sam, bin Nuh Aleyhisselam'dır. Salih Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a benzerdi. Beyaza çalar, kırmızı benizliydi. Büz saçlıydı, kıvırcık saçlı değildi. Kendisi İsa Aleyhisselam gibi yalın ayak yürür, ayakkabı giymezdi. Salih Aleyhisselam bu kavim arasında doğup büyüyen, küçüklüğünden beri herkesten ayrı bir tutum izleyerek putlara tapmayan, halim, selim, dürüst ve herkesle iyi geçinen, fakirlere yardım eden, zayıfları koruyan ve üstün ahlakıyla sevilen bir zattı. 40 yaşlarına geldiği sırada Allahu Teala onu Semud kavmine doğru yolu göstermek üzere peygamber olarak gönderdi. Salih Aleyhisselam kavmini imana davet edip putlara tapmaktan, zulümden ve diğer bütün kötülüklerden uzak durmalarını ısrarla söyledi. Kavmine, "Gerçekten ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun, bana itaat edin." diyerek davetini açıkladı. Bu ilk davet ve kavminin cevabı ayeti kerimelerde şöyle anlatılmaktadır. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür vermiştir. O halde ondan mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin. Ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir." Dediler ki, "Ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz." Salih onlara dedi ki, "Ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam, Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz." Kardeşleri Salih onlara demişti ki, "Hala Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Hiç şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Allah'a karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir." Allah
1: Allah İlahi, Allah, İlahi. Allah, hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettim. Varlığından haberdar ettim. Aşkınla gönlümü bir sığındım, kapına geldim, hidayetine sığındım, lütfuna geldim, kulluk edemedim, affına geldim, şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyamazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdirirsen

0: kalpler ancak onu anmakla huzur bulur.
1: İslam Peygamberleri programı devam ediyor.

Değerli dinleyenler, Salih Aleyhisselam'ın kavmini imana daveti karşısında pek az kimse iman etti. Kavmin çoğunluğu ve büyüklük taslayanlar iman etmemekte direndi. Servetlerine güvenen, zevk ve safa içinde kendinden geçip zulme başvuran inkarcılar, Salih Aleyhisselam'a "Sen de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin" diyorlar, onu büyülenmiş, yalancı sayıyorlar, inananları da zayıf, hor ve hakir görerek hakaret ediyorlardı. Zaten Semud kavmi kendilerine Salih Aleyhisselam'dan önce gönderildikleri anlaşılan ve fakat isimleri ve kıssaları Kur'an-ı Kerim'de açıklanmamış olan başka peygamberleri de yalanlamış durmuşlardı. Bu durum ayeti celililerde şöyle anlatılmaktadır. Semud kavmi de gönderilen peygamberleri yalancı saydı. Artık kendinize gelip Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Yeryüzünde ilahi emirleri dinlemeyip karışıklık çıkaran ve ortalığı düzeltmeyip aşırı giden beyinsizlerin emrine uymayın. Dediler ki, sen iyice büyülenmişlerdensin. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberleri Salih'i yalanladı. Onun kavminden iman etmeyip büyüklük taslayanlar, içlerinden kendilerince zayıf ve hor görülen müminlere, "Siz Salih'in gerçek Rabbi katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz?" dediler. Onlar da, "Doğrusu biz ona ve onunla gönderilenlere inananlardanız." dediler. Büyüklük taslayan o kişiler, "Biz sizin iman ettiğinizi inkar edenleriz." dediler. Salih Aleyhisselam ise kavmini imana davet etmeye devam ediyor ve şöyle diyordu. Ey Semud kavmi! Sizin içinde bulunduğunuz bu güzel bağ ve bahçelerde bu yemyeşil ekinler altın başaklarla, güzel hurmalarla ve çağlayan sularla beraber ebedi olarak burada kalacağınızı mı zannediyorsunuz? Bu evleri kim yaptı, şimdi kim oturuyor? Hiç düşünmüyor musunuz? Bu bağların ve bahçelerin ilk sahipleri kimlerdi? Şimdi kim oturuyor? Belki onlar da sizin gibi kendilerini burada ebedi kalacak zannediyorlardı. Fakat hepsi ölüp gittiler. Siz de gelip geçenler gibi öleceksiniz. Bunlar size kalmayacak. Ahirette yaptıklarınızdan birer birer hesaba çekileceksiniz. Henüz fırsat eldeyken bana tabi olun. Şunu iyi bilin ki bugün sizi aldatıp Allah'a isyan ettirenler ilahi azaptan kendilerini de sizi de kurtaramayacaklardır. Çünkü onlar da sizin gibi aciz insanlardır. Kur'an-ı Kerim'de de ellerindeki güzelliklerin ve verilen nimetlerin bu dünya için faydalanma ve oyalanma durumu olduğu şöylece açıklanmaktadır. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir zamana kadar faydalanıp eğlenin denilmişti. Allahu Teala Semud kavminin isyan ve taşkınlıktan vazgeçmeleri için ibret alırlar diye kadınlarını kısır bırak. Ağaçları kuruyup meyve vermedi. Hayvanları yavrulamaz oldu. Semudluların bir kuyu haricindeki bütün suları kurudu. Salih Aleyhisselam'a kin ve öfkeyle gelen Semudlular, "Ey Salih, aramıza fesat karıştırdın. Mallarımıza, çoluk çocuğumuza, bize zarar verdin. Buradan çekil git, yoksa seni öldürürüz." dediler. Salih Aleyhisselam bir müddet onlardan ayrılıp tenha yerlere gitti. Sonra tekrar dönüp davet ve tebligatına ısrarla devam ederek Semudluları imana davet etti. Davetini kabul etmedikleri takdirde Allah

Allah'ın gazabına ve azabına uğrayacaklarını onlara haber verdi. Kavminin Hazreti Salih Aleyhisselam'ı uğursuzlukla suçladıkları hakkındaki ayetlere dönelim yine. Andolsun ki biz Semud kavmine de Allah'a kulluk edin desin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de gördü ki onlar inanan ve inanmayan olarak birbirleriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih dedi ki, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülük işleme konusunda aceleci davranıyorsunuz? Allah'tan mağfiret dilemelisiniz ki bu sayede merhamet olunasınız. Onlar, senden ve seninle beraber olanlardan dolayı uğursuzluğa uğradık dediler. Salih de, sizin uğursuzluğunuz Allah katında amelinize karşılık yazılmıştır. Belki siz çeşitli olaylarla imtihan edilen bir kavimsiniz dedi. O, Hicr adlı baş şehirde 9 çetebaşı adam vardı ki o yerde Allah'a itaate karşı diretip bozgunculuk çıkarırlar, düzeltmeye uğraşmaz ve iyiliğe yanaşmazlardı. Onlar bir arada Allah'a and içerek biz mutlaka ona, Salih'e ve ailesine bir gece baskını yapalım ve onları öldürelim. Sonra da hakkını arayan velisine Salih ailesinin öldürüldüğünde hazır değildik, görmedik ve biz kesinlikle doğru söyleyen kimseleriz diyelim dediler. Böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlar hiç farkında değillerken kendilerine helak eden bir tuzak hazırladık. İşte bak, tuzaklarının sonucu nasıl oldu? Nasıl onları ve kavimlerini topyekün yok ettik? ...20 yıl civarında Semud kavmine tebliğ ile uğraşan Salih Aleyhisselam'dan kavmi söylediklerini doğrulayacak bir ayet, bir mucize göstermesini istediler. Salih Aleyhisselam onlara nasıl bir mucize istersiniz diye sordu. Semud kavminin her yıl belli bir günde putlarını yanlarına alarak çıkıp kutladıkları bir bayramları vardı. Bu bayram geldiğinde teklif ettiler. Sen kendi ilahına yalvar, biz de kendi ilahlarımıza yalvaralım. Eğer senin ilahın duanı kabul ederse biz sana tabi olalım. Eğer bizim ilahlarımız duamızı kabul ederse sen bize tabi ol dediler. Salih Aleyhisselam olur dedi. Semud kavmi putlarıyla birlikte bu bayramlarını kutlamaya çıktılar. Salih Aleyhisselam da onlarla birlikte gitti. Semud kavmi dualarında Salih Aleyhisselam'ın yapacağı duasından hiçbir şeyi kabul etmemesini putlarından istediler. O zaman Semud kavminin sözünü dinleyen ulu kişilerden olan Cenda bin Amr, "Ey Salih, şu kayanın yanına bizimle birlikte git. Kayanın içinden bizim için kızıl tüylü ve doğurmak üzere olan bir dişi deve çıkarırsan senin peygamberliğini doğrular ve sana iman ederiz." dedi. Bunu istemekten maksatları akıllara durgunluk verecek, insanları şaşırtacak bir iş isteyip yapamamasını ve mahcup olmasını düşünmeleriydi. Salih Aleyhisselam, "Allahu Teala her şeye kadirdir. Böyle bir mucize görürseniz peygamberliğimi tasdik ve bana iman etmeyi kabul edip dağdan akan pınar suyunun bir gün deveye, bir gün size ait olmasına razı mısınız?" dedi. Semud kavmi böyle bir şey olamayacağını düşünerek bu şartı da kabul ediyoruz dediler. Salih Aleyhisselam'ın bu şarttan maksadı dağdan gelen pınar suyunun az olması ve azgın insanların sahiplenmesi sebebiyle zor durumda kalan kimselere yardımcı olup devenin hissesi olan suyu fakir ve zayıflara vermekti. Salih Aleyhisselam tekrar onlara, "Benimle sözleştiğinizi unutmayın. Şayet deve çıkınca ona bir zarar verirseniz ve verdiğiniz sözlerde durmazsanız acı bir azaba uğrarsınız." dedi. Semud kavmi de, "Sen deveyi çıkar, her istediğini kabul edeceğiz. Aksine bir iş yaparsak azabı da kabul ediyoruz." dediler. Nihayet devenin çıkmasını istedikleri dağın kayalıkları önünde toplanıp beklemeye başladılar. Salih Aleyhisselam bunun üzerine kayanın yanında namaz kılıp Yüce Allah'a dua edince kaya önce titredi, sonra da ikiye ayrılarak içinden istedikleri vasıfta bir deve çıktı. Deve iki yana dizilip hayret ve şaşkınlıktan dona kalan Semud kavmi arasından salına salına yürümeye başladı. Sonra da bir yavru doğurdu. Semud kavmi bu deveyi istedikleri kadar sağırlar, bütün kaplarını sütle doldururlardı. Sana ayetler, mucizeler göndermekten bizi alıkoyan ancak öncekilerin onu yalanlamış olmasıdır. Biz
Semud kavmine de inanmaları için açık bir mucize

olarak o dişi deveyi verdik ve onu öldürdüler de bu yüzden kendilerine zulmettiler. Helak oldular. Halbuki biz ayetleri ancak helak için değil, ahiret azabından korkutmak için göndeririz. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara dedi ki, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir delil ve mucize geldi. İşte size bir mucize olarak Allah'ın dişi devesi. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona dokunmayın ve bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acıklı bir azap yakalar. Ey kavmin! İşte size bir ayet, mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi yakalayıverir. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Eğer doğru söylüyorsan, hadi bize ayet, mucize getir. Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Değerli dinleyenler, Salih Aleyhisselam'ın bu mucizesi üzerine Cenda bin Amr'la kavminden bazı kişiler Salih Aleyhisselam'a iman etti. Cenda bin Amr'ın amcasının oğlu Şihab bin Halife gibi Semud kavminin bazı eşrafı da Salih Aleyhisselam'a iman etmek ve tabi olmak istedilerse de putların sahipleri olan eşraftan Zuab bin Amr'la Habbab bin Rebab engel oldular. Onlar da bunlara uyarak Müslüman olmaktan vazgeçtiler. Salih Aleyhisselam onlara sözlerinde durmalarını, aksi takdirde ağır bir azaba düşeceklerini söyledi. Fakat inat ve inkardan vazgeçmediler. Suyun taksimi işi de kendilerine ağır gelip kendilerine göre çareler aramaya başladılar. Salih Aleyhisselam mucize olarak kayadan çıkan Rabbinin kendisine verdiği devesinden hiç ayrılmazdı. O nereye yönelse onun yanında bulunurdu. Deve de yavrusuyla birlikte her tarafı dolaşıyor, su içme nöbeti olduğu günde suyun başına gelip suyu tamamen içiyordu. Su içmesi de ayrı bir mucize olup tonlarca su içiyor, su vücudunda kayboluyordu. Suyu içip bitirince su çıkan yerde oturuyordu. İman edenler ondan bir kabileye yetecek kadar bol süt sağıyorlar, sütten içiyor ve yiyecekler yapıyorlardı. Böylece inananların imanı kuvvetleniyor, inkarcıların kinleri artıyordu. Bu mucize karşısında aciz kalan Semud kavmi deveyi öldürmeyi planlıyordu. Nitekim Salih Aleyhisselam'ın nasihat edip iman etmeye çağırdığı bir sırada onlar su içmekte olan deveyi göstererek güya şu deveyi öldürsek biz helak olacakmışız. Onu öldürelim de gör dediler. Nihayet çeşitli planlar kurarak deveyi öldürdüler. Sonra da Salih Aleyhisselam'a işte deveyi öldürdük. Eğer söylediğin gibi bir peygambersen söylediğin azabı getir dediler. Burada Allah kelamı ayetlere bakalım dilerseniz. Hani onların en bedbah olanı mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Allah'ın peygamberi Salih onlara Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesi nöbetine dokunmayın demişti. Fakat onu yalanladılar. Onu deveyi de ayaklarından biçerek devirip kestiler. Rableri de onları günahları yüzünden gazabıyla kırıp geçirdi, orayı dümdüz etti. Derken o, mucize olarak gönderilen dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler ve Rablerinin emrine isyan ettiler. Ve ey Salih, eğer sen gönderilen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler. Semud ve Ad kavimleri o dehşetle başa gelecek olan kıyameti yalanladılar. Ona bir kötülük dokundurmayın. Sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar derken onu ayaklarından biçip öldürdüler. Ancak sonra da pişman oldular. Bunun üzerine azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Salih Aleyhisselam bu azgın kavme şefkat ve merhametle nasihat edip, ey kavmim,
Nedir bu yaptığınız? Sizin için bir imtihan vesilesi olan deveyi öldürdünüz. İnkarda

günahkarlıkta ısrar ettiniz. Buna rağmen tövbe kapısı açıktır. Neden azabın gelmesini istiyorsunuz? Tövbe ediniz dedi. Bu son davete de ters ve sert cevaplar veren Semud kavmi, Salih Aleyhisselam'ı, ailesini ve iman edenleri de öldürmeyi planlamaya başladılar. Ana deve kesilince yavrusu kaçıp dağa çıktı. Yavru deve Salih Aleyhisselam'ı görünce ağladı ve 3 kere böğürdü. Bunun üzerine Salih Aleyhisselam Semud kavmine her böğürüş bir eceldir. Yurdunuzda 3 gün daha yaşayacaksınız. Azaptan önceki 3 günlük mühlet içinde yine ayetlere dönelim dilersiniz. Yine de onu ayaklarından biçerek öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzdan 3 gün daha faydalanın. Artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Birinci gün yüzleriniz sararmış olarak sabaha çıkacaksınız. İkinci gün yüzleriniz kızarmış olarak sabaha çıkacaksınız. Üçüncü günde yüzleriniz kararmış olarak sabaha çıkacaksınız. Dördüncü günse üzerinize azap gelerek sizi helak edecektir. Bu yalanlanamayacak bir vaattir dedi. Salih Aleyhisselam'ın söylediği bu günler gelip çattı. Bu sırada Semud kavmi Salih Aleyhisselam'ı ve inananları öldürme teşebbüsüne giriştiler. Onlar harekete geçmeden Cebrail Aleyhisselam gelip durumu Salih Aleyhisselam'a bildirdi. Salih Aleyhisselam da iman edenlerle birlikte oradan uzaklaşıp gitti. Gerçekten de ilk günde sabaha çıktıkları zaman küçük büyük, erkek kadın hepsinin yüzleri sapsarı kesilmişti. Bunun üzerine Semud kavmi helak olacaklarını ve Salih Aleyhisselam'ın doğru söylemiş olduğunu anlayarak feryada başladılar. İkinci gün yüzleri kızarmış olarak sabaha çıktılar. Üçüncü gün yüzleri kara boya sürünmüş gibi kararmış olarak sabaha çıktıklarında ise evini sarıp hücum ettikleri Salih Aleyhisselam'ın şehirden çıkıp gittiğini anladılar. Dördüncü gün sabaha çıktıkları zaman kendilerine kesin geleceğini anladıkları azaptan, cezadan neler geleceğini, gelecek azabın hangi yandan, üzerlerinden, gökten mi, yoksa ayaklarının altından mı, yerden mi geleceğini bilmiyorlar. Kah başlarını kaldırıp semaya bakıyorlar, kah gözlerini yere dikiyor, şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Sabaha girdikleri sırada güneş doğarken gökten onlara göklerin bütün gürlemelerini, yıldırımlarını, yeryüzünün bütün çığlıklarını içinde taşıyan öyle bir bağırışla bağırıldı ki bir anda göğüslerindeki kalpleri parçalandı. Canları bedenlerinden uçtu. Solukları, kımıldamaları kesiliverdi. Altlarından da son derece şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar. Kayalara oydukları muhkem binaları bile kendilerini kurtarmaya yetmedi. Kazana geldikleri hiçbir şey ve tapınmakta oldukları hiçbir put onları gelen azaptan kurtarmaya yetmedi. Dağlardan fışkıran ateşle Semud kavminin yurdu altüst oldu. Hepsi helak olup gittiler. Bundan sonra da yurtları hiçbir mamur edilmedi. Sanki hiç insan yaşamamış bir yer halini aldı. Bunun üzerine onları şiddetli bir deprem yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Nihayet azap emrimiz gelince Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. O zalim inkarcıları ise korkunç bir ses yakalayıverdi de yurtlarında çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud kavmi Rablerine nankörlük ettiler, kafir oldular. Bilin ki Semud yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da öylece uzaklaşıp gitti. Ad ve Semud'u da yok ettik. Bu onların harap olmuş evlerinden siz Mekkelilere belli olmaktadır. Şeytan kendilerine kötü işlerini süslü gösterip onları doğru yoldan çevirdi. Halbuki onlar ileriyi görebilirlerdi ama görmediler. Başlarına gelen felaketleri günahlarına değil başka sebeplere bağladılar. Resulüm, hala imandan yüz çevirirlerse de ki, Ad ve Semud kavimlerinin yıldırımı gibi mahvedecek bir yıldırıma karşı sizi uyardım. Semud kavmine gelince, biz onlara da doğru yolu

0: gösterdik. Fakat onlar körlüğü, doğru yolu görmeye tercih ettiler. Neticede kazanmakta olduğu günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici azap yıldırımı onları alıverdi. İman eden ve Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık. Allah'ın düşmanları mahşer yerinde ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilinceye kadar orada bekletilirler. Onlarsa Rablerinin emrinden uzaklaşıp haddi aşmışlar, keyiflerine göre yaşıyorlardı. Bu yüzden kendileri bakıp dururken yıldırım onları alıvermişti. O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı. Şüphesiz Ad kavmini de o helak etti. Semud'u da. Hiçbirini bırakmadı. Semud'a gelince, onlar korkunç bir ses ve sarsıntıyla helak edildiler. Değerli dinleyenler, Semud kavmi helak edildikten sonra Salih aleyhisselam iman edenlerle birlikte gelip yerle bir edilen şehre ibretle bakarak, "Ey kavmim, sizden hiçbir ücret istemeden sizi sadece Allahü Teala'ya iman etmeye davet ettim ve bunun için size nice nasihatler yaptım. Fakat siz dinlemediniz. Sonra bu azaba uğradınız," dedi. Hazreti Salih aleyhisselamın kavminin helakinden sonraki durum ayeti celilede şöyle anlatılmaktadır. Salih de gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip, "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz," dedi. İşte zulümleri yüzünden çöküp ıssız kalan evleri. Hiç şüphesiz bunda bilen bir kavim için elbette bir ibret vardır. İnanıp da küfür ve isyandan sakınanları kurtardık. Tabiri tarihindeki kayıtlara göre Semud kavminin helakinden Allah'ın hareminin bu azaptan koruduğu bir tek kimseden başka doğu, batı arasında onlardan helak olmadık bir kimse kalmadı. Kurtulan o tek kişi ise Ebu Rigal'di. Ebu Rigal, Semud'un helak olduğu sırada Mekke'de harem-i şerifteydi. Bu sebepten dolayı ona bu musibetten bir şey isabet etmedi. Ancak günlerden bir gün haremden çıktığında gökten bir taş düşüp onu öldürdü. Peygamber Efendimiz bir defasında hicre uğradığı vakit ashabına buyurdu ki, "Mucize istemeyiniz. Muhakkak ki Salih'in kavmi mucize istedi de Allahu Teala onlara deve gönderdi. Deve bu yoldan suya gider, şu taraftan giderdi. Sonra onlar Rablerinin emrinden, hak sözden dönüp haddi aştılar. Allah'ın hareminde olan bir kişi dışında ve iman edenler müstesna, Semud kavminden herkesi helak eden bir sayha onları yakalayıverdi. Ashabının bunun kim olduğu sorusuna, "Ebu Rigal'dir. Haremden çıktığında kavmine isabet eden azap ona da isabet etti," dedi. Salih aleyhisselam kavminin helakinden sonra kendisine iman edenlerle birlikte Mekke'ye ve Şam taraflarına gitti. Elmalılı Hamdi Yazır'a göre Filistin'e gitti. Remle kasabasına yerleşti. Hadramut tarafına gittiğine dair rivayetler de vardır. Mekke'de vefat edip Kabe-i Şerif yanına defnedildiği de kayıtlarda işlenmektedir. Allah cümlemizi, cümle sevdikleri ve sevdirdikleriyle beraber olan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Hoşça kalınız efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Resulullah Efendimiz'e bu zaman çağımızda efendim bir Müslüman, bir insan nasıl itaat edecek? Hadis-i şerifleri okuyacak. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini öğrenecek. Efendim onları okuyacak.

0: ve uygulayacak. Emrettiği şeyleri yapmaya çalışacak, yasakladığı şeylerden de kaçınmaya çalışacak. O halde hepimizin evinde Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim var, okuyoruz. Efendim meallerini okuyoruz, tefsirlerini okuyoruz, vaazlardan dinliyoruz. Efendim bir de ne olması lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin, o serverimiz, o rehberimiz, o önderimizin efendim hadis-i şeriflerini güzel güzel anlatan sağlam kaynak eserlerin olması lazım. Kütüphanelerde efendim alimlerin kitaplıklarında var, üniversitelerde okutuluyor, camilerde efendim okuyan hoca efendiler cemaatlere anlatıyor. Onları öğrenmemiz lazım, okumamız lazım. Allah nasip etsin, hepimize sevdiği, razı olduğu kul olmayı nasip eylesin.
1: Akra.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 8.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer gerçekten biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi onlara karşı senin söylediklerine kefil olarak toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç yine inanmazlardı. Fakat onların pek çoğu bu konuda bilgisizdirler. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi, imtihan için izin vermeseydi, onlar bunu yapamazlardı. Öyleyse onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de onlar, şeytanlar, ahirete inanmayanların gönüllerinin o yaldızlı sözlerine meyletmesi, ondan hoşlanmaları ve kazandıkları kadar günah işlemeleri için böyle yaparlar. De ki, o size kitabı her hükmüyle açıklanmış olarak indirdiği halde, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimizden Yahudi ve Hristiyan alimleri de o Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Bu hususta sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer yeryüzündeki insanların çoğunluğun İslam'a uymayan rey ve kararına uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başkasına uymazlar ve bundan dolayı da onlar ancak yalan yanlış söylerler. Şüphesiz Rabbin, evet o, kendi yolundan sapanı pek iyi bildiği gibi doğru yolda olanları da çok iyi bilir. O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Size ne oluyor da üzerine Allah adı anılan helal şeylerden yemiyorsunuz? Halbuki çaresiz kalıp yemeye muhtaç olduğunuz şeylerin dışında Allah size haram kıldığı şeyleri ayrı ayrı açıklamıştır. Muhakkak ki insanlardan çoğu bilgisizce kendi arzu ve hevesleriyle kendi saptığı gibi halkı da saptırırlar. Hiç şüphesiz Rabbin haddi aşanları çok iyi bilmektedir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Hiç şüphesiz günah işleyenler o kazandıkları şeyler yüzünden cezalandırılacaklardır. Kesilirken üzerine Allah'ın ismi kasten anılmayan, besmele çekilmeyen şeylerden yemeyin. Çünkü onu yemek kesinlikle Allah'a itaatsizliktir. Hakikaten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına fısıldar, telkinde bulunurlar. Eğer onlara gönüllü itaat ederseniz, elbette siz de Allah'a ortak koşanlardan olursunuz. Manen ölü durumdayken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar içinde doğru dürüst yürüyeceği bir nur-u iman verdiğimiz kimse, küfrün karanlıkları içinde kalıp ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları yine de süslü göründü. Böylece biz mevki ve servetçe ileri gelenleri o yerde maddi ve manevi her türlü hilekarlık, düzenbazlık yapmalarından dolayı oranın günahkarları yaptık. Halbuki onlar ancak kendilerine hilekarlık, düzenbazlık yaparlar da bunun farkında olmazlar. Onlar bir ayet geldiği zaman Allah'ın peygamberlerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla iman etmeyiz dediler. Allah peygamberliği nereye, kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere hilekarlık yapmaları sebebiyle Allah'ın katından bir aşağılama ve çok

şiddetli bir azap erişecektir. Allah, kimi doğru yola iletmek isterse, onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de niyet ve ameline göre sapıklıkta bırakmak isterse, İslam'ı kabule karşı sanki göğe çıkıyormuş gibi onun göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Böylece Allah, iman etmeyenlere bir azap, bir rüsvalık verir. Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O öğüt alıp yerine getirenlere Rableri katında selam denen cennet yurdu vardır. O, yapmakta oldukları hayırlı işlerinden dolayı onların dostudur. O gün Allah onların hepsini huzurunda toplayacak. Ey cinler, şeytanlar topluluğu! İnsanlarla onları azdırmak suretiyle çok uğraştınız, diyecek. İnsanlardan onların dostları da, ey Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin ecelimize eriştik, diyecek. O da buyuracak ki, öyleyse Allah'ın dilediği müddet dışında yeriniz içinde sürekli kalmak üzere ateştir. Şüphesiz ki Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. İşte kazanmakta oldukları günahlar yüzünden zalimlerin bir kısmını diğerlerinin başına diker, peşine takarız. O da onları felakete götürür. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi tebliğ eden ve kıyamette bugününüze kavuşmak hususunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar, kabahat bizde, biz kendi aleyhimize şahidiz, derler. İşte dünya hayatı onları aldattı. Hakikaten onlar inkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberleri gönderme hususu şunun içindir ki, senin Rabbin halkı habersizken, uyarılmamışken, memleketleri haksız yere helak edici değildir. Herkes için yaptıklarına göre türlü türlü dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin hem hiçbir şeye ihtiyacı olmayan hem de merhametli olandır. Dilerse sizi ortadan kaldırır, sizi başka bir toplumun soyundan yarattığı gibi sizden sonra da dilediğini yerinize getirir. Size vaat edilen İsyanınızdan dolayı sizi helak edip yerinize dilediği başka milleti getirmesi, kıyametin kopması, tekrar dirilme, haşr ve hesap günü gibi şeyler muhakkak gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz. Resulüm, de ki, ey kavmim, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Muhakkak ki ben vazifemi yapmaktayım. Dünya yurdunun sonu kimin lehine olacak, yakında bileceksiniz. Muhakkak ki zulmedenler kurtuluşa eremezler. Onlar, Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanların, deve, sığır ve koyunun dişilerinden, onun için bir pay ayırdılar da, kendi boş zanlarınca, şu Allah'ın, şu da tapınmada ona ortak yaptığımız putların, dediler. Ortakları için ayrılanlar Allah'a ulaşmaz. Ama Allah için ayrılan o hisse, Allah zengindir diye put edindikleri ortaklarına gider, onların hissesine katılırdı. Verdikleri hüküm ne kötüdür. Bir de onların ortakları olan o putlara hizmetli görevli kahinler, onları helake sevk etmek ve dinlerini karıştırıp bozmak için müşriklerden çoğuna kız çocuklarını öldürmeyi hoş bir şey gibi gösterdiler. Allah dileseydi, kendi iradelerine bırakmasaydı bunu yapmazlardı. O halde onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Onlar, boş zanlarına göre, ilahlarımıza ait olan bu hayvanlar ve ekinler haramdır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Bir takım hayvanların sırtlarına binmek

veya yük vurmak da haramdır, dediler. Bir takım hayvanlar da vardır ki Allah emrediyor diye ona iftira ederek üzerine Allah'ın ismini anmazlar. Besmelesiz keser veya öldürürler. O da onları iftira ettikleri şeyler yüzünden cezalandıracaktır. Yine dediler ki, bu hayvanların karnındakiler canlı doğarsa erkeklerimize helal, kadınlarımıza haramdır. Eğer o ölü doğarsa hepsi onu yemede ortaktırlar. Allah onlara böyle nitelendirip ayırt etmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o mutlak ilim ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce kız çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine helal olarak rızık verdiği şeyleri Allah'a iftira ederek haram yapanlar, muhakkak ki dünya ve ahirette ziyana uğradılar. Onlar gerçekten saptılar ve doğru yolu da bulacak değillerdir. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşrünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gerek yük taşımak, gerek kesmek ve yününden döşek ve yaygı yapmak için kullanılan deve, sığır, koyun ve benzeri davarları yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Haram yemeyin ve günah işlemeyin. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır. Allah o hayvanları 8 eş yarattı. Koyundan 2, keçiden de 2. De ki, Allah 2 erkeği mi haram etti, 2 dişiyi mi, yoksa bu 2 dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğru söyleyenlerseniz, bana ilme dayanarak haber verin. Deveden de 2, sığırdan da 2 çift yarattı. De ki, Allah 2 erkeği mi, 2 dişiyi mi, yoksa bu 2 dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Yoksa Allah size bunu tavsiye ederken siz şahit olarak orada mıydınız? Böyle bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimse bulunabilir mi? Şüphesiz Allah o zalimler güruhunu doğru yola eriştirmez. Resulüm, de ki, bana vahyedilenler arasında Allah'a karşı olan tavrınızdan dolayı haram dediklerinizden yiyen bir kimseye haram edileni bulamıyorum. Aksine helal dediğiniz ölü veya akıtılmış kan veya domuz eti ki zaten murdardır yahut da bir fısk yani Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haramdır. Kim de çaresiz kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak üzere isteksiz olarak yerse, şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok acıyandır. Yahudilere, tırnaklı hayvanların hepsini haram ettik. Sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram ettik. Yalnız bunların sırtlarının veya bağırsaklarının yapışmış olarak taşıdıkları, ya da kemiğe karışan yağlar hariçtir. İşte onları azgınlıkları yüzünden böyle cezalandırdık. Biz elbette hep doğru söyleriz. Eğer getirdiğin hükümlerde seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Ama onun azabı bir indi mi artık suçlular topluluğundan geri çevrilmez. Müşrikler, puta yahut hevasına tapanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız müşrik olurdu. Üstelik helal hiçbir şeyi de haram yapmazdık. Halbuki onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar peygamberlerini böyle yalanlamışlardı. De ki,
yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Varsa onu bize çıkarıp gösterin. Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve siz sadece uyduruyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Eğer o dileseydi, elbette hepinizi doğru yola kavuştururdu. De ki, hadi, haram saydıklarınız hakkında Allah'ın bunu haram ettiğine şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Şahitlik etseler bile, sen onlarla beraber şahitlik etme, sözlerini kabullenme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların heves ve arzularına uyma. Onlar başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Onları sevip onlara bağlanıyorlar. De ki, geliniz, size Rabbinizin haram ettiği şeyi ben okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak, denk tutmayın. Ana babaya da iyilik edin. Fakir düşmek korkusundan çocuklarınızı herhangi bir şekilde öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Zinanın ve her türlü kötü işlerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram ettiği canı hukukça geçerli sayılan bir hak olmadıkça öldürmeyin. İşte Allah düşünesiniz, aklınızı kullanasınız diye size bunları emretti. Yetimin malına da, rüştüne, erginlik yaşına kadar en güzel hizmetin dışında yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Birileri hakkında söz söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaleti gözetin, taraf tutmayın. Allah'ın ahdini, verdiği emri ve verdiğiniz sözü yerine getirin. İşte Allah, düşünüp öğüt alasınız, tutasınız diye bunlara emretti. İşte bu İslam, dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun, başka yollara uymayın ki bunlar sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte Allah, emirlerine uygun yaşayıp kötülüklerden sakınasınız diye size bunlara emretti. Yine biz, iyilik yapanlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi genişçe açıklamak, doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Bu sayede onlar İsrail oğulları Rablerine kavuşacaklarına inansınlar diye. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Bizse onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Yahut bize kitap gönderilseydi biz onlardan daha doğru yolda olurduk demeyesiniz diyedir. İşte artık size Rabbinizden açık delil, doğru yol rehberi ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüz çeviren ve çevirtenlerden daha zalim kimse bulunabilir mi? Ayetlerimizden yüz çevirenleri bu yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ne bekliyorlar? Onlar mutlaka kendilerine ölüm veya azap meleklerinin gelmesini yahut Rabbinin imha eden azabının gelmesini ya da Rabbinden kendilerini imana mecbur eden bazı alametlerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı alametleri geldiği gün evvelce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış hiçbir kimseye imanı fayda vermez. De ki, bekleyin o alametleri. Şüphesiz biz de bekleyenlerdeniz. Dinlerini bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamaktan kaçınarak parça parça edenler ve şirk ve tağuta mensup liderlerin heva ve hevesleri uğruna dinde grup grup ayrılanlar var ya, sen hiçbir şekilde onlardan değilsin.

senin onlarla hiçbir surette alakan yoktur. Onların işi Allah'a aittir. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecek ve hesaplarını görecektir. Kim Allah'a bir iyilik ve tevhidle gelirse, kendisine onun 10 misli sevap vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o sadece onun dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz ben Rabbimin beni doğru yola, dosdoğru bir din olan İbrahim'in hanif tevhid dinine ilettiği bir kimseyim. O müşriklerden değildi. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ben bu ümmette Müslümanların ilkiyim. De ki, o Allah her şeyin Rabbiyken, ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı ancak kendisinedir. Hiçbir günahkar diğerinin işlediği günah yükünü taşımaz. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Sonunda dönüşünüz ancak Rabbinizedir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri O size haber verecektir. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbinin cezası seridir ve yine şüphesiz O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Araf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 206 ayettir. Araf, 46. ayette geçtiği üzere, cennetle cehennem arasında yüksek bir tepe olup, ondan bahsedilmesi itibarıyla, bu kelime sureye ad olmuştur. Bazılarına göre, surenin 163 ve 171. ayetleri Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması ve irşatlarına vesile olması için sana indirilen bir kitaptır. Bundan dolayı yüreğinde bir sıkıntı, bir şüphe olmasın. Ey insanlar! Rabbinizden size indirilen Kur'an-ı Kerim'e uyun. Onun dışında onsuz bir takım velilere, önder ve dostlara uyup peşlerinden gitmeyin. Ne az öğüt alıyorsunuz. Nice isyankar memleket halkı var ki biz onları helak ettik. Öyle ki azabımız onlara Lut kavmine geceleyin veya Şuayb kavmine gündüz uykusundayken geliverdi. Azabımız onlara geldiğinde onların yakınmaları, itirafları biz gerçekten Allah'ın hududunu aşan zalimlerdendik demelerinden başka bir şey olmadı. Kendilerine peygamber gönderilenlere sapmalarının sebebini mutlaka soracağız ve gönderilen peygamberlere de kendilerine uyup uymayandan ve tebliğ vazifesinden elbette soracağız. Ve onlara dünyada yaptıkları her şeyi kesin bilgimizle mutlaka anlatacağız. Biz hiçbir zaman onlardan uzak ve habersiz değildik. O gün, kıyamette herkesin dünyada yapıp ettiğini tartmak haktır, gerçektir. Kimlerin tartıları sevapça ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de terazilerinin sevap tarafı hafif gelirse, İşte onlar inkar ederek veya değer vermeyerek ayetlerimize haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerine yazık eden kimselerdir. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Yine andolsun ki sizin önce insan olarak maddenizi yarattık. Sonra size teşekkül devresinde insan olarak şekil verdik.

Sonra da meleklere, kudretim için Adem'e secde edin dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah iblise, sana emrettiğim zaman secde etmekten seni men eden nedir dedi. İblis de, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada cennette büyüklük taslaman, kafa tutman senin haddine değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, hiç olmazsa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, madem ki beni rahmet ve cennetinden kovup azgın bıraktın, andolsun ki ben de insanları saptırmak için senin doğru yolunda onlar için pusu kurup oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, her yönden onları azdırmak için yanlarına gelip sokulacağım. Onları azdırıp saptıracağım. Sen de onların çoğunu, şükrünü, kulluğunu yerine getirenlerden bulmayacaksın dedi. Allah buyurdu ki, hadi yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım. Allah Adem'e şöyle hitap etti. Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Sonra kendisine yazık edenlerden olursunuz. Derken şeytan onlara manevi örtüyle gözlerinden gizlenmiş ayıp yerlerini kendilerine göstermek için cennet kapısı yanında onlara şöyle fısıldadı da, Rabbiniz size meleklerden olursunuz veya cennette ebedi kalanlardan bulunursunuz diye bu ağaçtan meyve yemenizi yasakladı dedi. Ardından şüphesiz ben sizin iyiliğiniz için öğüt verenlerdenim diye de yemin etti. İşte böylece ikisini de aldatarak o yasak meyveden yedirdi ve Allah katındaki mevkilerini aşağı indirdi. Onlar ağacın meyvesini tattıklarında bir ceza olarak cennet giysisi soyuldu, ikisinin de edep yerleri açılıverdi ve cennet yaprağıyla oralarını örtmeye başladılar. Rableri de onlara, ben sizin bu ağaçtan meyve yemenizi yasaklamadım mı? Şeytan muhakkak ki size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. İkisi de, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan muhakkak biz ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Allah buyurdu ki, şeytana uymakta birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde ecelinizin geleceği bir zamana kadar kalmak ve geçinmek artık takdir edilmiştir. Yine buyurdu ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Ey Ademoğulları! Size edep yerlerinizi örtecek bir giysi, giyinip süsleneceğiniz bir elbise ihsan ettik. Takva, Allah'ın emrine uygun hareket, haya ve iffetini koruma elbisesi ise daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetleri, lütfunun alametlerindendir ki belki bu sayede düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan ilk defa ana babanızı yanıltıp çirkin yerlerini kendilerine göstermek için örtülerini soyarak cennetten çıkarmayı başardığı gibi sizi de şaşırtıp saptırmasın. Çünkü o da yandaşları da sizin kendilerini görmeyeceğiniz yerden sizi görürler. Elbette biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları yaptık. Onlar kötü, haram bir iş yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk. Onlar da bunları gördük, bunları öğrendik. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, şüphesiz ki Allah

çirkin işleri emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim bana adaleti ve itidali emretti. Her mescitte namazda yüzlerinizi kıbleye çevirin. Dini yalnız Allah'a has kılarak ve ihlasla kendisine kulluk edip yalvarın. Başkalarını putlaştırıp, tanrılaştırıp onlara sığınmayın. Unutmayın ki ilk defa sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Allah, insanlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmının da üzerine kötü niyet ve amellerine göre sapıklık sıfatı hak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytan ve ona yandaş olanları veli, dost ve önder edindiler. Üstelik kendilerinin de hala doğru yolda olduklarını sanırlar. Ey Ademoğulları! Her mescitte, yani secde edeceğiniz zaman ve mekanda zinet olan temiz ve güzel elbisenizi alın, giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yaratıp çıkardığı süsü ve onların maddelerini ve rızıktan temiz, helal olanlarını kim haram etmiştir? De ki, onlar dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde iman edenler içindir. İşte biz, bilen kimseler için ayetlerimizi böyle geniş geniş açıklıyoruz. De ki, Rabbim açığıyla gizlisiyle kötü işleri, her türlü günahı, haksız yere isyanı, azgınlığı ve kendisine tapılması hususunda hiçbir delil indirmediği şeyi yüceltip ona bağlanmakla Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli, takdir edilmiş bir süresi vardır. Onların eceli gelince ne bir an geri kalabilir ne de bir an öne geçebilirler. Tam vaktinde helak olup giderler. Ey Ademoğulları! İçinizden size ayetlerimi anlatan bir peygamber gelir de, kim günahlardan korunur ve kendini ıslah ederse, onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, onları kabulde büyüklük taslayanlar ve yüz çevirenler var ya, işte onlar cehennem ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şu halde Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onların kitaptan nasipleri neyse kendilerine ulaşacaktır. Nihayet canlarını alacak elçilerimiz, melekler, onlara geldikleri zaman Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız, dilek ve şikayetlerinizi yaptığınız putlar nerede? Diyecekler, onlar da bizi bırakıp kayboldular diyecekler. Ve böylece hakikaten inkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik edecekler. Allah onlara sizden evvel gelip geçmiş cin ve insan ümmetleriyle birlikte siz de girin ateşe buyurur. Her ümmet cehenneme girdikçe kendisine uyup tabi olduğu yandaş ve önderlerine lanet eder. Nihayet hepsi peş peşe orada toplanınca sonrakiler evvelkiler için, ey Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı, onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver derler. Allah buyurur ki, her biriniz için bir kat fazla azap vardır, fakat siz onu bilmezsiniz. Buna karşılık öncekilerde sonrakilere, sizin bize bir üstünlüğünüz yoktur, o halde kazandıklarınız yüzünden siz de tadın azabı derler. Ayetlerimizi yalanlayıp da ona inanmayıp büyüklük taslayanlar var ya, göğün kapıları onların ruhlarına açılmayacak ve halat iğne deliğinden girinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte günahkarları böyle cezalandırırız. Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üstlerinde de yine ateşten örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip de salih amel işleyenlerse ki biz hiç kimseye

gücünün yettiğinden başka bir şey teklif etmeyiz. İşte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların yüreklerinden kin ve haset cinsinden ne varsa söküp atarız. Köşklerinin alt tarafından ırmaklar akarken bizi buna eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz kendimiz buna erişemezdik. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri gerçeği getirmiştir, derler. Onlara, işte dünyada yapmış olduğunuz iyi işlerden dolayı mirasçı edildiğiniz cennet budur, diye seslenilir. Cennetlikler, cehennemliklere şöyle seslenirler. Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek olarak gördük. Siz de Rabbinizin size azap vaadini gerçek olarak gördünüz mü? Onlar da evet derler. O sırada aralarından bir görevli şöyle seslenir. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar insanları Allah yolundan engelleyen, onu eğri, geri bırakıcı göstermek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde olan sur vardır. Araf'ın, surun yüksek tepeleri üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarından tanıyan kimseler vardır. Cennet ehline selamun aleyküm, Allah'ın selamı size olsun diyerek seslenirler ki bunlar çok arzu ettikleri halde henüz oraya, cennete girmemiş kimselerdir. Gözleri cehennem ehli tarafına çevrildiği zaman da ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Yine Araf ehli simalarından kendilerini tanıdıkları inkarcı bir takım adamlara seslenerek ne topluluğunuz, ne topladığınız mal, ne de büyüklük taslamanız size fayda verdi derler. Allah onları hiçbir rahmete eriştirmez diye hakir görüp yemin ettiğiniz bu cennetlik olanlar mıydı derler. Bu sırada cennetliklere de şöyle denilir. Girin cennete, size hiçbir korku yoktur, siz mahzun olacak da değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, sizdeki sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize akıtıp aktarın diye feryat ederler. Onlar da doğrusu Allah bunları kafirlere haram etmiştir derler. Onlar, o küfre sapanlar, dinlerini bir eğlence ve oyun yaptılar ve dünya hayatı da kendilerini aldattı. İşte onlar bu günlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi bugün biz de ceza içinde onları unutur, terk ederiz. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgiyle geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. O kafirler ancak onun tevilini, kitabın haber verdiği sonu mu bekliyorlar? Onun haber verdiği akıbet, son, başlarına geldiği gün önceden onu unutanlar, hakikaten Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişti. Şimdi bizim için şefaatçilerden birileri var mı ki bize şefaat etseler veya geri dünyaya döndürülür müyüz ki önce yapmış olduğumuzun başkasını yapsak derler. Hiç şüphesiz onlar kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları, Allah yerine bağlandıkları varlıklar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde devrede yaratan, sonra arşı hükmü altına alan, geceyi peşi sıra gelen gündüzle bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir. Rabbinize gönülden yalvararak gizlice dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez.''

İman, ahlak ve ilahi adaletle belirli bir düzen sağlandıktan sonra, bunlardan saparak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Azabından korkarak ve rahmetini umarak ona dua edin. Muhakkak ki iyi hareket eden ve iyilik yapanlara Allah'ın rahmeti çok yakındır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o suyla da türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. Rabbinin izniyle toprağa güzel diyarın, bitkisi de bol güzel çıkar. Kötü olandansa yararsız bitkiden başkası çıkmaz. İşte şükredecek bir toplum için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu ben size inecek büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Halkından ileri gelenler şöyle dedi: biz seni hakikaten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Nuh dedi ki, ey halkım, bende hiçbir sapıklık yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size iyiliğiniz için öğüt veriyorum. Ve Allah'tan gelen vahiy sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum. Yoksa siz Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp da bu sayede merhamete erişesiniz diye uyarmak için içinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir vahiy ve ihtar gelmesine inanmayıp da şaştınız mı? Bunun üzerine onu tekrar yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da tufanda boğduk. Çünkü onlar gerçeklere karşı kör bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerlerine geçirdi, hükümdarlar yaptı. Yaratılışta size onlara nispetle fazla boy, poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar, yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğruyu söyleyenlerden sen, bizi tehdit ettiğin o azabı getir bize, dediler. Hud dedi ki, artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah, onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde, sizin ve babalarınızın taktığı uydurma isimli putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Artık bekleyin azabın gelişini. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara dedi ki, ey halkım,

0: Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir delil ve mucize geldi. İşte size bir mucize olarak Allah'ın dişi devesi. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona dokunmayın, bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acıklı bir azap yakalar. Ey Semud kavmi! Düşünün ki vaktiyle Allah Ad kavminden sonra size hükümranlık bahşetti. Sizi yeryüzünde yerleştirdi. Ovalarında köşkler edinip dağlarından evler oyar, kayaları yontardınız. Artık Allah'ın nimetlerini anın, emirlerinden çıkıp yeryüzünde ortalığı karıştırarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden iman etmeyip büyüklük taslayanlar, içlerinden kendilerince zayıf ve hor görülen müminlere, siz Salih'in gerçekten Rabbi katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Dediler. Onlar da, doğrusu biz ona ve onunla gönderilenlere inananlarız, dediler. Büyüklük taslayan o kişiler, biz sizin iman ettiğinizi inkar edenleriz, dediler. Derken o mucize olarak gönderilen dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler. Ve Rablerinin emrine isyan ettiler. Ve ey Salih, eğer sen gönderilen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler. Bunun üzerine onları şiddetli bir sesle gelen sarsılma yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Salih de gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip, ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz, dedi. Lut'u da gönderdik. O da vaktiyle kavmine demişti ki, sizden önceki alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu mu yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere varıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir kavimsiniz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve yandaşlarını kasabanızdan çıkarın. Herhalde onlar fazlasıyla temiz olan insanlarmış, demekten başka olmadı. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını, karısı hariç kurtardık. Çünkü o, gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu? Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi: ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını, haklarını eksik vermeyin. İman ve ilahi adaletle düzeltildikten sonra da yeryüzünde tekrar saparak bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan kimselerseniz bunlar sizin için hayırlıdır. İman edenleri tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğri göstermek isteyerek yol başına oturmayın, köşe başlarını tutmayın. Düşünün ki vaktiyle siz azdınız da Allah sizi çoğalttı. Bakın, Allah'ın emirlerinden saparak fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene iman etmiş, bir grup da iman etmemişse, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 8'i dinlediniz. En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilen

Problemleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

وقد فصل لكم ما حرم عليكم

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

Allah-u Teala'dan korkmak ve onun emrine imtisal etmekten başka çaremiz yoktur. Allah-u Teala'nın emrine imtisal ederken de Resulullah'ın da emirlerine imtisal vazifemizdir. Çünkü ve'atiyullah ve'atiyurrasul. Allah'a Resulüne itaat olmadıkça Allah'a olan itaati Cenab-ı Hak kabul etmez. Çünkü bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demedikçe Müslüman olmaz. Madem ki Muhammedur Resulullah diyorsun, onun da yolundan gitmek lazım.